0: Reklam. Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
1: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
0: Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Brexit için kazancım net, sigortam net.
1: Radyo Spor.
2: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Reklam.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte Radyo Spor'da her pazar olduğu gibi hafta sonunun son gününü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu pazarlar, ümit ediyorum ailenizle birlikte keyifli, huzurlu bir pazar gününüz olur. Herkese selamlar, sevgiler. Bildiğiniz gibi pazar günlerini biraz daha aktüel yapıyoruz. Burada biraz daha sohbeti merkeze koyup gündemi bir kenara bırakıyoruz. Zira zaten yaz aylarında gündem de pek hareketli olmadığı için böyle bir esnekliğimiz de oluyor. Herkese dediğim gibi mutlu pazarlar diliyorum. Hazırsanız bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonrasında başlayalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara burada süremiz yettiğince cevap vermeye gayret göstereceğiz. Bugüne kadar da hep öyle oldu, bildiğiniz gibi. Şimdiden herkese selamlar, sevgiler diyelim. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş, öneri ve envai çeşit mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi illa bir konu eksenli değil, sohbet odaklı da ilerleyebiliriz. Tamamen sizin tercihinize ve keyfinize kalmış diyelim. Devam edelim. Evet, başlayalım. Sevgili Özgür Meriç yazmış. Buradan selamlar, sevgiler kendisine de, Özgür abiye. Sorum şu: bu sezon Euroleague'de MVP adayınız kim demiş? Sevgili Özgür Meriç. Yine Bezenkov. Bence ciddi bir aday. Burada Olympiakos'taki doku uyumuna bağlı olarak Yan Montero'yu sayabilirim. Geçen sene Valencia'da çok iyi bir sezon geçirmişti. Şimdi takır takır makine gibi bir yapının içinde bence orada ana iki dişliden biri olacak Sasha Bezenkov'la birlikte. Bu da seçeneklerden biri. Buna ilave eden kimi seçebilirim diye düşünüyorum. Silvian Francisco belki dikiş tutturursa Panathinaikos'ta bir MVP adayı olabilir. Fenerbahçe'de son sezon geride bıraktıklarına bakacak olursak Talen Horton Tucker'ın ciddi bir MVP adayı olabileceğini söylemek gayet mümkün. Onun haricinde bakıyorum başka sürpriz niteliği taşıyacak biri var mı diye. Bu isimler şu an benim için ön plana çıkıyor. Burada tabii güncel takımında sezona başlayacak olan Talen Horton Tucker ciddi bir aday. Neden diye sorarsanız diğerleri gibi yani adaptasyon süreci yaşamayacak en azından Talen Horton Tucker. Böyle bir avantajı var. Geçen sezonun ikinci bölümünü de hayli iyi geçirmişti. Bir MVP adayı olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Selamlar, hoş geldin. Hoş gördük. Diri diri girdin yayına maşallah. Selamlar. Günün anlamıyla başlayalım demiş sevgili Yunus Delfin Dane. Bugün 23 Ağustos, bugünün özelliği, bugünün hikayesi nedir, anlatısı nedir, ne günü, ona bir bakalım sevgili Yunus abi atmış. 23 Ağustos tarihinde Çaldıran Muharebesi'nin kazanılması, Lozan Antlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması ve Atatürk'ün Kastamonu'da şapka giymesi gibi önemli olaylar yaşandı diye 23 Ağustos'a tarihi bir bakış atmış sevgili Yunus abi. Buradan selamlar, sevgiler kendisine. Teşekkür ediyoruz kıymetli bilgiler için de. Selam, İsmail ben Tekirdağ'dan. Fenerbahçe Beko'nun ilk beşi nasıl olur? Kadroyu nasıl buluyorsunuz? Bence yaş ortalaması bir tık yüksek olmasına karşın iyi bir kadro var. Yani tecrübe ve kalifikasyon olarak iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Beko'nun ilk beş nasıl olur? Onu da şöyle yapalım. Geçen sene Saras Wade Baldwin'i çok kenardan getiriyordu. Aynı mı olacak yoksa Larkin mi o göreve soyunacak onu kestiremiyorum ama Talen Horton Tucker, Wade Baldwin, Shavon Shields 4 numara için Nicolo Melli, 5 numarada Marcus Bingham mesela olabilir. Ya çok fazla elinde alternatif var burada Koç Sarunas Yasikeviçus'un. O yüzden tam ne çıkar, nasıl bir tercihi olur koçun, onu öngörmek zor. Ama dediğim gibi şimdilik böyle bir 5 en azından biraz farazi de olsa değerlendirilebilir. Ya farazi diyorum çünkü dediğim gibi öngörmesi zor. Çok fazla malzeme var ve hani Sarunas Yasikeviçus direkt ilk 5 oyuncu kullanma takıntısı olan bir koç değil. Maç içerisinde de çıkış 5'ini çok fazla değiştirebiliyor. Mesela bu sezon sıklıkla şeyi gördük. Daha önce de bahsettiğim gibi Wade Baldwin'in kenardan geldiğini gördük. Ya malzemeye bakmak lazım. Malzemenin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Fenerbahçe için şimdilik olumlu bir işaret. Diğer detaylar zaman içerisinde daha da şekillenecektir diye düşünüyorum. Zaten çok vahamet içeren bir durum yok. Geçen sezona nazaran daha geniş bir kadro var burada Sarunas Yasikevicius'un elinde. O yüzden eğer bu oyuncularla iletişim anlamında bir sıkıntı yaşanmazsa, ki daha önce örneklerini gördük Barcelona döneminde Saras'la, Fenerbahçe döneminde biraz daha farklı profil oyunculara gittiği için çok böyle bir problem olmadı, ama dediğim gibi daha önce örneklerini görmüştük. Bir problem olacağını düşünmüyorum. İyi bir sezon bekliyorum Fenerbahçe Beko'dan diyelim. Devam edelim. Bu arada sabah Euroleague ile alakalı YouTube kanalıma bir video koydum. İzlemek isteyenler varsa Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilir. Videonun içeriği de şu, hadi ki kuru kuruya yönlendirmiş olmayalım. Euroleague'de bu sezon farklı takımlara imza atan ya da transfer yapan ama takımlarımıza gelse çok fayda sağlayacak oyuncuları derledim sizler için. 5-6 oyunculuk bir liste. Sizin de burada önerileriniz varsa, farklı oyuncu isimleri ortaya atacaksanız şayet, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim diyelim. Tabii kanala abone olmayı da unutmayın, eğer dikkatinizi çektiyse bu duyuru. Burak Alaca yazarak YouTube'dan kolaylıkla erişebilirsiniz diyelim. Devam edelim. Bakıyorum reklam aramız gelmiş mi? Evet, bir kısa bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı paylaşıp reklama gidelim. 0538 052 14 87 tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Devam edelim kaldığımız yerden. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Sorular hızla gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Herkese tekrardan mutlu sabahlar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyelim. Şu sandalyemi biraz yükseltmem lazım, affınıza sığınıyorum. Tamamız şu an, devam edelim. Günaydın Radyo Spor. Basketbol ile ilgili bir soru. Hırvatistan maçında genç oyuncumuz Ömer Kutlay Junior da uzunca bir süre aldı. Yıldız ve genç milli takımlarda ne kadar süre aldı bilmiyorum. Bilmediğim için bir diğer konuda o maçın ne kadar önemli olduğu, ciddi fizik handikapı varken genç kardeşimize bu kadar süre vermek ve yüklenmek doğru mu? Ya da soyadı Kutlay olmasa bu süreyi alabilir miydi? Bu soruyu diğer oyuncular babalarına soracaklardır eminim demiş Levent hocamız, Levent Özdoğlu. Buradan selamlar, sevgiler kendisine de. Yani ikinci soru biraz zor bir soru. Burada onu cevaplamak biraz nasıl desem. Soyadı başka olsaydı süre alır mıydı? Bence çok iyi, çok potansiyelli bir oyuncu. Ama mesela Darius Karutasu da süre aldı. Hani soyadı farklı. Onun da ablası Galatasaray'da voleybolcu vesaire. Hani belki bunun da etkisi olduğunu düşünebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Ama son iki turnuvada gösterdikleri performansa bağlamak istiyorum ben. Ha, bu kadar fazla fizikselliğin yüksek olduğu bir maçta bu kadar süre alması. Ya burada da en azından maçın işte hazırlık maçı olması, baskının düşük olması gibi sebeplerle oyuncuya tecrübe edinmesi açısından fena değil. Fena değil. Ha, biraz daha kısıtlı süre alabilir miydi? Biraz daha dinlendirilebilir miydi? Ya da biraz daha az riske edilebilir miydi? Elbette, ama en azından maçın sertliği oyuncuları çok yıpratmadı, onu söyleyebiliriz. Ya, bu anlamda çok kötü bir hamle olduğunu düşünmüyorum. En azından onu söyleyebilirim. Hani başka bir soy ismi olsaydı ya da başka bir oyuncu olsaydı sorusunu bilemiyorum. En azından dediğim gibi burada Darius Karatasu örneğini verebiliriz. Bakalım. Aydın Aygün yazmış. Kolay gelsin, basketbol ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş transferi bitirdi mi demiş. Basketbol Süper Ligi galiba önümüzdeki ay başlayacaktı. Geçenlerde tam tarih bakmıştım. Onu da bir kontrol edelim. Beşiktaş'ın 1-2 numara hamlesi daha yapmasını bekliyoruz. Hani transfer bitti mi? Hayır, bitmedi. Onu söyleyebiliriz. Bakalım hemen tekrardan. Ligin start tarihini de sizlere söyleyeyim. 25 Eylül. Evet, önümüzdeki ay. Anadolu Efes deplasmanında, Beşiktaş üzerinden sorduğunuz için oradan gireyim. Beşiktaş Anadolu Efes deplasmanında sezonu açacak. 25 Eylül'de başlıyor. 1-2 numara transferi daha bekliyorum Beşiktaş'tan. Zaten bir piyasa araştırması var. Herhalde artık biraz daha fırsat kullanır bir durum var. 2 numara transferi bekliyorum. Bir transfer daha gelecektir diye düşünüyorum. Yani o konuda da Jonah Matthews da olmasa, Jonah Matthews da sakatlanmasa bu transfere bile gerek kalmayacaktı aslında, ama yapacak da bir şey yok. Bazen de böyle makus olaylar, talihsizlikler yaşanabiliyor. Sporun doğasında var. Günaydın Burak kardeşim. Onur Kıran'a selamlar. Onur bugün bizlerle değil, dün sevgili Onur Kıran ve Alperen Erdoğan bizlerleydi. Güzel de bir keyifli yayın oldu. Cumartesi sabahı beni gerçekten hiç yormadılar varlıklarıyla. Böyle 3 kişi 2 kişi hakikaten güzel oluyormuş. Genelde pek öyle yapmadığım için. Fındık kötüymüş, toplayamadım. Dün bu arada Alperen Ordulu olduğu için bir fındık sohbeti yapmıştık. Giresun fındığını tercih ettiğini söylemişti kendisi. Ayrıca 19 yıl oldu dinliyorum Radyo Spor'da. Sizinle beraber bir gün program yapmadan ölürsem gözü açık giderim. Mesaj alınmıştır umarım. Valla mesaj alındı da yetkili merci ben değilim. Uğur Bey burada, sevgili genel yayın yönetmenimiz Ali Erim'in yaptığı Sabah Spor ve

da bu gibi taleplerinizi kendisine iletebilirsiniz. En azından afaki kalmaz. Burada daha net sonuca yönelik bir cevap alırsınız, olumlu ya da olumsuz. Buradan bir yönlendirme de yapmış olalım. İnşallah Ali abi de bizi dinlemiyordur. Buradan bir insanları kendisine yönlendirdiğim için kızmaz umarım. Devam edelim. Bir fotoğraf gelmiş. Londra'dan selamlar, iyi yayınlar. Dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Basketbol sever bir futbol antrenörü olarak Philadelphia'nın transferlerinden sonra şampiyonluk ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Yani Nick Nurse takımın başında. Daha önce Toronto'da şampiyon olmuş bir koçları var öncelikle. Bu kıymetli bir detay. Onun haricinde Jaylen Brown'u Boston Celtics'i biraz dolandırıp, amiyane tabirine, neden dolandırdı diyorum. İşte karşında Paul George'lar, az sayıda draft hakkı falan, hakikaten kabul edilebilir bir paket değil veren takım açısından. Jaylen Brown'u Boston Celtics'ten aldılar. LeBron James bir yıllık bir sözleşme imzaladı Sixers'a. Galiba iki yıllık imzaladı, düzeltiyorum. 2 yıl 8 milyon dolar civarında bir şey imzaladı. Onun haricinde bakıyorum, Embiid'in bu sezon sağlıklı olacağı söylentileri var. Gayet iyi bir kadro, iyi bir koç. Daryl Morey gittikten sonra da iyi hamlelere imza attılar. Yani ciddi bir aday olacaktır diye düşünüyorum Philadelphia 76ers. Ve tabii burada şey var. Hani Boston Celtics bence biraz irtifa kaybedecek Jaylen Brown'un da ayrılığıyla birlikte. New York Knicks engeli var doğuda. Son şampiyon New York Knicks finalde 5 maçta biten serinin 4'ünde geriden gelip San Antonio Spurs gibi son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı elemiş bir takımı geçtiler. Çok oturmuş bir takım orada Mike Brown yönetimindeki. Tom Thibodeau döneminden bu yana aslında aynı oyun alışkanlıkları var New York Knicks tarafında. Jalen Brunson gibi bir yıldızları var. Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart gibi tutkalı oyuncuları var. İyi bir benchleri var. New York Knicks iyi bir, büyük bir tehdit. Ya burada Knicks, Sixers arasında bir konferans finali görürsek, eğer eşleşmeler o şekilde tezahür ederse şaşırmam. Miami tarafından çok bir şey beklemiyorum. Orada Antetokounmpo hamlesinden sonra biraz hareket bekleniyor ama dediğim gibi geçen sene Milwaukee Bucks'ın kurduğu takımın aynısını yaptıkları için, İşte Yanis'in olduğu, kısa sıkıntısı olan vesaire takımlar kurdukları için orada da çok büyük bir beklenti içerisinde değilim. Dediğim gibi Knicks ve Sixers arasında bir konferans şampiyonluğu yarışı olabilir diye düşünüyorum. Ama bekleyip göreceğiz tabii ki, burada farklı şeyler de olabilir. Devam edelim. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir pazar sohbeti oluyor. Dediğim gibi hani futbola da girebilirsiniz. Pazar biraz daha esneyiz. Basketbola da girebilirsiniz. Çoğu zaman yapıyoruz. Sinemaya girebilirsiniz. Sanata girebilirsiniz. Müziğe girebilirsiniz. Her konuda konuşabiliriz. Pazar günleri genelde biraz açılıyoruz. Daha da iyi oluyor. O yüzden basketbolla kendimizi sınırlandırmayalım. Yani çok abuk olmadığı sürece esprili mesajlar, gündelik hayata dair mesajlar, birçok konudaki mesajlar burada geçerlilik görüyor. Bilginize diyelim. Galatasaray kadın basketbol takımı bu yıl müthiş bir kadro kuruyor. Erkeklerde umut yok. Galatasaray konusundaki görüşlerinizi alabilir miyim? Çok değerli bizim için demiş sevgili Yunus Delfin Dane. Erkek takımı için bir video atmıştım geçtiğimiz hafta bu arada. Yaklaşık 25 bin civarı herhalde bir izleme aldı. Çok teşekkür ediyorum öncelikle izleyenlere. Beğeni ve yorum sayısı da gerçekten güzeldi. Yaklaşık 300'e yakın da abone getiren bir video oldu. Değerlendirdik. Çok karamsar değilim koç haricinde. Bence kadro bulunduğu, rekabet ettiği yerlerde. Neticede hani Euroleague'de rekabet etmiyor Galatasaray. FIBA'da ve basketbol şampiyonlar liginde rekabetçi olabilir ama koç Pozekko'nun ben yetersiz olacağını düşünüyorum. Kadın basketbol takımına yapılan hamleler, yerlilerde Sevgi Uzun, işte yabancı rotasyonunda son Euroleague MVP'si Dorca Yuhas takımda tutuldu. Gerçekten olumlu hamleler vardı. Galatasaray basketbolunun kadınlar düzeyinde yine bu sene Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olacağını düşünüyorum. Hatta Fenerbahçe'deki koç değişikliğinin ardından belki Galatasaray Çağdaş Baktürk bir adım öne çıktı bile demek yanlış olmaz. İyi bir koç getirdi Fenerbahçe ama hani kadın basketbolunda daha önce deneyimi olmayan bir koç olduğu için söylüyorum. Yani Euroleague tarafında da yine iddialı olacaktır Galatasaray, en azından bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. İyi gidiyor Galatasaray için işler kadın basketbol tarafında. Erkek basketbolda henüz biraz

0: belki soru işaretleri olduğunu söyleyebiliriz ama şimdiye kadar oradaki hamleler de fena değil. Burada bundan sonra dediğim gibi coaching maharetine ve son yapılacak 2 numara hamlesine bakmak lazım. Ondan sonrasını daha net bir şekilde yorumlayabiliriz. Devam edelim. 0538 052 14 87 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Mesajlarınızı gönderin, sohbete katılın. Şu an radyosu başında olup da mesaj atmayanları da şiddetle kınıyorum. Yani burada sohbet ediyoruz, gelin katılın. Yani zaten maksadı bu. Onun haricinde çok bir konu hakkında burada bir söyleşide bulunmuyoruz. Dediğim gibi hani özel bir şey üzerine de konuşmuyoruz. Tamamen soru cevap gidiyoruz. Günaydın, iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Dün akşam Fenerbahçe Konya Spor maçında Fenerbahçe'nin ilk golünde faul vardı aslında ama hakem bunu görmezlikten geldi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kesinlikle penaltı değildir. Türk hakemleri lig başlamadan hata yapmaya devam ediyor. Yabancı var hakem olacak diye lig başladı fakat bu maçta yoktu. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Yanlış anlamazsınız. Yani futbol konuşacağız demiştim. Ya konuşuruz da ama hakem konuşmak istemiyorum ya. Artık gerçekten baydık çünkü. Yani burada bugün Fenerbahçe maçında hakemi eleştirdik. Atıyorum. Şey minvalinde yorumlar geldi. Hakemler Fenerbahçe'yi kolladı. Yarın Galatasaray maçında bu sefer Galatasaray lehinde hatalar yapılacak. Bu sefer Galatasaray kollandı olacak. Sonra çıkacaklar Beşiktaş maçında. Beşiktaş lehine bir şey yapacaklar. Beşiktaş kollandı, Trabzonspor kollandı. Burada mutlak bir sonuca varamayacağımız için biraz pas geçmek istiyorum. Dediğim gibi futbolla alakalı şeyler konuşabiliriz ama bu biraz futbol dışı olduğu için dediğim gibi pas geçmek istiyorum. Bunun bir sonu yok. Hakikaten bir sonu yok. Yani hakemlerimiz kötü. Tartışmalı kararlar sıklıkla ligimizde ortaya çıkabiliyor. Ama artık bir de şey vardır ya, adın çıkmış 9'a inmez oldu 8'e. Bizde biraz da o hesap var. Yani Avrupa'da da aslında çeşitli yerlerinde bu kadar olmasa da kötü hakem kararları var ama mevzu artık bizde çok dal düdük edildiği için öyle derler. Bizde çok dal düdük edildiği için doğal olarak daha çok göze batıyor en ufak şey. Ya şimdi Fenerbahçe dün zorlanabilirdi belki ama çok erken goller gelince Fenerbahçe. Ben dün Konyaspor'da beğenmedim, açık söyleyeyim. 4-2 bitti maç. Yine de kazanacağını düşünüyorum. Ya atıyorum Galatasaray Erzurum maçında da dün bir dinleyicimiz hakemlerle alakalı bir serzenişte bulunmuş. Yo, yani hakem olmasa da oyun olarak, kalite farkı olarak kazanabilir takımlardı. Ben hakem konularına şöyle girerim. Dün de söyledim bunu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan değil. Tamamen dünkü örnek üzerinden gideyim. Hani Fenerbahçe çok can çekişir maç boyu. 0-0'dır, geriye düşer. Pozisyona giremez. 10 kişi kalır, bir şey olur. Ondan sonra bir penaltı gelir hatalı. Fenerbahçe galibiyet alır, puan alır ya da Galatasaray, Beşiktaş. O zaman hakem konuşurum ama maç, takımların avucunun içinde tuttuğu maçla ilgili de hakem konuşmayayım. Yani her maçta yoksa kılı tüyü bir sürü ayrıntı buluruz. Yani dediğim gibi ben en azından böyle bakıyorum. Senem akşam elle müdahale olduğu Afrika çöllerinden bile dakikalarca görünen pozisyon için neden dakikalarca bekleniyor demiş İsmail Bey Tekirdağ'dan. Burada galiba Fenerbahçe'nin penaltısındaki VAR kararı için söylemiş bunu dinleyicimiz. Bilmiyorum ki. Ya bu kadar belli olan bir şey VAR'dan direkt hakeme çağırabilirler. Hakem görmediği için mi tereddütlü ya da VAR iyice emin olmak için ne kadar izliyor bilmiyorum ama orada 5-6 tane hakem var. Yani en azından 20-30 saniyede hepsinin farklı monitörlerden bakıp da bir fikir birliği sağlayıp tamam abi gel izle diyebiliyor olması lazım. Ama hakemlerde de bir tedirginlik var. Onlar da farkında özellerindeki baskının. O yüzden çok da söyleyecek bir şey yok. Boş verelim ya hakemi hakikaten. Ya bu ne gibi biliyor musunuz? Ya hakem konuşarak bir yere varamıyoruz ya. Varamıyoruz derken şey değil, hani hakemleri eleştirmeyelim, hakemlerimize sahip çıkalım noktasından söylemiyorum. Haşa, yani ben Merkez Hakem Kurulu Başkanı değilim, beni ilgilendirmiyor. Ya ki şeye de her zaman doğru bulurum. Kendi adıma da burada hani canlı yayın yapıyoruz, neticede biraz camın üstünde yürüyor gibisin. Ters bir şey söylesen geçmiş olsun. Yani olabilir, insanlık hali, eşref saatin olur, kötü bir günle uyanırsın ya da ne bileyim bir boş bulunursun. Ya ben şeye karşı değilim, herkes hatalarının bedeline katlanmalı. Bunu biraz gaddar bir yerden söylemiyorum bu arada. Her hatanın bedeli vardır. Hakem kötü performans sergiliyorsa bir daha maç alamaz aynı segmentte. Ben burada bir sürçülisan edip bir sıkıntı yaratıyorsam belki yayınım alınır. Bilmiyorum ya da nasıl bir yaptırım uygulanır. İkaz edilirim ya da ne bileyim. İşte bir sürücü makas attığı zaman ceza alır. Bunlara karşı değilim. Her şeyin bir sonucu olması lazım. Yaptıklarının sonuçlarına katlanman gerekiyor. Böyle bir şekilde insan ıslah ediliyor, terbiye ediliyor. Yoksa zaten çok savrulup gideriz. Ama dediğim gibi burada hakemlerle ilgili sonuçlara ulaştıracak kişi ben değilim. Yani burada bir eleştiride bulunsak, yerden yere vursak. Kamuoyu zaten hakeme karşı doluk yani. Burada ben bir basın mensubu olarak, bir yayıncı olarak yapacağım şu olur. İnsanlarda bir farkındalık uyandırırım. Hani şey derim, burada ters bir şey var, dikkat edelim, sıkıntı olacak. Ama herkes benden daha farkında zaten. O yüzden girmeye çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi kötü hakemler, kötü performans sergileyen hakemler klasman düşürülsün, daha işte düşük profil maçlara verilsin. Bunun bir karşılığı olsun. Bu noktadayım. Ama dediğim gibi benim konuşmamla bir şey olmaz. Günaydın Burak'cığım. Sadece seni sevdiğimi ve iyi ki var olduğunu belirtmek istedim. Gerisi teferruat. Not, seni dinlerken klasik pazar için balkon yıkıyorum. Seviliyorsun demiş İzmir'den Orçin Tunç. Çok teşekkür ediyorum buradan Orçin Bey'e. Bilmukabele diyelim. Size de keyifli pazarlar diliyorum. Klasik pazar sabahı için herhalde bu balkon yıkamanın finalinde bir kahvaltı yapılacak gibi. Afiyet olsun şimdiden eğer doğru tahmin ediyorsam. İzmir'e de buradan selamlar bu arada. Daha Ağustos ayının başında İzmir'deydim. Çok da severim. Biraz nemli ama keyifli. Buradan bütün İzmirli dinleyicilerimize. Geçenlerde de sevgili Onur Kıran varken bir artık anket mi desem? Bu seçim günlerinde şey olur ya televizyonlarda. Evet Ankara'ya bakalım, evet İzmir'e bakalım falan. Böyle bir genel dinleyici kitlesinin nerede yoğun olduğunu ölçmeye çalıştık mı? İzmir aile ağır basmıştı. O yüzden buradan İzmir'e selamlar tekrardan. Radyo Spor ailesi olarak sizler de seviliyorsunuz. Bilmukabele diyelim. Yunus abi tatilden biraz konuşalım senin demiş. Tatilde bir takım makus olaylar yaşandı. Anlatırsam hani biraz... Ne bileyim zekamdan falan şüphe eder misiniz diye bir düşünüyorum. Bunu biraz düşüneceğim. Reklamdan sonra belki biraz bahsederiz. Hani Atina'daydım. O İzmir'in aynısıymış bu arada hakikaten. Yani tarihi tarafını falan bir kenara bırakıyorum ama işte çevre ve şehircilik olarak, nem olarak metrosuna kadar aynıydı gerçekten. O yüzden neyse ki çok yabancılık çekmedim ama hani konsantrasyon ve dikkat konusunda biraz problem yaşamamın bedeli ağır oldu iki hususta. Birinde çok hani müşkül bir duruma düştüm, birinde de zaten az daha dönemiyordum. Hani arkadaşlarımı aradım beni buradan aldırın diye akşam, biraz tabii espriyle karışık. İlginç de güzel bir deneyimdi. Reklamdan sonra biraz gireriz arzu ederseniz. Yunus abiye teşekkür ederim. Burak kardeşim telefon hattını açarsan 10 dakika muhabbet ederiz. Canın sıkılmaz tamam demiş. Yo, şu an gayet sohbet keyifli, teşekkür ediyorum herkese katılım için. Baktık çok tıkanıyoruz, son 10 dakika burada pazar sabahı Yücel abiyle uykumuz açılsın, bir dinleyici hattımızı açarız ama şu an gayet iyi gidiyoruz, teşekkür ederim. Mesaj atmaya devam edin, hani böyle dedim diye bağlanmak için mesajları kesmeyin, ne güzel sohbet ediyoruz, devam edelim. Bakalım bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum, reklama gidiyorum, döndüğümde mesajları bekliyorum, gelmeye de devam ediyor. Şu anda 0538 052 1487, tekrar ediyorum 0538 052 1487, ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Minik bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
8: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Teşekkürler. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Dinleyicilerin bütün hafta program biriktirip pazar gününe konuları sakladığı bir program olabilir. Herkese bu özgürlüğü verdiğiniz için teşekkürler. Programın adı da pazar gününe özel Burak Alaca ile ortaya karışık olabilir. Dediğim gibi her şeyden konuşuluyor. 6. Adam Cuma'ya az geliyor. Bana buna değinmek istedim demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Valla pazar günleri böyle güzel oldu ya. Yani basketbol gündemi, futbol gündemi, futbol programı da yapıyoruz burada zaman zaman. İşte bu hafta zannediyorum Anadolu Ateşi'nde sevgili Salim Manav'ın yerine ben olacağım. Ben böyle daha çok keyif alıyorum. Çünkü hani futbol gündemini hepiniz en az benim kadar takip ediyorsunuzdur. Çok affedersiniz. Öyle tahmin ediyorum. Ya en azından hayata dair sizin söylediğiniz bir şey ya da yaşadığınız bir şey, anlattığınız bir şey başka biri de bunu duymuş oluyor. Belki keyif alıyor bundan, komik bir şeyse ya da ne bileyim bir ders çıkartabilirsin. Ama bir ortak paylaşıma giriyoruz. Yoksa burada futbol yorumlamayı zaten benim haricimde ya da spor yorumlamayı yapan yaklaşık 50 tane falan yayıncımız var. O yüzden ya bizim de bir farkımız olsun. Böyle güzel oluyor. Dediğim gibi herkes istediği mesajı atabilir. Hani çok abuk olmadığı sürece, altını çiziyorum. Abuk derken hani niyet olarak söylüyorum. Başınıza bir şey gelmiştir, absürt bir vaka gelmiştir. Bunu paylaşmak isterseniz buna saygı duyuyorum. Niyet olarak abuk bir şey olmadığı sürece her türlü mesajı bekleriz. Teşekkür ederim buradan Mustafa Demirkaya'ya. Abi herkesin ortak şikayeti hakemlerse neden bir şey yapılmıyor? İsmail ben. Sevgili İsmail. Valla ben de bilmiyorum ama genel bir sıkıntımız var bizim ya. Herkesin ortak şikayet ettiği konularda zaten pek bir şey yapılmıyor genelde. Sadece hakemler değil. Nedenini bilmiyorum. Hani burada yetkili mercilere sormak lazım. Ne bileyim, Merkez Hakem Kurulu'na sormak lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'na sormak lazım. Hoş, Türkiye Futbol Federasyonu'na soruluyor. Bizi enteres etmiyor deniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu için. Türkiye Futbol Federasyonu bizi enteres etmiyor abi. Onlar özel bir yapı falan diyor. Yani ne bileyim ki. Yani herkes farkında, evet, bu konuda da bir beis yok, bir şey yapılmıyor, bu konuda da bir hamle beklemiyorum. Yalandan bir işte 2-3 senede bir MHK orada yapı değişiyor, sonra yeni yapı taşlanmaya başlıyor. Ama şey yapıyorlar, bakın mesela tepkiler gelir gelmez alaşağı etmiyorlar oradaki yönetimi ya da yapıyı. Bir süre tutuyorlar iyice, bütün taşlar onlara atılsın diye, herhalde günah keçisi gibi bir yerde tutuyorlar. Ondan sonra bardak taşıyacakken hop yenisini alıp orada tekrardan bir kendilerine nefes boşluğu yaratıyorlar herhalde diye düşünüyorum, bilmiyorum. Stratejik bir şey mi yoksa gerçekten milletin tepkilerini sallamıyorlar mı, memnunlar mı ya da bu da olabilir, inanın bilmiyorum. Çağrı Bilir yazmış. İzmir'den günaydın. İyi pazarlar o zaman. Pazar sabahı yalnız olmadığınızı belirtmek için yazdım. İyi yayınlar. Sessiz dinleyicilerden biriyim. Bütün yayınlarınızı takip ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim Çağrı Bey'e. Buradan İzmir'e de selamlar. Dediğim gibi İzmir'den bu kadar dinleyicimiz olması beni mutlu ediyor. Keyif aldığım bir şehir çünkü. Selamlar, sevgiler İzmir'e de. Devam edelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Buradan Yücel abiye bir soru yönetmek isterim. Geçmişte var olup kapanmış televizyon kanallarının ismini zikretmemizde bir problem var mı? O zaman hiç girmeyeyim, ben üstü kapalı bir anlatım yapayım. Bu eskiden bir şeyler satılan telefon hatlarıyla televizyon kanalları vardı, hatırlıyor musunuz? İşte cep telefonu satılırdı, telefonun anteni olurdu mesela yarım metre, televizyon çekiyor derlerdi. O zaman tabii YouTube falan hak getire. Böyle telefon numarasını paylaşırken de öyle hissettim. Evet, onlu granit tencere takımı için 0538-052-1487 ilk 10 dakika içinde arayan dinleyicilerimize %25 indirim ikincide de... Böyle bir eskiden televizyonculuk vardı. Hala var mı bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın. Kanalın adını da hatırlıyorum. Bu arada orada neden o gerçekten çok kalitesiz ürünler satılırdı. O da Türk televizyonculuğu adına ilginç bir dönemdi. İyi yayınlar Burak Bey. İzmir'den Orhan ben. Dünkü Fenerbahçe'nin performansından sonra Lyon karşısında şansımız nasıl sence? Dünden bağımsız bir yorum yapayım mı? Dün bence Fenerbahçe fena oynamadı. Çok coşkuluydu. Erkenden de skoru kırdı. Belki erken gol bulması da Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını atmasına biraz vesile oldu. Ama bence farklı bir problem var Lyon maçında. Olimpik Lyon Fenerbahçe'ye nazaran daha tempolu, daha çabuk bir takım. Fenerbahçe bence ileride çok antal. Yani ileride değil, Kante haricinde topla çabuk hareket edebilen, topla hızlı karar alan ya da ne bileyim işte topla dikine çok fazla gidebilen oyuncu yok. Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı var. Fenerbahçe tempo olarak Olimpik Lyon'un altında. Olimpik Lyon'dan bence çok daha iyi bir kadrosu var. Kağıt üzerinde zaten bir bir baktığınız zaman işte herkes şey diyor Olimpik Lyon'u anlatırken. Abi Olimpik Lyon'da Openda var. İşte Openda'yı almışlar. Sağda Nuamah var falan. Böyle birkaç oyuncu örneği veriyor. Abi Olimpik Lyon'da Nuamah varsa, Luke şey varsa, Openda varsa Fenerbahçe'de daha iyileri var. Lukaku'nun var, Greenwood'un var, Asensio'nun var. Fenerbahçe çok net daha iyi bir kadroya sahip ama dediğim gibi atletizm olarak çok geride kalıyor Fenerbahçe. Akan, ya akan demeyeyim ama tempolu bir oyun yok Fenerbahçe'nin. Burada işte Yakirovic'in mesela dün söylediği bir şey vardı. Bunu daha önce Acun Ilıcalı da Hull City için kullanırdı. Bize ileride hız lazım. Mourinho da söylemişti bunu Fenerbahçe'ye geldiğinde. Fenerbahçe'de hız yok şu anda ileride. Genel takımda hız yok ve bu bence Olympique Lyon karşısında atletizm olarak ciddi bir handikap. Ki Olympique Lyon deplasman da kolay bir deplasman değil. Groupama stadyumu gerçekten orada ateşli bir taraftar grubu var. İnşallah Fenerbahçe tur atlar, erken golü bulmak burada önemli. Ondan sonra biraz nabzı düşürebilirsin ama temponun arttığı denklemler Fenerbahçe'ye pek yaramaz. Fenerbahçe'nin burada galibiyet için anahtar bence bireysel yetenekler olacak. Greenwood olsun, Asensio olsun, belki oynarsa Talisca olsun. Bunlar önemli. O yüzden Fenerbahçe tur için başarılar diliyorum. Bireysel yetenek olarak Fenerbahçe'nin bir şeyler üretecek imkanı var. Daha yetenekli, daha iyi bir kadro ama kolay değil. Ev sahibi avantajıyla birlikte ki hafta sonu da Fransa Ligi'nde bir rotasyon yapma fırsatı buldu Fenerbahçe'nin aksine. Olympique Lyon. Maalesef %51 Lyon diyorum. İnşallah Fenerbahçe tur atlar. Yani iki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'nde olmasını çok istiyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin tur atlaması gönlümden geçiyor. Kolay değil ama bekliyoruz dediğim gibi. Günaydın Burak kardeşim. Ben Köyceğiz'den Ali Osman. Seni her hafta dinlemeyi seviyorum. Saat 12'de yine büyük zevkle bekliyorum. Başarılarının devamını diliyorum demiş. Buradan Ali Osman Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Teşekkür ederim güzel mesajı için. Dün de saat 12 kuşağında çok marjinal tahminlerim vardı bu arada. İşte Tottenham'la alakalı konuşurken bu sene iyi transferler yapıldı. Oldu olacak galiba denirken ben dedim ki abi Brentford Tottenham'ı sıkıntı yaratır. Tottenham'dan da hiçbir şey olmaz. Matheus Nunes'le Sandro Tonali iyi ama İleride Matistel'le Richarlison'da yürümez. Brentford 3-0 yendi. Ipswich'i biraz övmüştüm Sunderland karşısında. Yani zor olur ama kazanabilirler. Bir hoş geldin yapabilirler dedim. 2-1 Ipswich kazandı falan. Böyle biraz yabancıların bold prediction dediği şeyden bolca yaptık yarın. Oynamadım bu arada ama şansımız yaver gitmişti. Devam edelim. Uğur Pekşen, Burak kardeşim, başkanların yaptığı işlerin taraftarın küçümsemesine çok kızıyorum. Geçmişte marka bir isim Allen Iverson Beşiktaş'ta basketbol oynadı. Ricardo Quaresma futbol oynadı. Adamın Beşiktaş'tan önce oynadığı en alt seviye takım Porto'ydu. Onların da 4 tane Avrupa şampiyonluğu var. Ama Beşiktaş taraftarı nedense tatmin olmuyor. Çok mu büyük bir olay getirmişse getirmiş diyor. Çok basit görünen işler. Çok basit görünen işler olarak gösteriliyor. Fenerbahçeli olarak kızıyorum. Buna kim Beşiktaş taraftarı Allen Iverson için, Quaresma için kötü bir şey söylemiş onu bilmiyorum da. Beşiktaş taraftarının bütünü Allen Iverson'ı da Quaresma'yı da çok sever. Hani bunların küçük transferler olduğunda ben düşünmüyorum. Bilmiyorum hani bu kimin görüşü ama ben böyle bir şey olduğuna katılmıyorum. Hani bir gözleminiz varsa, bir yerde gördüyseniz tabii ki saygı duyuyorum ama benim dikkatimi çeken genel böyle bir bakış açısı yoktu en azından onu söyleyebilirim. Merhabalar, İstanbul'dan Alem ben. 2 sene önce Radyospor'un Avrupa Şampiyonası tahmin oyunda birinci olmuştum. Hediye forma idi. Onun yerine Ali Bey'den beni orada ağırlamasını rica etmiştim. Kabul etmişti. Mert Bey, Genco Bey ve ben Hattrick programının 20-25 dakikalık kısmını beraber yapmıştık. Harika bir anı edinmiştim. İyi yayınlar dilerim demiş Alem Bey. Güzel bir hatıra olmasına sevindim. Güzel de bir jest olmuş. Ümit ediyorum sizin için de keyifli bir yayın olmuştur. Yani yayıncılık dışarıdan çok zor gözüküyor ama yani çok çabuk alışabildiğim bir şey aslında. Yani burada biraz konuşmayı sevebiliyor olmak yeterli. Ben hep söylüyorum yani çok da büyük bir şey yapmıyoruz aslında. Bir avukat değiliz, doktor değiliz, öğretmen değiliz. Hadi özellikle doktor ve öğretmen için biri insan hayatı kurtarıyor, biri insan hayatını yeşertiyor. Yani böyle şeylere bakacak olursak ya da insanların çok daha ağır koşullarda çalıştığını düşünecek olursak gerçekten aslında çok kolay bir iş yapıyoruz. Buradan şükretmek lazım. Yani eğer en azından yaptığımız şey çerçevesinde sizlere de bir şekilde ne bileyim programın içine çekebiliyorsak, keyif alıyorsanız ya da keyifli vakit geçiriyorsanız ne ala, ama dediğim gibi gerçekten yayıncılık keyifli olduğu kadar çok da zor bir iş değil herhalde, ya da bilmiyorum, ben çok artık pratik sahibi olduğum için bana böyle geliyor, bilemiyorum. Devam edelim. Selamlar, iyi yayınlar Burak Bey. Basketbol koçları futboldaki teknik direktörlere göre çok daha maçın içinde gibi geliyor bana. Mesela futbolda herkes görüyor bazı şeyleri ama teknik direktör müdahale etmiyor. Fakat basketboldaki koçlar hemen görüyor, müdahale ediyor. Ankara'dan Can. Basketbol, bu arada daha önce hangi program attıysanız, Vincenzo Italiano'nun Hellas Verona formasıyla oyunculuk döneminden bir fotoğrafını atmışsınız. Mesela futbol koçları biraz daha pasif kalıyor tanımıyla çakışan bir koç. Yerinde bir saniye durmuyor. Ya basketbolda biraz daha farklı bir atmosfer var. Hani futbolda müdahaleler gecikiyor diyorsunuz ya. Futbolda 5 müdahale hakkın var. Basketbolda maç boyu müdahale yapabiliyorsun ve hani işte basketbol salon itibariyle de oyunculara daha çok sesini duyurabileceğin, oyuncuların seninle daha göz göz olabileceği bir yer. Futbol gibi geniş bir alanda olmadığı için biraz daha sporların tabiatı farklı diyebiliriz. Basketboldaki koçlar bunu yapıyor tabii ama hani basketbolda mola alma lüksün falan da var. O yüzden koç biraz daha oyunun içinde olabilme şansına sahip olduğu için futbolla farklı. Sebepleri en azından bunlar bana sorarsanız. Hazırlık maçları, ilk lig maçı ve ilk Avrupa maçında gol atamayan ona açı gol atar diyorum bugün. Abartmak isteyenler ilk golü atar da yazabilir demiş Çayırova'dan Cihan Bey. Ya Cihan Bey bir Trabzonsporlu, ben şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'un oynadığı futbolu ben çok beğenemedim. Neden diye sorarsanız hani Salah ismi üzerinden gideyim. 34 yaşında bir oyuncu ve hazır değil. Hani Dünya Kupası'ndan yeni geldi. Çok işte bir tatil üstü geldi buraya, çok hazır değil. Bunun üzerine Trabzonspor'un hücumda Salah'ı biraz daha en azından tam adapte olana kadar, fiziksel olarak hazır olana kadar konsantre kullanmak yerine bütün topları Salah'a vermesi burada biraz Onuachu gibi oyuncuların, işte son maçta oynamadı ama Aral gibi oyuncuların, döndüğünde Muçi gibi oyuncuların yararını olmaz diye düşünüyorum. Salah'ın da yararını olmaz. Biraz daha sanki konsantre kullanılması gerekiyor. Onuachu bence şu an Süper Lig'in en iyi golcülerinden biri, bunda bir şüphe yok. Geçen sene zaten iyi gol kralı oldu ama Onuachu'yu tekrardan kazandırmak için biraz ona yönelik bir oyun sergilemesi lazım Trabzonspor'un. Bilmiyorum, Cihan Bey'in görüşü nedir bu konuda, fikrinizi de sormuş olayım. Salim Manav'dan diyet programı aldın mı kardeşim? Salim manken gibi oldu. Her şey beyinde bitiyor diye düşünüyorum sevgili Burak Alaca. Canımın içi sevgiler. Bak ben yaş 67, boy 70, kilo 70, boy 72 Yunus Delfindane. Ekleme yapayım, top Fenerbahçe'deyken, iyi rakipteyken yok diye düşünüyorum demiş Yunus Delfindane. Yani ben yaklaşık 114 kiloyum. İşte bundan birkaç ay önce yayında, belki bir buçuk ay önce falan 120 kiloydum bu arada. Yazın sıcaklar biraz etkiledi. Boyum 1.93-1.94 civarı. Yaşım da 25. Allah'tan çok hani daha önce işte 12-13 yıl farklı farklı spor yaptığım için çok aşırı hantal bir görünümüm yok ama tabii çok iyi gözüktüğünü de söyleyemeyeceğim. Yani çok konforlu bir şey de değil yaşamak açısından. O yüzden elbette bunu bir düzeltmek lazım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Son 9 dakika. Last call. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Yaklaşık 9 dakikamız var, dediğim gibi sizlerden gelen mesajları burada anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Süre geldikçe değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden mesajlarınızı da bekliyoruz. Devam edelim. Günaydın dostum, ben Nihat Çetin. İzmir Sığacık sahilinden selamlar sevgiler. Dün akşam 4 gol atmamız iyi ama ikinci devre rakibe bu kadar pozisyon vermemiz hoş değildi. Özellikle Ederson'un performansı güzeldi. Asensio ve İsmail Kartal arasında bir soğukluk var gibi. İyi yayınlar dilerim demiş. Ya Asensio ve İsmail Kartal arasındaki bu olası problem sürekli dillendiriliyor. Yok diyemem. Belli ki bir hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyebiliriz herhalde, bilmiyorum ama bir sıkıntı var. Yani Asensio fiziksel olarak çok hazır olmadığı için mi acaba İsmail Kartal çok fazla fırsat vermiyor? Bunu da bilmiyorum. Bu da mesela farklı bir görüş olur. Ama bir İsmail Kartal'ın Asensio'yu mesela az önce Salah için söylediğim gibi fazla konsantre kullandığını söyleyebiliriz. Bu iyi midir kötü müdür onu bilmiyorum ama buzların erimesi lazım. Geçen bir Olimpik Lyon maçında dakika 60'tan sonra Fenerbahçe taraftarı tezahürat atıyordu Asensio oyuna alınsın diye. Yani ötesi berisi yok. Oyuncu değişikliği için taraftar müdahale ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani hal böyle olunca hoca ne kadar sıcak bakıyor, nasıl yaklaşıyor kendisine karşı onu bilemiyorum ama bir yaklaşımını değiştirmesi lazım. Yani ilerleyen dönemde göreceğiz tabii burada nasıl bir şekilde Asensio'nun süreleri netleşecek. Asensio'yu değerlendirmek lazım ama onu söyleyebilirim. Yani çok özel bir oyuncu. Süper Lig seviyesinin üstünde bir oyuncu. Hani problemleri var, çok hani koşmayı tercih eden, çok hareketli bir oyuncu değil ama hiçbir zaman öyle olmadı. Onu bilerek Asensio'yu almış olamazsın zaten. O yüzden dediğim gibi Asensio ile ilgili yanılgıları bir kenara bırakalım. Uğur Pekşen demiş bu Quaresma, Allen Iverson transferiyle ilgili Beşiktaş taraftarı şikayet ediyor vesaire gibi söylemi vardı. İyi oku kardeşim, geçmişteki halen de belki konuşan vardır. Bakmıyorum da sosyal medyada ya da Radyo Spor'da bile Quaresma için bu adam şöyle yaptı, bu adam böyle yaptı diyenler oldu. Ya yaptıklarını söylüyor olabilirler, yapmıştır. Hani var olmayan bir şey söylemiyorlar ama kimse herhalde yönetimi eleştirmiyordur. O dönem işte kadro dışı kaldı, işte Suudi Arabistan'a gitti, geldi, Porto'da iyi bir performansı vardı vesaire ama Quaresma bir kulüp efsanesidir. Allen Iverson bir Avrupa basketbol efsanesi diyemem performans itibariyle ama Avrupa basketboluna yapılmış en büyük transferlerden biridir. İşte Bob McAdoo ile birlikte NBA MVP'si olup gelen herhalde iki oyuncudan biri. McAdoo da 80'lerin sonunda Milano'da bir dönem geçirmişti. Belki Dominic Wilkins diyebilirsiniz, yine NBA'de ağırlığı olan bir oyuncu. Panathinaikos'a gelmişti falan ama yani kimse niye bunu tutup getirdin diye eleştirmez herhalde. Bunlar çok emsalsiz transferler. O yüzden zannetmiyorum. İddiaya girdin Caner Aydaş ile. İddia yalan oldu ya. İddia geçen sene girmiştik hatta baklavasına falan. O baklavalar yendi falan burada bayağı. Hatta ailem falan da gelmişti buradan. Kendilerini de öpüyorum. Yani o iddiayı kaybettik, bir daha da iddiaya girmedik yani. Sonra şeyi bıraktım, hani akışına bıraktım biraz. Sağlık problemim yok şu an için Allah'a şükür. Yani kilo konusunda da bir ara bakarız diye alının altına süpürdüm. Hala aynı sayfadayım. Hani o ara ne zaman gelir bilmiyorum. Bakacağız. Sevgili Özgür Meriç yazmış. Benim boy kısa bir ama birebir de yerim sizi demiş Burak Bey. Çabuklukla indirebilirsin Özgür abi. Burada bende şey var, hani basketbol oynadığım dönemde hakikaten işte dün Alperen de buradaydı, benim eski takım arkadaşım. Kondisyon olarak, fizik olarak hakikaten müthiş bir seviyedeydim. 1.90 boy, 90 kiloydum. İnanılmaz bir kas kütlem vardı. Yağ oranım 110'un altındaydı. Lateral çabukluğum, ellerim falan, yatay hareketim de çok iyiydi ama yani şu an daha kısa biri beni rahat geçer. Ayak çabukluğum falan o kadar yoktur. Hani enine stance'de biraz genişlesem iyi bir alan kapatabilirim ama çok ilk adımda beni alırsanız hayırlı işler. O yüzden burada Özgür abinin boyu kaç bilmiyorum. 1.75-80 falan herhalde böyle dediğine göre. Birebir de yiyebilirsin abi, öyle düşünüyorum. Hakan Can Demir yazmış. İyi pazarlar, Talişka giderse sıkıntı demiş. Neden onu bir sorabilir miyim? Yani olabilir bu arada, hani bunun altında skor olarak Fenerbahçe için iyi bir opsiyon Talişka. Buna saygı duyuyorum ama yani çok büyük bir sıkıntı olur mu? Ya da Talişka kalırsa mesela Asensio ile rotasyon nasıl yapılacak? Burada nasıl bir çıkar yol bulunabilir? Onu sormak lazım. Burada dediğim gibi hani giderse sıkıntı olmaz demiyorum. Sadece hani bir muhakeme kurdum. Nasılı sorguluyorum. O yüzden mesajlarınızı bekliyorum. Burada Hakan Candemir'den Talişka'nın gitmesi ne gibi problemler doğurabilir? Onu bir yazarsanız değerlendirelim. Zaten kısıtlı vaktimiz kaldı. Burak Bey, Fenerbahçe'nin yapacağı özgüven ve konsantre olmak ve sakinlik, sabırlı oyun oynamak. Çünkü en ufak hatayı affetmeyecek bir 90 dakika. Bu bir de endişe olmamalı. Acaba Lyon'u eleyebilir miyiz diye. Böyle karamsarlık olursa gruplara katıldığında kalbur üstü takımlara karşı oynanacak maçlar formalite anlamına gelir. Ya burada şey var. Endişe Lyon olduğu için değil. Telafisi yok. Hani ilk maçta takıldın, tutuldun vesaire, okey. Berabere kaldın, bu maçın telafisi yok. Hani grup aşamasında da mesela 8 maç oynuyorsun ya. Gittin Manchester City geldi, hakikaten formalite maçı oldu. 2-0 yenildin, 3-0, 5-0 yenildin. Uyduruyorum skorları, onlara takılmayalım. Yenildin, gittin. Ertesi maç gittin Bodo ile oynadın. Bir umudun var, hani telafisi var. Ama bu maçın telafisi yok. UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyorsun. Ya bu kötü bir şey değil. Avrupa'da her türlü mücadele edebilecek olmak tabii ki İyi bir imtiyaz. Lakin 18 yıllıkta bir Şampiyonlar Ligi hasreti var Fenerbahçe'nin. Orada olmak istiyor Fenerbahçe kulüp olarak, taraftar olarak. E, hal öyle olunca Fenerbahçe için hani bu tedirginliğin, bu gerginliğin neden olduğunu anlaması da zor değil. O yüzden bu panik havasının sebebini anlayabildiğimi söyleyebilirim. Bunu söyleyeyim. Son olarak bir duyuru yapalım. Yine Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Henüz yeni bir kanal. Çok şükür 1000 abone barajını yaklaşık 2-2,5 ayda aştık. Sizlerden de çok kıymetli destekler geldi. Teşekkür ediyorum öncelikle. Dediğim gibi YouTube'a girerek Burak Alaca yazdığınızda zaten en yukarıda çıkacak kanal. Burak Alaca kanalına abone olabilirsiniz. Son videoyu beğenip yorum atarak yine destek olabilirsiniz. Şimdiye kadar Radyo Spor tarafından gerçekten dinleyici bazında söylüyorum bunu. Önemli destekler gördük. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Benim için önemli burada, netice itibariyle hepiniz de bir şekilde etkileşim halindeyiz. Mesajlar atılıyor, sohbet ediyoruz vesaire. Yani YouTube'un kendi algoritmasına gelen herhangi bir aboneden biraz daha farklı oluyor sizin durumunuz benim açımdan. O yüzden müteşekkirim şimdiye kadarki katkılarınız için. Tekrar edeyim, Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca son attığım videoya da yorum ve beğenilerinizi beklerim destek olmak adına. Yaklaşık 10 gündür video atamıyordum şehir dışında olduğum için. Orada da bir şekilde geri dönmüş olduk. Pazar sabah 10'da, yani yaklaşık 50 dakika önce videoda yayına girmişti diyelim. Evet, 6. adamdan bugünlük bu kadar. Hafta içerisinde, dediğim gibi eğer son dakika bir değişiklik olmasa, Anadolu Ateşi'nde sevgili Salim Manav'ın yerinde sizlerle olacağım. Yine Perşembe Cuma'dan itibaren de tekrardan 6. adamda görüşmek üzere diyelim. Programa katkılarınız, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
5: Radyospor!
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
8: Efendim herkese iyi pazarlar diliyorum. Sevgili dinleyenler, Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün tarih 23 Ağustos Pazar. Sevgili dinleyenler, bugün İstanbul ve İzmir yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde bir konuğum var. At sahibi ve yetiştirici Sayın Selin Erdemirci. O da şimdi hattımızda. Günaydın sevgili Selin, nasılsın?
9: İyiyim, sizler nasılsınız? Merhabalar.
8: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Birazcık geç kalan bir sohbet olmuş olacak. Çünkü yaklaşık 3 hafta önce aslında yayınımızı alacaktık. O gün için milli voleybol takımımızın maçından dolayı ertelenmiş bir buluşma diyebilir miyiz bunun için?
9: Diyebiliriz, evet.
8: Evet, nasılsınız, iyi misiniz öncelikle?
9: İyiyim, sizler nasılsınız?
8: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, Selin Erdemirci at sahibi ve yetiştirici. Sevgili dinleyenler, sektöre genç kadın at sahiplerimizden ve sektöre gönül vermiş, yatırım yapmış bir isim. Selin Erdemirci kimdir, neler yapıyor, bizlere kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
9: Tabii ki, ben Selin Erdemirci, 23 yaşındayım. Eğitim hayatımın yanında aile işlerimizle ilgileniyorum. Ama hayatımda çok özel bir yere sahip olan alan kesinlikle atçılık. Atçılığa aslında çok planlı bir şekilde girmedim. Zaman içerisinde hayatım merkezine yerleşti diyebilirim. Bugün sadece yarışları takip eden bile bir at sahibi değilim. Atlarımızın idmanından bakımına, yarış seçimlerinden gelecek planlamalarına kadar mümkün olduğunca sürecin içinde olmaya çalışıyorum. Çünkü bana göre bu işi gerçekten yapmak istiyorsak sadece yarış günü hipodromda olmak maalesef ki yetmiyor.
8: Komple içerisinde olmanız gereken bir süreç, atçılık, yetiştiricilik,
9: evet.
8: Bundan. Peki bir şey

0: Söyleyeceğim Selin Hanım, açlık dünyasına giriş hikayeniz aslında oldukça samimi ki basında da ön plana çıkan bazı demeçleriniz var. Babanızın bir çiftlik almasıyla bu tutkuya başlamış bir genç kadın olarak bu dünyayla ilk bağ kurduğunuz anı ve o dönem hissetmiş olduğunuz duyguları bizimle paylaşır mısınız?
1: Yani şöyle, babamın yarış atı hikayesi onun bir arkadaşının kapısına at getirmesiyle başlıyor. Benimkisi de babamın çiftlik almasıyla başlıyor. Başlangıçta atçılığın açıkçası hayatımda bu kadar büyük bir yere sahip olacağını ben de bilmiyordum.
0: Babanız da
1: Fakat
0: mı o zaman küçük yaşta at sahibi oluyor bu hikayenin başlangıcında?
1: yani zaten benim dedemin de atları varmış. Fakat hani babamın şeyi biraz daha 30'lu yaşlarına falan denk geliyor.
0: Selin
1: Benim
0: Erdemirci bu arada Selman Erdemirci'nin kızı sevgili dinleyenler. Türkiye yarış atı sahiplerinden ve yetiştiricisi yine Türkiye Jokey Kulübü As üyesi Selman Erdemirci. Babasından da bahsedelim. Direkt çünkü size geçtik. Hani baktığımız zaman o sektörün içerisinde tabii ki yıllardır var olan yarışseverler tarafından da tanınan bir isim, tanınan bir ekürü, Erdemirci ekürüsü. Selin de o kuşağı devam ettiren genç kadın bireyi. Devam edin Selin Hanım, lafınızı kestim ben.
1: Yok canım, estağfurullah. Atlarla vakit geçirmeyi, onları tanımaya başladıkça çok farklı bir bağ oluştu atlarla benim aramda. Sonrasında işin yarış tarafını, pedigriyi, yetiştiriciliği ve atın hazırlanma sürecini öğrenmeye başladım. Bir noktadan sonra da açıkçası şunu fark ettim. Ben artık dışarıdan izleyen biri değilim. Gerçekten de bu dünyanın içindeyim. Özellikle genç bir kadın olarak burada kendi yerimi oluşturmak ve bunu gerçekten bilgi sahibi olarak yapmak benim için ayrıca önemli ve avantajlı diye düşünüyorum.
0: Peki yarışlara gidiyor musunuz?
1: Elimden geldiğince bütün yarışlara gitmeye çalışıyorum,
0: Tabii ki yani okumuş olduğunuz okuldan fırsat bulursanız ya da iş
1: evet.
0: dünyasından kendi atlarınız koştuğu zaman muhakkak orada oluyorsunuz anladığım kadarıyla, doğru
1: Evet.
0: mudur?
1: Evet,
0: İdmanlara gidiyor
1: evet,
0: musunuz Selin Hanım?
1: evet. İdmanlara da babamla genelde katılım sağlamaya çalışıyorum sabahları. Onun dışında da normal şeylerde de galoplarımızı vesaireyle sürekli takip ediyorum gidemesem de bile.
0: Peki evin içinde sadece siz ve babanız mı bu sektöre biraz daha eğilim gösterip o heyecanı daha fazla yaşıyor, yoksa evin içerisinde yine bu heyecanı ortak olan örneğin anneniz ya da varsa bir kardeşiniz ya da ne bileyim aile bireyleri içerisinde yine sizinle beraber bu heyecanı ortak olan kimse var mı?
1: Ya biz aile bireyleri olarak zaten bu heyecanın içindeyiz. Kuzenlerim olsun, halalarım, amcalarım olsun ama annem de evin içinde gerçekten bu konuda çok heyecanlı ve öğrenmeye çok istekli. O yüzden ailecek çok heyecanlı ve istekliyiz diyebilirim.
0: Anladım. Bir gönül, bir tutku zaten baktığımız zaman ki
1: Evet.
0: üzerinize de şu anda bakıyorum 26 isim kayıtlı gözüküyor. O babanızın üzerine, sizin üzerinize şimdi kontrol ettiğimde Selin Hanım toplamda 6 isim varmış.
1: Evet.
0: Bunlardan Imperatore aktif, Leontes aktif, Win For You en fazla kazanan ve
1: Evet.
0: Glory varmış. Yine Taylar var, henüz hiç koşmamış.
1: Evet.
0: Kluger temsilcisi, Samothraki, Mio Zio ve Tempest King. Doğru mudur?
1: Evet.
0: İsimleri
1: Doğru.
0: siz mi koyuyorsunuz?
1: Ben koyuyorum.
0: Ne demek Mio Zio?
1: benim dayım demek.
0: Ha, dayım.
1: Evet.
0: Peki, Tempest King neyin kralı?
1: Fırtına kralı.
0: Anladım. Evet, keyifli isimler aslında baktığımızda. Glory, Zafer zaten. İmparatore ki yarışseverlerden de gelen mesajlar var. İmparator Fatih Terim'den mi esinlenmiş demiş. İmparatore için.
1: Yok, hayır, ama ondan da esinlenmiş olabilirim, Galatasaraylıyım.
0: Evet, biliyorsun, gerçi siz biliyor musunuz bilmiyorum ama ben de Fenerbahçeliyim. Biz İmparatoru Oğuz Çetin'e söylüyorduk. İlk imparator Oğuz Çetin'di ama sonra Fatih Terim oldu. Tüm imparatorlara selam olsun. Açılıkta da Süleyman Aktı biliyorsunuz imparator. Tüm imparatorlara selam olsun diyelim. Peki Selin Hanım, bir at sahibi için hani demin de söyledik ya, sabah idmanını izlemek, onun büyüsüne şahit olmak nasıl bir duygu? Atlarınızla aranızdaki o bağ nasıl?
1: Ya bence at sahipliğinin en güzel taraflarından biri tam olarak bu. İnsanlar genellikle atı yarış günü görüyorlar. Ama bizim için o yarış aslında aylarca süren bir hikayenin birkaç dakikalık sonucu. Yani sabah idmanlarını, iyi ve kötü günlerini, gelişimini görüyorsunuz. Zamanla her atın karakterini öğreniyorsunuz. Hangisi daha hassas, hangisi daha mücadeleci, hangisinin neye ihtiyacı olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Bu yüzden start verildiğinde sadece benim atım koşuyor diye bakamıyorum. Emek verdiğiniz ve bağ kurduğunuz bir canlının mücadelesini izliyorsunuz. O heyecanın tarif edilmesi gerçekten çok zor. O yüzden bence çok önemli bir yerde bu sabah idmanlarını izlemek.
0: Evet, aslında baktığınız zaman gerçekten de çok önemli bir konuya değindiniz ki biliyorsunuz yarışsever tabii ki atı padokta görüyor. Yani o hazırlanma süreci, o süreç içerisinde yaşananlar ki o işin mutfağından oraya gelinceye kadar yaşanan birçok zorluk var. Yani bu çiftlik hayatından başlayıp da yarış hayatına başlangıca kadar ahırın içerisinde, idman programı içerisinde birçok engelle karşılaşabiliyor. Tıpkı insanların hayatında olduğu gibi ki o padok alanına çıkana kadar tabii ki at sahibinin, antrenör seyisinin heyecanı bambaşka oluyor ki artık orası er meydanı ve oradan sonrası da devamlılık niteliğinde kariyerini belirleyecek fırsatların önüne sunulacağı bir alan oluyor ki kendisini gösterme alanı oluyor aslında safkanların. Selin, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra tekrar geleceğiz. Sohbetimize devam edeceğiz. Bizimle kal lütfen.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
9: hayata. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam saat 9.30'da Alanya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi
11: Bilyoner. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
0: Efendim Son Düzgün sunmuş olduğu Foto Finish devam ediyor. Hattımızda at sahibi yetiştirici sevgili Sayın Selin Erdemirci var ve kendisiyle sohbetimiz devam ediyor bu bölümde. Evet, nerede kalmıştık? Bir at sahibi için sabah idmanı izlemek, onun büyüsüne şahit olmak nasıl bir duygu diye sormuştum sevgili dinleyenler.
1: Evet.
0: Selin Hanım da kendisi işin mutfağından padok alanına gelinceye kadar ki sürecini acizane bir şekilde anlattı. Evet, Mustafa Demirkaya bizlere yazmış sevgili Selin. Demiş ki Selin Hanım'ın uyumlu çalıştığı jokey hangisi ya da beğendiği jokey hangisi acaba demiş Mustafa Demirkaya. Soruya yanıt vermek ister misin?
1: Tabii ki isterim. Öncelikle buna klasik olarak saygımdan Halis Karataş demek istiyorum. Ama yenilere baktığımda ben İzmir'de Mir Bilgin'i çok beğeniyorum. Vedat Abiş'i çok beğeniyorum. Şu anki iki favori isim sanırsam Vedat Abiş ve Mir Bilgin.
0: Evet, dün de atınız koştu zannedersem. Sonlarda kaybetti. Muhammed Mir Bilgin mi bilmişti yine?
1: Evet evet, kendisi bilmişti.
0: Evet, o da yine ikincilikle ayrılmıştı ki bir önceki yarışında da zannedersem ikincilikle ayrılmıştı. Dream for Victory'di. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Aynen.
0: Doğru mu?
1: Evet evet, doğru.
0: Evet, söyledi ve beğendiği jokeyin Selin Hanım Vedat Abiş ve Muhammed Mir Bilgin olduğunu söyledi yeni nesil için, ama tabii ki duayen Halis Karataş ayrı bir yerde. Evet,
1: evet.
0: Sizin için bugüne kadar unutamadığınız, size soruyorum Selin Hanım. Kalbiminizin en hızlı çarptığı yarış hangisidir? Muhakkak ki Gazi Koşusu'dur, ama onun yanında da onun yanında da illaki heyecan duyduğunuz ekstra bir yarış vardır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bizim için, yani bizim ekibimiz için bence en heyecan veren Gülerce Kupası'nı kazandığımız yarıştı. Suzira ile kazanmıştık. Ama ben o zamanlar tabii ki yaş gereği biraz küçüktüm.
0: Onu tam söyleyecektim de.
1: Ama hani hepimizde yarattığı heyecan, babamın o gün aldığı kupa bize gerçekten çok önemli ve hepimizin çok mutlu olduğu bir gündü. Hala hepimiz o günü çok önemli anıyoruz ve söylüyoruz. Hani ne yarıştı ama diye söyleyebildiğimiz yarış buydu. Fakat son zamanlarda eğer soracak olursanız, hani belki çok şey bir yarış değildi. Fakat benim atım için Sisu'nun kazandığı yarış benim için çok özeldi.
0: Bu hangi ismin yarışları. Özür dilerim, bir daha tekrar eder misiniz?
1: Sisu.
0: Sisu, okey, tamam.
1: Çünkü yani biz çok uğraştık, çok çabaladık ve hani gerçekten yarışın lehime geldiğini, geliştiğini görmek benim için çok başka bir duyguydu. Ve hani finish'e doğru artık kazanacağımızı anladığım anı unutamıyorum. Çünkü çok büyük bir boy farkıyla geldi iki yarışında da. O yüzden sanırsam benim için Sisu'nun yarışları, ama ekürümüz için Gülerce Kupası'nı kazandığımız yarış.
0: Çok ilginç bir şey soracağım. Muhakkak ki sen biliyorsundur bunu. Genelde ki ben o zaman hatırladığım kadarıyla Suzi vardı ekürüde. Babanızın atıydı. Suzira'nın annesinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ve devamı Suzira. Ki Suzi ismi nereden geliyor? Genelde buna benzer isimler birçok atlarınızda var olduğu için söylüyorum.
1: Şöyle, babam benim anne isminden devam etmeyi seven bir at sahibi. Hani oradan üreterekten gitmeyi seven.
0: Tamamen kendi üretimi.
1: Ya evet, tamamen kendi üretimi. Hoşuna giden, gördüğü, anlamını beğendiği kelimeleri vesaireleri atların üstüne koymayı seven biri. O yüzden annesinin den gelen bir isimdi. Yani Suzi'nin yavrusu Suzira gibi yapmıştı onu da.
0: Suzi'nin de annesi oyuncu 15. Yani Türk atçılığına, Türk Arap atçılığına müthiş derecede katman katman anneler katan, iyi soylar katan bir kağıt. Ki baba Uludağ, o da müthiş bir aygır idi ki ona ben de yetişemedim zaten 70'lerde, ama onun gelen yavruları Özgünler vesaireler, ki hele ki oyuncu 15, ki babanız daha iyi bilecektir.
1: Evet.
0: Arap açığına gerçekten damga vurmuş bir anne soy ağacı, ki onun aşağısı oyuncu 12, müthiş bir kağıt baktığımız zaman. Ki ben babanızın Limuzin vardı, işte bu Suzi ile vardı.
1: Evet,
0: o zamanlardan
1: evet.
0: Hatırlıyorum Erdemir Jekürüsü'nün sarı kırmızılı forma hiç gitmedi.
1: Değişmedi. Evet.
0: Sizde de devam edecek gibi geldi. Doğru mudur?
1: Yani ben sarı kırmızıyı tercih etmiyorum. Benim forma rengim mavi. Düz bir mavi. Yani
0: daha royal.
1: Kırmızı oldu.
0: Daha royal sizinki.
1: Evet. Yani daha çok hani daha farklı bir şey olsun istediğim için mavi. Çünkü sarı kırmızı forma artık herkeste gördüğümüz bir forma. Maviyi çok görmüyoruz bence. Özellikle benim seçtiğim rengi. O yüzden benim formam mavi.
0: Peki o zaman bir diğer soruya geçeyim. Atçılık sadece bir hobi değil bildiğim kadarıyla sizin için. Aynı zamanda ciddi bir mesai, bütçe ve sorumluluk gerektiren bir sektör.
1: Evet.
0: Arka plan

0: canlı bir varlık var. Bu nedenle bu işte sabır kadar vicdan ve disiplin de gerektiğini düşünüyorum. Hani bu maddiyat değil de manevi açıdan da gerçekten ağır bir şey. Ve bence insanlar hani işte koştular, idman yaptılar vesaire değil. Yani makineyle çalışmıyoruz, canlıyla çalışıyoruz. O yüzden onun ne istediği, onun nasıl yapmak istediği bence bizim için en önemlisi olmalı.
1: Evet, yani bu şuna benziyor aslında sevgili dinleyenler, çocuklarınızı tabii ki okula gönderiyorsunuz. O okul eğitim hayatı içerisinde belli bütçeler harcayarak daha iyisini, en iyisini ona fayda sağlaması açısından devam ettiriyorsunuz ki açlık da bir nevi tabii ki bir hobi ama pahalı bir hobi aslında. Tabii ki işin maddi boyutu ayrı bir tarafta ama sevgili Selin Erdemir'in de dediği gibi onlarda bir canlı, bir ruhu var, bir duygusu var. Yani buna ön ayak olan antrenörler tabii ki hepsi çok değerli ama baktığınız zaman açlığa o duyguyu, o atın psikolojisini anlayarak gerek at sahibi olsun, gerek antrenörü, gerek seyisi bu minvalde atına bakarak yarış hayatının en azından sağlıklı ve düzgün geçirmesini sağlaması bir at sahibi için en önemli etken faktör olduğunu düşünüyorum. Keza Selin, ben de at sahibiyim. Benim de yıllardır koşan atlarım var. Yani bir de ben sabah hem onların antrenman programları olsun, yem rasyonları olsun, çiftlik hayatları olsun hepsine birebir ilgilenen birisiyim. Yani gerçekten o kadar zor, o kadar meşakkatli ki. Ama dediğin gibi senin de o paddock alanına çıktıktan sonraki o heyecan gerçekten
0: Her
1: de
0: şeye değiyor.
1: dünyaya bedel bir heyecan. Yani
0: Evet.
1: bambaşka bir heyecan. Peki açlığı bir ata mirası ve köklü bir gelenek olarak tanımlıyorsun.
0: Evet.
1: Gençlerin ve özellikle kadınların bu sektöre olan ilgisini arttırmak için sizce demeyeyim de sence diyeyim neler yapılmalıdır?
0: Bence önce atçılığın dışarıdan görünen o kapalı yapısını biraz kırmamız gerekiyor. Çünkü ben birçok gencin atçılığa ilgi duyduğunu ama nereden başlayacağını bilmediğini düşünüyorum. Hipodromların, haraların ve yetiştiriciliğin gençlere daha fazla anlatılmasını ve onların bu dünyanın içine gerçekten davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence gençler de bunu bekliyor gibi hissediyorum.
1: Var mı peki çevrende atçılığa girmek isteyen böyle genç arkadaşların?
0: Var. Özellikle benim Şampiyon filminden sonra çok fazla arkadaşım at sahibi olmak istedi. Çevremde de var, evet, ve hepsi genç. Ama dediğim gibi bir duvarımız var dışarıdan görünen ve o duvarı birazcık kırmamız
1: Açmak
0: gerekiyor
1: ister misin
0: sanırsam.
1: o duvarı? Yani
0: Şimdi
1: bilmeyenler
0: şöyle,
1: için.
0: mesela ben babam sayesinde bu kadar kolay atçı oldum. Ama hani babam olmasaydı bu kadar kolay atçılığa girebilir miydim orayı bilmiyorum.
1: Anladım,
0: Çünkü
1: anladım.
0: bu konuda çok da fazla bilginin verildiği ve anlatım yapıldığı bir nokta olduğunu düşünmüyorum.
1: Yani çalışmadan önce, at almadan önce daha profesyonel bir bilgi alıp açlığa
0: Evet.
1: girmelerini aslında
0: Aynen.
1: öneriyorsun. Doğru
0: Çünkü
1: mudur?
0: aynen öyle. Çünkü dediğim gibi bir can üzerinden ilerliyoruz ve hani
1: Bir
0: en iyisini
1: ticarethane
0: yapmamız
1: olarak
0: gerekiyor.
1: bakmamaları gerekiyor.
0: Tabii ki öyle. Hani zaten bence atçılık eğer atı gerçekten çok seviyorsan yapabileceğin bir şey. Çünkü senden giden manevi ve maddi şeyler atı gerçekten çok sevmen gerekiyor. Çünkü herkesin kaldırabileceği şeyler değil atlarla olan o ilişik
1: Doğru.
0: diye düşünüyorum.
1: Doğru. Onun stresi, onun heyecanı ister
0: Evet,
1: istemez hem
0: aynen öyle.
1: eve yansıyor, hem normal sosyal günlük hayatına yansıyor. Her türlü hem psikolojik olarak hem maneviyat olarak
0: Evet.
1: insanı gerçekten de her anlamda etkileyen bir sektör. Peki son olarak şunu sorayım sevgili Selin Erdemirci'ye. Bir at sahibi olarak en büyük rüyan nedir? Gelecekte bir Gazi Kupası kaldırmayı mı, yurt dışında bir başarı elde etmeyi mi hedefliyorsun? Neler var fikrinde, zihninde, düşüncende? Bir Royal Ascot mu, Dubai World Cup mı? Dünyanın en prestijli arenalarından birisi.
0: Evet, aynen öyle. Yani şöyle, Gazi Koçu tabii ki en büyük hayallerimden biri. Çünkü bir at sahibi için kendi yetiştirdiği veya emek verdiği bir atla gaziyi kazanmasının nasıl bir duygu olduğunu az çok hayal edebiliyorum. Fakat tabii ki yaşam

0: yapmadan tam olarak anlamak mümkün değil. Fakat hedefimi de yalnızca bir Gazi Kupası'yla sınırlandırmak da istemiyorum. Açıkçası ben kendime bir sınır koymak istemiyorum. Uzun vadede kendi yetiştirdiğimiz atların büyük yarışlarda koştuğu, nesiller boyunca devam eden güçlü bir ekürü de oluşturmak istiyorum. Yani bir gün Gazi kazanmak benim için bir final değil, yeni hedeflerin başlangıcı olur gibi geliyor. Aynı zamanda da Royal Ascot ya da Dubai'de start alması ve orada yalnızca bulunmak için değil, kazanmak için koşması benim için inanılmaz bir gurur olur. Yani ben Türk atçılığının sadece kendi içinde başarılı olan değil, dünyada da ismi duyulan bir noktaya gelebileceğine inanıyorum. Eğer bu işin içinde uzun yıllar olacaksam da hedefim zaten yapılmış olanı tekrar etmek değil, çıtayı biraz daha yukarı taşımak.
1: Evet, tabii ki zaten günler geçtikçe biliyorsun kalifiye eleman problemi de yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Keza antrenörlerin üniversitesi. İlerleyen günlerde seyislerle alakalı yapılan projeler. At sahipleri artık daha bilinçli. Yapay zeka destekli birçok çalışma programı var ki artık kişiler bunları daha net görebiliyorlar. Yani bundan örneğin 15-20 sene önce internetten çok fazla takip edemediğin idman programını at sahibi artık hem videolarla hem son dakika düşen galopların, siteye düşen galopların ve performansların neticesini oradan net görebiliyorlar. Antrenörler artık daha bilinçli. Çünkü dünyaya entegre olmuş pozisyonda artık dünya kendi içerisinde. Her şeye ulaşmak artık o kadar zor değil. Kolay. Evet, yeter ki o bilinçte, o minvalde doğru adımlarla ilerlemek önemli ki kişi zaten kendini geliştirmiyorsa buna yapabileceğin bir şey yok. Ama bu kadar teknolojik nimetin arasında senin de dediğin gibi hedef sadece koşmak değil, koşup kazanıp gelmek. Çünkü kendi aramızda her zaman yarışırız. Ondan yana herhangi bir problem yok. Birbirimizi geçeriz, geçiliriz ama önemli olan dünya çapında atçılığımızın bir noktaya gelmesi ki biliyorsun World Cup'ı dünyada hiç kazanmaz dediğimiz atların kazandığını da görmüştük. Yani bunlardan birisi de yani değişik orijinli isimler. Türk atçılığı neden bu seviyeye gelmesin, hep beraber izleyip göreceğiz. Senin sormak istediğin bir soru var mı?
0: Valla benim sormak istediğim bir soru yok ama sizin bana sormak istediğiniz soru varsa cevaplayabilirim. Bir de şunu sormak istiyorum. Bence her atçının kafasında hani sınırlarınız nerede bitiyor diye soruda şunun demesini istediğimi söylemek istiyorum. Atlarımızın gidebildiği yere kadar değil, onları götürebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz dersek bence Türk atçılığında seviye atlayacağımızı düşünüyorum.
1: Bak 2021 yılı Eylül ayında satışlardan bir isim alınıyor 12.000 dolara ve Kazakistan'a gidiyor. Kazakistan'da hazırlıyor bir California Chrome temsilcisi, atın ismi Kabirhan. Dubai Meydan Hipodromu'nda Grup 1 yarış kazanıyor. Maktum Challenge'ı kazanıyor. Ve çalıştığı idman pistini lütfen yayından sonra izle. Atın ismi Kabirhan. Kabir Khan diye yazılıyor. Muhakkak izle. Evet, Kabir Khan. Müthiş bir performans, müthiş bir gidişat ki bizim Türk atçılığında aslında baktığımız zaman gerek çiftlikler, haralar, idman sistemi emin ol ki çok çok üstünde Kazakistan'ın. O at geldi, El Maktum Challenge'ı kazandı Dubai World Cup'ta. O kadar enteresandı ki ve geçtiğimiz senede koştu, gayet de iyi koştu bana göre. Yani şuraya gelmek istiyorum, aslında imkansız yok. İmkansızı biz kendi zihin ve beynimizin içerisinde kodlayarak...
0: Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten imkansız diye bir şey olmadığını net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum yani. İmkansız diye bir şey yok. İsteyen yapıyor.
1: Evet, yani o doğru planlama ve programlama hayatın her anlamında... bu sadece atçılık üzerinde değil, iş hayatımızda, ilişki hayatımızda, yaşam standartlarının içerisindeki davranışlarımızı da etkileyen bir durum. Dolayısıyla bu doğrultuda yaşayarak imkansız yoktur deyip biz mücadelemizi verip tabii ki takdiri, zamanı yaradana bırakmak en mantıklısı diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Katılıyorum size.
1: O zaman anlaştık.
0: Evet.
1: Var mı yakın zamanda koşan atınız?
0: Bugün koşacak Febris.
1: Peki, o zaman yarış severlere söyleyelim. Nasıl durumu, Febriz hakkında kısa bir bilgi alalım sizden.
0: Valla Febris'in kondisyon olarak gerçekten beğendiğim bir noktadayız Febris için. Yarışta da birinci geleceğimize inanıyorum. Sadece küçük bir dezavantajımız var, o da kilo.
1: Hı.
0: Ama o kiloyla da başarılı olacağımıza inanıyorum çünkü atımıza güveniyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, bugün dördüncü koşuda İzmir'de şartlı 5 mücadelede Yamak 2 statüde aprantilere mahsus koşuda Ömer Faruk Özen'le start alacak 2 numaralı Febris'in son durumunun iyi olduğunu, kazanmasını beklediğini söyledi atın sahibi Selin Erdemirci. Buradan da sizlere bu son dakika bilgisini paylaşmış olalım. Sevgili Selin Erdemirci, çok teşekkür ederim. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için de çok büyük bir zevk bu programa katılmak. Çok teşekkür ediyorum.
1: En kısa sürede televizyon yayınında da görüşmek üzere diyelim o zaman. Aile büyüklerinize
0: İnşallah
1: de
0: olur.
1: Selamlarımızı iletiyorum ederim. Ben. Hoşça kalın, saygıyla
0: Hoşça kalın, sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyenler. Sevgili Selin Erdemirci hattımızdaydı. Kendisi sağ olsun bizlere kendi penceresinden açlığı yorumladı ve genç bir kadın at sahibi olarak gelecek düşüncesini bizlerle paylaştı. Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra İzmir ve İstanbul tahminlerine geçeceğiz sevgili dinleyenler. Bizde kalın.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
6: Garanti BBVA Kripto.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
1: Evet sevgili dinleyenler, son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish'in ikinci bölümündeyiz. Sevgili Metin Abacı hattımızda, İzmir yorumuyla başlayacağız sevgili dinleyenler. Metin Abacı hattımıza hoş geldin, günaydın.
11: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
1: Nasılsın, iyi misin?
11: Çok şükür, gayet iyiyim, Allah'a şükürler olsun.
1: Evet, bugün İzmir'de 7 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Saatler 18.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu şartlı 5 mücadele ile başlayacak. Şirinyer'de 4 yukarı Araplar, 1400 metre kum pistte. Neler söylersin, ilk koşudan başlayalım Metin Abacı.
11: Yedili Ganyan Yedili Plase bu ayakta başlıyor. Ben Uludağ'dan sonra koştuğu yarışın son koşunu özellikle beğendiğim altınların Neverland'ı başta önereceğim. Yedili Plase'ye yeterli, hatta Yedili Ganyan için bile kazanır diye düşünüyorum. Bir numaralı Tuncer ve Üsmar Demir Nihat oldukça forma girdiler. Hatta uzun tayda keza onlar kadar iyi form tuttu. Rakibi onlar olacaktır ama Neverland'dan birincilik bekliyorum.
1: Evet, günün ilk koşusunda Neverland kazanabilir dedi. Alternatif Banko diyebilir miyiz bu isim için?
11: Tabii ki, aynen öyle.
1: 6 numaralı Neverland Alternatif Banko olarak değerlendirebiliriz dedi. Rakip olarak 1 numaralı Tuncer ve 3 numaralı Demir Nihat'ı yazarak günün ilk koşusunu geçebiliriz. İkinci koşuya geldik. Şartlı 19 mücadele, dişlere mahsus 2 yaş İngilizler, 1200 metre kumpist.
11: Evet, burada da son iki koşu, yani daha doğrusu zaten iki tane start almış, ikisinde de ikinci üçüncülük yapmış. İki safkan var, 5 numaralı Little Hammer, 4 numaralı Golden State. Bu ikili diğer rakiplerine göre hazırlık olarak da, koştuğu yarış dereceleri olarak da daha iyi durumda görülüyor. Küçük oyunlar için ben 5-4'ü yeterli görüyorum. Geniş oyunlar için 12 numaralı Angel Dracaris, 1 numaralı Leyda Edgerin ve 6 numaralı Nightmare Enemy'yi de geniş oyunlara önereceğim.
1: Evet sevgili dinleyenler, bu koşuda da 5 numaralı Lillehammer ve 4 numaralı Golden State öncelikli dedi. Sonrasında daha geniş oynayanlar 12 numaralı Angel Dracaris, 1 numaralı Lady Adrian ve 6 numaralı Nightmare Enemy. Tekrar ediyorum, 5-4 öncelikli, sonrasında 12, 1 ve 6 günün ikinci koşusunda İzmir'de. Üçüncü koşuya geldik. Handikap 14 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1600 metre.
11: Evet, burada da ön planda önereceğim bir isim. Aradan sonra birkaç yarış gördü. Kendine gelmeye başladı. Toparladı artık. Soner Soyad'ın safkanı. İlker Soyad biliyor. Ailesini de tanıyorum. Müslümanlı Kuzey'in kralı. Bugün birinciliğe koşar bence. Rakipler çok uygun. Tabii ki rakipleri kim olur? 4 numaralı Mo Brex ve 5 numaralı Sabalenka öncelikli olur. Ama zorlu bir yarış. Eğer Kuzey'in kralı benim beklediğim yarışını yapamazsa, 2 numaralı Moment Saver, 6 numaralı Fireblade, 7 numaralı Apollo Maximus, 9 numaralı Avengic de devreye girebilir, sürpriz yapabilir. 3-4-5 öncelikli 2-6-7-9'dan bu koşunun sürpriz isimleri.
1: Evet, bu koşuda da 3 isim. Sevgili Metin Abacı önerdi. 3 numaralı Kuzey'in Kartalı, 4 numaralı No Breaks, 5 numaralı Sabalenka öncelikli, sonrasında 2, 6, 7 ve 9 dedi. 3, 4, 5 öncelikli, sonrasında 2, 6, 7 ve 9 dedi. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Günün 4. koşusu da şartlı 5 mücadele, Yamak 2 statüde apprentilerin yarışı. Bu koşuda neler söylersin?
11: Tam 15 ay ara sonrası iki yarış gördü. 7 numaralı Flash Boy son koşusunda şartlı 4 yarışta Febris'e geçildi. İlk kez Dilbağ denen de o safkana yaradı. Bir boyun farklı geçildi. O gün 3 kilo ağırdı Febris'ten. Bugün tam tersine Flash Boy Febris'ten aşağı yukarı 6 kilo, 3 kilo bir avantaj elde etmiş oldu. Bir de koştukça daha iyi duruma geliyor çünkü çok uzun bir arası vardı. Bugün az evvel senin hanımın bahsettiği gibi Febris çok iyi durumda, kazanmasını bekliyoruz dedi ama bence bugün direkt ikili vereceğim, 7-2 sıralı ikili vereceğim, Flash Boy kazanır diyorum, 7 numara Bankom.
1: Evet, günün 4. koşusunda 7 Flash Boy kazanır dedi sevgili Metin Abacı ama ikili de 2 numaralı Febris'i önerdi. 7 alternatifteki rakip 2 numaralı Febris. Sevgili dinleyenler, geldik günün 5. koşusuna. Handikap 14 mücadelede 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte start alacak. Neler söylersin?
11: Evet, bu koşuda ilk kez Dilbağ denenecek bir isim var. Seri Ufuk. Geçen yarışında son dakika bilgisi olarak gelmişti bu safkan. Ve iyi de koşmuştu. 1600-1.53 gayet iyi derece. Bu gruba göre iyi derece. Bugün daha da iyi koşmasını bekliyorum. İlk sıradan 5 numaralı Seri Ufuk önereceğim. 2 numaralı Rüzgar Veysel. 1.22'si var. Bu grupta en iyi derece onda. Yine grubun kalite ismi, sürekli iyi koşan 1 numaralı Latife Sultan var. 5-2-1 öncelikli yazılmalı dedim. Çok zor bir yarış. 3 yaşlıların 14 handikabı genelde sürprizle sonuçlanabiliyor. 7 numaralı Fahri Baba. 9 numaralı Ulu Cihan. Ve 3 numaralı Adı Soylu da bu koşta sürpriz yapabilecek potansiyele sahip isimler olarak not aldım. 5-2-1 büyük bir ağırlıkla küçük orta ölçekle yeterli olur. 7-9-3 geniş oyunlara sürprizle yazılır.
1: Evet, 5. koşuda 5 numaralı Seri Ufuk, 2 numaralı Rüzgar Veysel ve 1 numaralı Latife Sultan öncelikli ama daha geniş kurgular, büyük oynayanlar 7 numaralı Fahri Baba, 9 numaralı Ulu Cihan ve 3 numaralı Adı Soylu yazarak bu koşuyu geçebilirler dedi. 5-2-1 öncelikli, sonrasında 7-9-3 sıralaması var. Sevgili Metin Abacı'nın 6. koşuya geldik. Şartlı 19 mücadelede 1200 metre kum pistte 2 yaş İngilizler start alacak. 10 isim var burada da, neler söylersin zorlu koşuda?
11: Evet, bugün 2 tane şartlı 19 var. İkisi de 2 yaşlılara. Birisi dişilere, Maidenken. Burada 19 şartlı. Yine kazanamamış isimler bir arada. koşularına baktığımızda yarış dereceleri birbirine çok yakın isimler var. 4 numaralı Haas Turbo, 3 numaralı Hansini, 1 numaralı Son of Deniz ki bu saftanla ilgili sabah iyi bir duyum aldım. Bugün artık kazanılmayla ve nelerle görüşünde bu saftanla ilgili bilgiler var. 2 numaralı Fremez ve 5 numaralı Son of Şükran da yine ilk koşmasını beklediğim geniş oyunlara eklenebilecek isim. 4-3-1 kuponlarda mutlaka olmalı diyorum. 2 ve 5 de sürpriz arayanların ekleyebileceği isimler.
1: 4 numaralı Haas Turbo, 3 numaralı Hansini ve 1 numaralı Son of Deniz. Bu 3 isim sevgili dinleyenler küçük kuponlara yeterli. 4-3-1 sürpriz arayanlar ise 2 numaralı Fremez ve 5 numaralı Son of Şükran yazarak bu koşuyu geçebilirler. 4-3-1 öncelikle, sonrasında 2 ve 5 sıralamasını ön planda tuttu. Geldik 7. koşuya, kapanış ayağına. Handikap 15. Bir mücadele, 4 yukarı Araplar 1200 metrede şirin yerde günün son koşusu için start alacak. Neler aktarırsın?
11: Kalabalık ve zorlu bir koşu olarak görülüyor. Handikap bir yarış. Tabii ki trafik sorunları yaşanacak. 1200 metre süratli bir yarış olacak. Kısa sürede sprint mesafesi ayarlamak, bunlar hepsi zorlu işler. Ben burada 7 numara Fireblood, 8 numara Zenk arasında birbirine mücadele bekliyorum. Özellikle süratli gidecek bir yarış olduğu için Derya Dil başa çıkacak. Gök Dil, Has Ceylan öne çıkacak isimler. Zenk de süratli bir isim. Hemen yanlarında, bunların arkasında düzlükte öne çıkıp yarışı bitirmeye çalışacak, koparmaya çalışacak. Ama yine önleri çok yakın takip edebilen ve çok formda, sonuç yarışını çok beğendiğim Free Blood var. Bence bu grubun atı değil, bu safkanda gelip geçebilir diye düşünüyorum. Öncelik Free Blood, 8 numaralı Zenk de rakibi olarak görüyorum. Burada ikiliyi de 7-8 oynayabiliriz.
1: Evet, günün son ayağında, kapanış ayağında 7 numaralı Free Blood ve 8 numaralı Zenk ikilisini ön planda tutuyor sevgili Metin Abacı. Bu iki isim yeterli dedi. 7-8'e de ikili de oynayabilirsiniz dedi. 7-8 son koşuda İzmir'de. Metin Abacı, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
11: Ben teşekkür ederim. İstanbul yorumunda başarılar diliyorum. Bol şans.
1: Teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. Kendisi İzmir'i yorumladı. Eğer yorumları kaçırdıysanız tahminleri nereden tekrar görebilirsiniz? Yapmanız gereken işlem çok basit. Son Düzlük uygulaması ya da aplikasyonlardan Son Düzlüğü indirip uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine çeşitli kampanyalardan yararlanacaksınız. Altınız 5'te kalsa bile 1000 TL'ye varan iade kuponunuzun, 5'te kalan kuponunuzun iadesi hesabınıza geçecek. Yine 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası, yeni üyeye, yani şu anda hiç üye olmamış ve yeni üye olacaklara 5000 TL'ye varan hediye fırsatından faydalanmış olacak. Sevgili dinleyenler, Son Düzlüğe üye olanlar yine altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç da Son Düzlük'te. Yapmanız gereken önce Son Düzlüğe üye olmanız gerekiyor. Sonrasında kampanyalara katıl butonuna tıklayıp kampanyalara katılmanız gerekiyor olacak sevgili dinleyenler. Evet, Veli Efendi de bugün 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak sevgili dinleyenler. Bu 9 koşulu programda Çim Pist'in yumuşak, sentetik pistin ise pistlere normal bir seviyede olduğunu ve yarışlara uygun olduğunu ve hava sıcaklığında 25 santigrat derece olduğunu belirtmek isterim. Evet, Distance Relative koşusu şartlı bir mücadelede 2 yaş İngilizler 1200 metre sentetik pistte start alacaklar. 8 isim şu an için koşuda kayıtlı gözüküyor. Tabii ki bunların içerisinde muhtemelen yarıştan çıkacak isimler olabilir. Kuponlarınızı yarıştan çıkacak isim olduktan sonra oynamanızı öneririm aslında sevgili dinleyenler. Evet, günün ilk koşusuna geldik. Günün ilk koşusunda 1 numaralı Bay Mentor benim öncelikli ismim olacak. Sonrasında 2 numaralı Bozşah diyeceğim ve 6 numaralı Submariner. Bu 3 ismi siz değerli yarışseverlere ayrımsız olarak önereceğim. Günün birinci koşusu zor bir koşu, şartlı bir mücadele ve bu 3 ismi, yani 1 Bay Mentor, 2 Bozşah ve 6 numaralı Submariner yeterli olduğunu düşünüyorum ve bu 3 isim yazılmalı diyorum. 1-2-6 günün ilk koşusunda yeterli sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusunda sevgili dinleyenler, kısa vade altı mücadele bizleri bekliyor. Zor bir koşu ve birbirine denk isimler bu koşuda start alacak. Toplamda 8 isim var. Sevgili dinleyenler, 3 numaralı Prince of Darkness çekecek, gidecek, bitirmeye çalışacak. Şu an için temposunu bozacak bir isim gözükmüyor. Kendi temposunu korup kurup gittiği takdirde son metreye kadar birincilik mücadelesinin içinde olacak bu isim. 3 numaralı Prince of Darkness. 7 numaralı Tosh the Moon. Koşmuş olduğu son 4 yarışında yeterli pişkinliğe, yeterli hazırlık seviyesine ulaştığını düşünüyorum. İlk defa sentetik pistte start alacak ama kağıdına baktığımız zaman bu pisti de yapabileceğini düşünüyor. İkinci sırada 7 numaralı Tosh the Moon'u önereceğim. Sonrasında 6 numaralı Song Rising. Son koşmuş olduğu ikinciliği gayet tatminkar bu grup için. Sürpriz şansına sahip, muhakkak değerlendirilmeli. 2 numaralı Diamond Brothers. Hızlı gidebilir yarış. Eğer Prince of Darkness'a takılan olursa sevgili dinleyenler, onu da yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. Son olarak da 4 numaralı Dragon Sun yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Sıralamam günün ikinci koşusunda 3, 7, 2, 6 ve 4 şeklinde bu koşuyu geçebiliriz. Evet, geldik günün 3. koşusuna. Günün 3. koşusuna baktığımız zaman handikap 15 mücadelede 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pistte koşulacak ve 6 isim bir arada 2 numaralı Erhan Han ve 3 numaralı Vira bu koşuya ekürü olarak katılıyorlar. 1 numaralı Aker Bey koşmuş olduğu son 3 yarışından birincilikle ayrıldı ki bugün de %53'lük bir oynanma oranına sahip bu isim. 2 numaralı Erhan Han bence en ciddi rakibi olur ki ekürüsüyle beraber koşmuş olduğu ilk yarışını kazanarak başlamıştı. Birisi Serdümen, ikincisi ise Berksoy temsilcisi. İyi de kağıtları var. Ben 3. koşuda bu iki ismi ayrımsız önereceğim. 1 numaralı Aker Bey ve 2 numaralı Erhan Han. Siz kendi arasında tuttuğunuz isim varsa tercihinizi yapabilirsiniz ama ben bu koşuda risk almayacağım. 1-2 yazıp 7'li plase ve 7'li ganyan ayağını geçmeyi düşünüyorum. 3. koşuda sıralamam 1 ve 2 şeklinde. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Şartlı 4 mücadele, dişlere mahsus 2 yaş İngilizler 1200 metre sentetik pistte start alacak. 1 numaralı Art of Victory aynı zamanda koşuya satılık olarak katılıyor bu isim. 2.300.000 bedelle 1 numaralı Art of Victory satılık sevgili dinleyenler. 2 numaralı Cose de la Vita bence en ciddi rakibi olur bu ismin. 6 numaralı Shimmer koşmuş olduğu son yarışından ikincilikle ayrıldı. Yine tabiri caizse ahiretlik ekürüsü 3 numaralı Iner Bloom'la koşuyor bu isim. Sürekli beraber ekürü koşuyorlar 3 numaralı Iner Bloom'la. O da muhakkak değerlendirilsin ve 8 numaralı Miss Devran koşunun da favori ismi. Bu 4 ismi ben ayrımsız olarak önereceğim. Günün 3. koşusu aynı zamanda 2. altılı ganyanında başlangıç ayağı. Sıralamam bu koşuda 1, 2, 6 ve 8 şeklinde olacak. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Profesör Aziz Ergin koşusu bir kupalı mücadele. Çim pistte 1900 metrede kısa vade 7 statüde 3 yaşlı İngiliz atlarının katıldığı bir yarış. 1 numaralı Prandello çim pistte çıktıktan sonra adeta sınıf atladı bu isim. Müthiş kağıdını çim pistte gösteriyor bu isim ki koşmuş olduğu kum yarışlarından ve sentetik yarışlarda herhangi bir performans elde edememişti ama gerçekten de çim pistte çıktıktan sonra müthiş performans elde ediyor. 1 numaralı Prandello, 2 numaralı Girolamo, o da müthiş koşuyor sevgili dinleyenler. Son ikinciliği de gayet müthişti, tatminkardı ama bir isim önereceğim. Ters bir yarış bekliyorum bu isimden. Sürpriz şansına sahip o isim 5 numaralı Linares. Sevgili dinleyenler, eli kulağında bugün yarın bu at kazanır. sürpriz yaparsa bugün yapar benden söylemesi günün 5. koşusunda sıralamam 1, 2 ve 5 şeklinde olacak. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Günün 6. koşusu da Halide Edip Adıvar koşusu. 4 yaş, 4 yukarı Araplara mahsus 1900 metre çim pistte yapılacak bu koşu. Kısa vade 8 dişilere mahsus sevgili dinleyenler. 2 numaralı İlle de Doru müthiş bir yarış yaptı son yarışını. Gerçekten de en geriden adeta kanatlanarak geldi ve rakiplerini potanın önünde avladı ve kazandı. 2 numaralı İlle de Doru aynı formunu koruyor. Aynı jokeyiyle start alacak Akın Sözen'le benim ilk şans verdiğim isim 5 numaralı Eparven. Son yarışında sonlara kadar öndeydi. O yarışı aslında Eparven'in toparlandığını gösteriyor sevgili dinleyenler. Sonlarda teslim oldu ama son 100-150 metreye kadar birincilik mücadelesinin içerisindeydi bu isim. Bugün eğer önde rahat kalırsa rakiplerine zorlu anlar yaşatabilir. 5 numaralı Eparven en ciddi rakibini o tutuyorum. Yani 6. koşuda ben iki isimi ayrı bir kenara koyacağım. İlle de Doru ve 5 numaralı Eparven ayrı rakiplerinden ama bir isim daha yazarsak 1 numaralı Gözpınar'ını yazarım. Kalite kalitedir. Kalite değişmez. Bu isim muhakkak rakip olur ama 6. koşuda benim önceliğim 2 ve 5 sonrasında 1 Gözpınar'ı. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Bölünen şartlı birin diğer ayağı Distant Relative koşusunun 2 yaş İngilizler 1200 metre sentetik piste çıkacaklar sevgili dinleyenler. Evet, keyifli bir koşu izleyeceğiz. 4 numaralı Kartal idman görüntülerinde gerçekten de hazır bir izlenim verdi ki galopları da tatminkar. 4 numaralı Kartal benim önceliğim ama 5 numaralı Torokov diyeceğim. Bu isim Gökhan Kocakaya ile start alacak. O da yeterli pişkinliğe ulaşmış gözüküyor. 5 numaralı Torokov en ciddi rakibi. Bir isim söyleyeceğim. Bence bugün çok etkili koşacak sevgili dinleyenler. Oldukça hazır. Pis ve mesafe lehine. Gelirse sürpriz yapar. 7 numaralı Queen Rhapsody diyeceğim. Özcan Yıldırım da tekrar kendini bulmuş gözüküyor. Bu isim muhakkak değerlendirilsin. Günün 7. koşusunda ben bu 3 isimi ayrımsız olarak önereceğim. Sıralamam 4, 5 ve 7 şeklinde. Evet, günün 8. koşusu Nevzat Zaimoğlu koşusu. Kısa vade 6 mücadelede dişi 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğiz sevgili dinleyenler. 1400 metre çim pistte 1 numaralı Aylak Kız gerçekten de müthiş yarışlar yapıyor ki bugün de %30'luk oynanma oranıyla favori koşmuş oldu. 6 yarışın 4'ünden birincilikle ayrıldığı bir Talipan temsilcisi Aylak Kız yine kazanmaya yakın. Ancak bir rakibi var bana göre, ikisi arasında kıran kırana fotoya kadar bir birincilik mücadelesi izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve en az hatayı yapan kazanır. Kim o isim? 2 numaralı Şöhret Hanım. Gökhan Kocakaya ile start alacak diyorum ya. En az hata yapan bence kazanır. Bu iki ismi ben sizlere ayrımsız olarak önereceğim. Tuttuğunuz başka bir isim varsa değerlendirebilirsiniz ama 8. koşuda benim sıralamam 1 ve 2 yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, geldik günün kapanış ayağına. Sevgili dinleyenler, Handikap 15 mücadelede Yamak 1 statüde aprantilerin yarışını izleyeceğiz. Toplamda 10 isim koşuya deklareli 1500 metre sentetik pistte koşulacak koşuda. Evet, 3 numaralı Kairos. Baktığımız zaman en istikrarlı isimlerden birisi ki %59'luk da bir oynanma oranına sahip bu isim. Benim de önceliğim olacak 3 numaralı Kairos. 9 numaralı Coco Loco. Son 3 yarışında herhangi bir varlık gösteremedi. Aslında daha iyi yerlere gelmesini beklediğim bir isimdi bu isim. Ama o istenilen çıkışı bir türlü yapamadı. İlgilileri de bunun farkında ki 3 aylık bir ara verilmiş, 3,5 aylık daha doğrusu 100 günlük bir ara verilmiş. Muhtemelen eksikleri giderildi ve bu koşuya hazır olarak gelmiş gözüküyor ki bomboş bir kiloya sahip ki 52,5 kiloyla start alacak 9 numaralı Coco Loco'yu ben ikinci sırada önereceğim. 7 numaralı Filius Ventus hep geliyor sonlarda. Yarış bitiyor, hep geliyor yarış bitiyor ama son günlerin formda apprentice'i Rüzgar Yıldız'la start alacak bu isim. Aman dikkat diyorum, 7 numaralı Filius Ventus sprintini ayarlarsa hata affetmez. 3, 9 ve 7. 9. koşu da bana göre yeterli. Ama daha geniş oynuyorsanız 5 numaralı Millennium Falcon ve 8 numaralı Er Koç'umu da muhakkak değerlendirin derim ki o da eli kulağında bir isim. Sentetik Pist'te koşmuş olduğu 3 yarış önce koşmuş olduğu yarışından 4.'lükle ayrılmıştı bu isim. Ona muhakkak bir çarpı atalım ki bugün %2'lik oynanma oranına sahip. Evet, gün 9. koşusunda toparlamak gerekirse sıralamam 3 numaralı Kairos, 9 numaralı Coco Loco ve 7 numaralı Filius Ventus öncelikli, daha geniş kurgular 5 numaralı Millennium Falcon'la 8 numaralı Er Koç'umu yazabilirler. Evet sevgili dinleyenler, son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish'in bugünlük de sonuna geldik. Yarından itibaren hafta içinin programlarını konuklarımla beraber sizlerle değerlendireceğim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Radyo Spor.
15: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Vakıfbank daima seninle.
16: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 100

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatleri arasında sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile birlikte karşınızda olacağız efendim. İlk yarım saatte dünkü karşılaşmayı ve gündemi değerlendireceğiz. Daha sonrasında da sezonumuz başladığı için artık iddia kuşağına daha hızlı bir giriş yapacağız. 12.30-12.40 civarında iddia bültenimize girişimizi yapacağız. Dünkü tercihleri kontrol ettiğimde %66 başarı seviyesiyle günü geçirdik. Normal başarı yüzdemizin altında kaldık diyebiliriz. Fenerbahçe mücadelesindeki bütün tercihlerimiz isabet sağladı. 0'dan 2 ve 0'dan 1 olarak 4 sürpriz tercihimin 3'ü isabet sağladı. Ama kupon seviyesinde görmediğimiz sadece sürpriz tercihler olduğunu belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi de Napoli karşılaşmasıydı. Napoli'de Genoa deplasmanında 0'dan 2 olarak kazandı. Mücadelede 2-0 sonuçlandı. Sürpriz oynayanları şimdiden tebrik ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan ismiyle Instagram platformundan da beni takip edip paylaşımlarımızı görebilirsiniz. İddia severleri YouTube platformumuz olan Ozan Özturan tahminleri YouTube platformuna bekleriz efendim. Orada da iddiaya yansıyan bütün karşılaşmaların tercihlerini sizler için değerlendiriyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Saygı çerçevesinde atılan, takımlara ve şahıslara hakaret içermeyen mesajları canlı yayında sizler için değerlendiriyoruz. Farklı görüşler olabilir, farklı bakış açımız olabilir. Saygı çerçevesinde atılırsa bütün mesajlar sizler için süre zarfında değerlendirilecek. Değerli dinleyenlerimiz, yayının da başında belirtmiş olduğum gibi artık sezonumuz başladı. Diğer alt ligler de başlamış oldu. Bugünkü şöyle bir bülteni kontrol ettiğimde Trendyol Süper Lig karşılaşmaları, Trendyol birincilik mücadelesi, Premier Lig, İspanya La Liga, Serie A, Lig 1 ve Hollanda Ligi, Belçika Ligi, İngiltere Şampiyonşip'te tek mücadele var. Onları da değerlendireceğiz. Yine süremiz yeterse alt liglere, yani ikinci liglere de sizler için girmeye çalışacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz, dünkü Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili yorumlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Lyon mücadelesi öncesinde kazanan taraf Fenerbahçe olduğu, moral ve motivasyon açısından çok önemli bir galibiyet aldığını belirtmek isterim. İç sahada rahat bir galibiyet aldı Konyaspor'a karşı. 4-2'lik bir skorla kazanmayı bildi ve çarşamba günü oynanacak Lyon mücadelesi öncesinde de moral ve motivasyonu biraz daha yukarı seviyeye çekti diyebiliriz. Umarım çarşamba günü turu geçen taraf Fenerbahçe olur. Hem ülke puanı adına katkıda bulunur hem de 18 senedir katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne umarım katılır Fenerbahçe. Değerli dinleyenlerimiz, dün Fenerbahçe'nin rakibi olan Lyon'u da takip ettim. Lyon'da oynamış olduğu karşılaşmada yaklaşık 5-6 oyuncusunu dinlendirerek Toulouse deplasmanına çıktı ve kazanan taraf Lyon oldu. Aslında kalesinde de çok pozisyon veren bir Lyon takımı vardı ama iyi oynadılar. Özellikle maçın ikinci yarısında rahat bir galibiyet aldı. Oyuncularının dinlenmesi de Fenerbahçe adına kötü olmuş oldu. Çünkü 5-6 oyuncu az kadrodan rotasyon yapan bir Lyon takımı vardı. Değerli dinleyenlerimiz, dünkü karşılaşmalara şöyle bir göz attığımızda Çaykur Rizespor 0, Samsun Spor 2, Çorum FK 0, Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 4, Konya Spor 2. Trendyol Süper Lig'de karşılaşmalar bu şekilde sonuçlandı. Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK 0, Kayseri Spor 1, Ümraniye Spor 1, Esenler Erok Spor 1, Antalya Spor 2, Pendik Spor 3, Bodrum FK 0, Muğla Spor 0. Dünkü karşılaşmalar bu şekilde sonuçlandı. Sevgili fenomen Caner Aydaş, tekrardan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese mutlu pazarlar. Güzel, sağlıklı saatte, güzel, futbol dolu, sevgi dolu, neşe dolu, güzel bir gün geçiririz. Temennim bu şekilde. Başladık.
0: Güne. Enerjiyle başlamış oldun. Teşekkür ederiz sevgili Caner Aydaş. Umarım bugünkü vermiş olduğumuz kuponlarda da yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır ve yolumuza dinleyenlerimizle birlikte kazanarak devam ederiz. Dün hararetli bir yayın oldu senin yokluğunda.
1: Öyle
0: yaklaşık
1: mi?
0: Bir 25-30 dakika Osimhen'i konuştuk. Osimhen'i beğenmeyenler de var. Türkiye Ligi'nde sadece bu performansı gösterenler var. Daha önce oynadığı yerlerde neden bu kadar başarısı yok diyenler de oldu. İtalya Serie A'da şampiyonluk olmasına rağmen Galatasaray'ı biraz fazla değerlendirdik dünkü mücadelede. Bugün de Fenerbahçe ile başlayalım istersen. Olympique Lyon mücadelesi öncesinde, Lyon diyelim hatta, Lyon mücadelesi öncesinde 4-2 kazanarak moral ve motivasyonu sağlamış olduğu yeni transferler gollerini attılar. Lukaku da oyuna sonradan girdi. Yalnız hiç hazır gözükmedi Lukaku da. Sanki ağır siklet bir boksör gibi karşılaşmada karşımıza çıktı. Neler söylersin? Ve son olarak da sevgili Caner'e de senin de yorumunu çok merak ediyorum. Fenerbahçe maçını yorumladıktan sonra sence Fenerbahçe Lyon deplasmanında turu geçebilir mi? Bu da son sorum olsun.
1: Şimdi şöyle, öncelikle Kerem'e geçmiş olsun.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Gerçekten evet. Kötü bir derbe aldı ve sanırım 2 hafta falan dinlendirilecek. Sen sağlıkçısın, biliyorsun. Yani bu tedbiren bu arada. Hiçbir şey olmasa da kafa bölgesine, boyun bölgesine travması, aldığı evet. Bir derbe olduğu için çok geçmiş olsun milli futbolcumuz. Talihsiz bir pozisyondu. Maça gelirsek tabii bu arada herhangi bir bulguya da rastlanılmamış. Kontrol amaçlı çekilen tomografide. Hani
0: bilinç
1: bu da
0: açık,
1: güzel
0: çok
1: bir
0: şükür.
1: Şey. Çok şükür, aynen öyle. Maça gelirsek Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyordum. Yani bir reaksiyon bekliyordum. Tabii İsmail Hoca hafta içindeki beraberlikten sonra da, bir önceki mağlubiyetten sonra da, yani ligdeki mağlubiyetten sonra tam kadroyla çıkmış. Doğrusu da bu arada.
0: Sonra da aldı, dinlendirdi oyuncularını.
1: Aynen öyle. Bunu şunun için söylüyorum. Yani ligin henüz başı. Yani bu oyuncular henüz tam anlamıyla form tutmamış ki hepimiz burada, bizi dinleyen herkesin futbolla bir ilgisi vardır. O amatör oynamıştır, süper amatör oynamıştır, birinci ligde, ikinci ligde ya da süper ligde oynamıştır. Sen de, ben de ya da dışarıdaki insanlar, bizi dinleyenler, futbolla, sporla ilgilenenler. Hani insanlar, futbolcular ya da sporla ilgili olanlar oynayarak tempo kazanır. Oynayarak ritim bulur. Sen kenarda herhangi bir oyuncuyu tutarak form durumunu iyileştiremezsin. Mümkün değil yani. Bu Asensio'dur da, Ahmet'tir, Mehmet'tir.
0: Literatürde yok böyle
1: kim
0: bir şey.
1: Kim olursa olsun. Şimdi buradaki yanlış buydu. Gençler Birliği maçında bunu söylemeye çalıştık. Ya sonucu al, ondan sonra istersen hepsini gönder tatile. Önemli değil. Yeter ki sonucu al sen. İlk maç, lige başlıyorsun. Gümbür gümbür başlaman lazım. Yönetimin çok iddialı. Sen çok iddialı gelmişsin. Sayın İsmail Kartal'dan bahsediyorum. Çok iyi transferler yapılmış. Dün de bence bu bilinçle çıktı. Yine bir önceki Lyon maçında hocanın söylediği gibi harika bir taraftar. enerjisi yüksek bir taraftar. Takımına inanan bir taraftar. Ve hani
0: geriye düşmesine rağmen ya da golü yedikten sonra yine tezahüratlarına devam eden
1: bir taraftar.
0: Doğru.
1: Yani az kadroyla çıktı. Dediğim gibi kazanmasını bekliyordum. Tabii ki eksikleri var Fenerbahçe ama ilk yarıda çok iyi bir oyun oynadı. Doğruya doğru. Burada sadece hücum bölgesinde özellikle Greenwood, Asensio ve Vedat Muriç'in oradaki öndeki değişerek oynaması, özellikle Greenwood'un merkeze yaklaşması, Asensio'yu biraz daha rahatlattı. Oradaki alışverişler, yani topla ilişkisi çok yüksekti. Asensio'nun yine ilk golde de, Vedat Muriç'in attığı golde de, hani ona da yarı asist sayabilirsin. Performansı, sonra Kerem'e attığı pas, sonrasında attığı gol. Yani dün Fenerbahçe, hani küskünler demek istemiyorum ama bazı tartışılan doğru, bazı şeylerin aslında taraftarın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösterdi. Lig için bunu söylüyorum, ısrarla bunu söyleyeyim. Bu takımda ben şöyle yorum yapıyorum, katılmayabilirsin. İlk önce Asensio'yu yazarım, yanına Greenwood'u eklerim. Ondan sonra takımı kimi koyarsam koyarım. Ama bu takımın beyni Asensio'dur. Bir kere bunu kabul edelim. Yani bir futbol sever olarak, eğer Süper Lig'de sen şampiyon olmak istiyorsan Asensio'yu bu denkleme dahil edeceksin. Nasıl edeceğim beni ilgilendirmiyor. İstersen 4-6-0 oyna, önemli değil, ama Asensio bu takımda olmalı kardeşim. Yani Asensio top ayağına aldığı anda kimi nereye pas atacağını, oyunu yavaşlatacağını, hızlandıracağını, tempoyu ayarlayan, pas ritmini ayarlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hazır olmayabilir. Oynatarak hazır edeceksin. Ama dün yine bak sitem ediyorum. Hatta isyan etmiyorum ama sitem ediyorum. Ya hocam, Lyon maçında oynatacaksan Asensio'yu 70'e kadar tutma. 60'ta al. Bak artık maç olmuş 4-1. Al artık, al.
2: İlk Lyon maçını kenarda başlatıyorsun bir daha.
1: Tabii.
0: İlk defa 67 dakika oynattı Asensio'yu.
1: Yani 68 dakika. Yani madem Lyon maçını düşünüyorsan Greenwood'u 90'da çıkarma. Çıkar bak önce. Bak şimdi hani bu edebiyatta işte bir kompozisyon yazmamızı istiyorlar ya. Giriş doğru, gelişme doğru ama sonuç yine bir yerde bir hata var.
0: Geç kaldı diyorsun oyuncular.
1: Çok geç kaldı yani.
0: Çünkü skoru da bulmuştu.
1: Lyon ne dedin? Yarısını dinlendirdi.
0: 5 oyuncu oynamadı ve hiç almadı neredeyse.
1: Yani kazandılar, olacak iş değil.
0: 2-0 kazandılar.
1: Şey olarak söylemiyorum yani, maç 4-1 olmuş artık. Tamam. Hani bu maç sen öyle ya da böyle kazanacaksın. Bu arada bak başka düşündürücü olan kısım da şu. Bunu da söylemek lazım. Asensio oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin çok fazla pozisyon verdiğini de söyleyebiliriz bak. Öndeki o pas ritmi, o önde topu önde tutma olayı biraz azaldıktan sonra sürekli pozisyon vermeye başladı. Hatırla, Ederson'u kurtardıklar. Yani maç bir anda 4-4 falan olabilirdi yani.
0: İkinci yarı 3 net kurtarışı var Ederson'un.
1: O yüzden Fenerbahçe'nin bence zamana ihtiyacı var. İsmail Hoca'nın da zamana ihtiyacı var. İsmail Hoca'nın dünkü Asensio'lu, Greenwood'lu, Vedat Muriç'li, hatta Kerem'li oyunu bundan sonra daha fazla tekrara ihtiyaç var bence. Taraftarı karşısına almamaya ihtiyacı var. Taraftarın beklentisini, ya teknik direktör dediğin oyuncuyu karşısına almamalı. Yani takımların yıldız oyuncusunu karşısına. Mesela dün sevgili Alper'e sordum, sizi de soruyorum. Şu anda Fenerbahçe taraftar için bence kırmızı çizgi Asensio, sonra da Greenwood'dur. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
2: Dün gördük zaten öyle. Gördük,
0: sosyal medyada da kontrol ettiğim kadarıyla dediğin gibi
1: yok,
0: gözüküyor.
1: Yok, hani hiç kontrol etme. Şu anda bir taraftara sor ya, kimin formasını alırsın? Herhalde Asensio ile Greenwood'da.
2: Lyon maçında taraftar oyunu aldırdı Asensio'yu.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
1: Şimdi geçiyorum başka bir takıma. Galatasaray'a dönelim şimdi. Okan Hoca Osimhen'le uğraşırsa taraftarın hoşuna gider mi?
0: Gitmez tabii ki de.
1: Beşiktaş'ta şu anda Beşiktaş'ın kırmızı çizgi bence Orkun.
2: Bence
1: şimdi
2: de Orkun.
1: Hoca Orkun'la, ya ben Orkun'u istemiyorum. İyi de Orkun varken geldin sen. Sen Asensio'yu kabul edip
0: dediğin
1: geldin.
0: Dediğin gibi buraya. Olmazsa Sergen Hoca Rafa krizi gibi olur.
1: Aynen öyle yani. Bir de hani teknik direktörler bu tarz oyuncuları gerçekten biraz daha motive
0: kazanmalı.
1: Edip kazanmalı. Günün sonunda Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Farklı bir skor da olabilirdi. Hem Fenerbahçe atabilirdi, hem Konyaspor atabilirdi. Ama verdiği pozisyonlarda bence irdelenmeli. Savunma anlamında bu konuda da ilginç pozisyonlar veriyor Fenerbahçe. Hala sıkıntıları var. Ederson'u kazandı. Dün bence Ederson'u kazandı. Yani taraftara sonra üçlü çektirdi. İsmail gönderdi vesaire, taraftarla barıştı. Bu da güzel bir şeydi. Dün çok önemli kurtarışlar yaptı.
0: Evet.
1: Lyon maçına gelirsek sevgili Ozan, ben %51'e 49 Lyon'un önde olduğunu düşünüyorum. Onun da tek sebebi İsmail Hoca'nın ne çıkaracağını bilmiyorum. Yani normal şartlarda Fenerbahçe kadrosu Lyon'u 2 defa iler. Ama acaba hoca nasıl bir kadro çıkaracak? Üçlü orta sahayla mı çıkacak? Vedat, Talisca, Asensio mu yapacak? Asensio şey mi yapacak? Talisca mı yapacak? Lukaku yönetmez da Vedat Talisca mı yapacak? Vedat Asensio mu yapacak? Bilmiyorum. Ama bana sorarsan, reklam arasından sonra detaylı konuşuruz istersen, orta sahayı biraz kalabalık tutmakta fayda var.
0: Peki. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.

0: Bahse Gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Bahse gireriz devam ediyor.
6: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe maçıyla ilgili değerli yorumcularımızın yorumlarını alıyorduk. Sevgili Alaca, senin de bir sesini duyalım. Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili yorumlarını alalım. Lyon karşılaşmasıyla ilgili değerli dinleyenlerimizden sorular var. Senin de tahminini almak isterim.
7: Şimdi dün Fenerbahçe iyi gözüktü ama dünkü iyi görüntü Olympique Lyon için yeterli olur mu? Şüpheliyim. Neden diye sorarsan, Fenerbahçe'nin Lyon'u ilk maçında gördük ki. Mesela kağıt üstünde Fenerbahçe'nin çok daha iyi bir kadrosu var değil mi Lyon'dan? Yani burada hep konuşuyoruz ya, işte Openda'sı var, Nuama'sı var. Fenerbahçe'de çok daha iyileri var. Greenwood'un var, Lukaku'nun var, Asensio'nun var. Saymaya gerek yok zaten de. Sıkıntı ne biliyor musun? Lyon çok daha tempolu ve daha çabuk bir takım. Fenerbahçe bence dün de kazandığı maç, dün kazanmasına rağmen bir tık antal kalıyor. Lyon karşısında bu dezavantaj olabilir ki Groupama stadyumunun da ciddi bir atmosferi olduğunu düşününce Caner abi çok kilit bir şey söyledi. Orta sahayı biraz daha kalabalık tutup tempoyu düşüreceksin. Aynı formülle oyunu kendi yarı sahanda tutarak geçiş hücumuyla Beşiktaş Lyon'u yendi orada 2 sene evvel, hatırlarsın. Ole Gunnar Solskjaer dönemi, Getson'un bir geçiş hücumunda attığı golle birlikte. Eğer orada tempoyu Lyon'un yükseltmesine izin verirsen çok iyi olmaz. 51'e 49 katılıyorum Lyon lehine olduğuna. Dün özelinde de Fenerbahçe'nin bir morale ihtiyacı vardı. Burada işte hücum hattında senin bir şeyler beklediğin Asensio'nun, Greenwood'un, Vedat'ın gol atması çok önemli. Oyuncuların morali açısından, takımın taraftarı morali açısından. Ederson'un kazanılması bence önemliydi. Dün Fenerbahçe yeteri kadar bir futbol oynadı ama ilk yarıda, ikinci yarıda özellikle Asensio çıktıktan sonra bu Caner abinin söylediğinde şöyle bir şey vardı yine. Topu ileride tutamadığında çok fazla pozisyon veriyorsun diye. En iyi savunma hücumdur derler ya. Fenerbahçe'nin elindeki malzeme buna uygun. Topu ileride tutmadığın denklemde senin savunmada Akede, Şikrinyar'da antal oyuncular. Burada handikaplı durumda kalabilirsin. Hele ki Lyon gibi bir takıma karşı. O yüzden topu tutman ve tempoyu düşürmen lazım. Lyon maçlarının anahtarı bu, dediğim gibi. Dün özelinde Fenerbahçe için bir moral rampası oldu. Hem hücum oyuncularının skor bulması, işte neden ona? Sonradan oyuna dahil olan Lukaku antal gözüktü ama en azından arzuluydu vesaire. Hazır değil, net bir şekilde
6: doğru,
7: ama.
6: Doğru.
7: Kötü bir gün değildi Fenerbahçe için, Lyon maçı için ama gerekli dersen çıkarılması gerekiyor net surette.
6: Sevgili Alaca, yorumun için teşekkür ederim. Sizlere notlarım arasına aldım. Birkaç soru daha olacak Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili.

0: zamandır ilk 11 çıkan bir Talisca vardı. Talisca'sız Fenerbahçe'yi uzun bir aradan sonra görmüş olduk. Daha ritimli oynayan, önde daha çok basan, pas trafiği daha hızlı olan, daha aktif bir Fenerbahçe görmüş olduk.
1: Doğru.
0: İsmail Hoca'nın bu doğrultuda Talisca'yı kenara çekip dün oynamış olduğu kadroyla mı devam etmesi gerekiyor sence? Ayrıca Lyon mücadelesinde nasıl bir 11 ile çıkmalı?
1: Yani şöyle, Talisca tabii ki önemli bir oyuncu ama Talisca'nın önde, hani bunu hepimiz biliyoruz, dinleyen herkes de kendine istatistik kasan demeyeyim ama kendisine istatistik yapmaya çalışan bir oyuncu. Özellikle tehlike bölgesinde, yani ceza yayı ve bölgesinde faul almaya çalışan bir oyuncu maalesef. Yani o kadar fizikli görüntüsüyle aslında çekip vuracağına bir anda bakıyorsun. Bir ikili, çok ikili mücadeleye girmeyen bir oyuncu. Mesela bunun yerine dün Vedat orada korakor mücadeleye girmeye çalıştı. Girdi de stoperlerle boğuştu. Faul de aldı, duvar da oldu. Yani
0: asist de yaptı.
1: Asist de yaptı. Talisca ile arkadaki oyunculara Talisca duvar olmuyor. Talisca kendine pozisyon hazırlanmasını seven ya da kendi pozisyonunu çekip vurmaya çalışan bir oyuncu. Başka bir şey daha söyleyeyim. Eminim dinleyicilerimiz hak verecektir. Talisca bence Greenwood'un özgürlüğünü de kısıtlıyor. Sebebi de şu. Greenwood sürekli çizgide oynuyordu. Bakın düne kadar. Dün sürekli merkezde ve Talisca'nın şut atacağı noktalardaydı dün Greenwood.
0: 4-3-3'ün sağ forveti gibi oynadı dün.
1: Bu bir tesadüf değil. Yani bu Talisca bunu bilerek yaptığı için söylemiyorum. Çünkü Talisca sol ayağıyla sadece vuruyor. Ama Greenwood'un farkı ne? Greenwood sağla da vuruyor. Yani
2: çift ayak.
1: Siz Greenwood'u bu kadar çizgiye mahkum ederseniz Greenwood'u niye aldınız o zaman derim ben. O zaman Oğuz Aydın'la oynasaydınız. Çünkü çizgiye basan bir oyuncu. Ama Greenwood forvet özellikli bir oyuncu. Dün ne zaman Greenwood merkeze yaklaştı ilk yarıda hatırla. Fenerbahçe önde sürekli pozisyon bulan bir takım olmaya başladı. Yani orada Asensio gibi çift 10 numara gibi. Çünkü 10 numara da oynayabiliyor bir oyuncu. Hadi onu çok belki aktif kullanamıyor ama şutu var, sağ ayağı var, sol ayağı var. Oyun kurabiliyor. Siz bunu Talisca var diye sürekli bir kanada kilitlerseniz yani oradaki yeteneklerini kısıtlamış olursunuz. Bu Talisca'yı kötü göstermek için
0: ama
1: söylemiyorum.
0: Ama doğru.
1: Yani Talisca'nın böyle bir dezavantajı var. Oynattığın zaman Greenwood'un da verimi düşer. Greenwood da istediklerini yapamaz. Çünkü onun vurmak istediği noktada hep Talisca var. Bakın sol sağ taraftan geliyor Greenwood. Hatırla. Golü attığı noktayı demiyorum. Onun ceza sahası dışını düşün. Talisca hep oralarda topla buluşmaya. Niye? Sol ayağıyla uzak
0: çekecek,
1: köşeye
0: vuracak,
1: atmak.
0: Doğru.
1: Çekecek vuracak. Şimdi o olmadığı zaman.
0: Ve pas vermeyince de sinirleniyor. Ellerini kaldırıyor.
1: Tabii sinirleniyor. Haliyle yani Talisca olmasın demiyorum. Talisca tabii ki eğer kalacaksa olacaktır. Ama Talisca Asensio yapacaksan bunu ligde yapman lazım. Asensio Greenwood yapacaksan. Eğer Avrupa'da oynayacaksan belki Asensio'yu kullanmayabilirsin. Ben olsam şöyle oynarım. Bence bizim deplasmanda mutlaka %100 yenmemiz gerekiyor diye bir kuralımız yok. Bir kere bunu bir cebimize koyalım. 0-0. Onlar ne kadar dezavantajlıysa biz de o kadar dezavantajlıyız. Uzatmaya gidiyor, penaltıya gidiyor. Bir. İkincisi, dün Konyaspor'la oynadı. Konyaspor'u küçümsemiyorum. Kesinlikle çok iyi bir takım ya da kendi gücü ölçüsünde mücadele etti. Ama dün Konyaspor'a verdiği geçişleri Lyon'a verirse Fenerbahçe darmadağın olur. Bak, bir kere bunu söyleyeyim. 3-4 yayıp geliriz. Şimdi o yüzden orta sahada dirençte kalmamız gerekiyor. Gerekirse Asensio'yu sağ önde, Greenwood'u sol önde ki dün gördük oynadı. Hatırla, ikinci yarının büyük bir kısmını sol önde oynadı Greenwood. Merkezde artık Talisca ile mi oynarsın, Vedat Muriç ile mi oynarsın?
0: Kerem de sakat olduğu için.
1: Orta sahayı da üçlerim. Yani gerekirse oyunu kanatlardan kurarım. İki kanattan da oyun kurarım. Greenwood ve Asensio ile hem o topu orada tutarım, çabuk kaybetmem. İsmail'e atarım. Eğer maçı tutmak istiyorsam, yok ben gideceğim orada gümbür gümbür kazanmak istiyorum diyorsan da o zaman sağ tarafa artık düşüneceksin. Yani Kerem varsa, Kerem yok zaten. Sola sağ tarafa Talisca ile oynarım. Ben öyle oynarım. Vedat Muriç'i öne alırım. Yani Vedat'ı
0: Greenwood solda, sağ tarafta Talisca, forvette Vedat Muriç, arkalarında
1: merkezde Asensio. Yani burada da Talisca'nın ya da İrfan Can Kahveci ile oynarım. Bunu niye söylüyorum? Orada topu tutması için söylüyorum. Asensio'ya da bir konfor alanı açabilir. Ama her halükarda hani bilmiyorum tabii ki bunu şey düşünecektir. Bence orta sahayı tutup en azından bir süre oyunda kalmak. İlk yarı mesela örnek veriyorum. 60'a kadar oyunda kalıp sonrasında kozları Talisca'dır, Asensio'dur oyuna atmak da anlamlı olabilir. O yüzden orta sahayı üçlü işte Kante, Kendouze ve İsmail ile oynayabilir. Buna da itiraz etmem. Ama hedef ilk önce gol yememek. Çünkü gol yersek bence işimiz çok zor. Çünkü bir, yani Fransız lobisi var. Bir kere kabul edelim, etmeyelim. Yani UEFA'da senin değil Fransa

0: Fransız bir takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesini ister. İkincisi Lyon kendi sahasında maalesef kötü bir takım. Yani her türlü psikolojik baskıyı yapıyor.
1: Taraftar güçlü. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan da bir Lyon takımı var.
0: Yani çok güçlü kalmamız gerekiyor. Bunun da tek yolu kesinlikle gol yememiz lazım. Gol yemediğimiz sürece bence turun favorisi biziz.
1: Benim düşünceme göre de Talisca dinlendirildiği için ilk 11 gözüküyor ama Fenerbahçe'de Nene diye de bir oyuncu var. Kerem'in yokluğunda Nene de değerlendirilebilir. Çünkü ön alan baskısı yapan, enerjisi diğer oyunculara göre çok daha yüksek olan bir isim.
2: Açık alan daha iyi oynayabilir.
1: Ayrıca geçiş hücumunda daha da etkili olabilir hızıyla. Bir de bu oyuncu karambol toplarında çok iyi araya giriyor. Attığı göllere bir bakalım.
2: Sezgileri yüksek.
1: Sezgileri yüksek ve ceza sahası içerisine yapmış olduğu koşularla skoru almayı başaran bir oyuncu. Çok ağır kalır diye düşünüyorum. Talisca ve Asensio yan yana Fenerbahçe'nin ritmini çok aşağı çekerler. Benim düşüncem hızlı bir oyuncu gerekiyor Fenerbahçe'de geçiş hücumunu kullanması için. Asensio konusunda da sevgili Caner Aydaş'la hemfikiriz benim düşünceme göre.
0: Sevgili Ozan, şimdi sen golü bulduktan sonra Nene'ye ihtiyacın var. Ama önce senin topu tutman lazım. Oyunu kontrol etmen lazım. Oyunu kontrol et, yani oyunu kontrol etmek istediğin bir senaryo çizersen Nene bence orada Kerem'den hiçbir fark yok. O yüzden önce Fenerbahçe'nin burada yapamadığını orada yapıyor olması lazım. Yani Lyon'u kontratağa mecbur etmeli. Oyunu bu kadar, topu bu kadar Lyon'a verirsen bence çok dezavantajlıyız. Çünkü biz hızlı hücuma çıkacak bir takım değiliz. Biz savunma dün de gördük. Birazcık ikinci bölgede savunmaya başladığı anda Fenerbahçe pozisyon veriyor. Fenerbahçe'nin üçüncü bölgeye mutlaka bazı oyuncuları atması lazım. Yani oyunu, örnek veriyorum işte 55'e 45, 60'a 40 topun bizde olması lazım. Onların yapamadığı şeyleri denemeleri lazım. Burada ki Maresca mıydı? Fonseca mı? Fonseca'ydı.
1: Fonseca.
0: Söyledi yani. Mesela şaşırdı topu bu kadar kullandıkları için. Adam şaşırmış yani. Hani biz beklemiyorduk mesela böyle bir şeydi yani. Biz daha güçlü bir oyun bekliyorduk mesela Fenerbahçe'den.
2: Ona gelmemişler.
0: Ya bu biraz tabii çizilen oyun, belki hocanın beklentisi ya da hocanın ortaya koyduğu şeydi yani, oyunculardan istediği bir şeydi ama bu oyun yetmez. Yani dünkü oyun yetmez, ilk maçtaki oyun yetmez. Fenerbahçe'nin
1: vites arttırması gerekiyor.
0: Vites arttırması gerekiyor. Bir de ilk maçta da gördük onların orta sahadaki o üçlü Tolisso ile başlayan merkezde Tolisso'nun olduğu.
1: Tolisso'yu çok beğeniyorum
0: o ben. O üçlüyü bozmak lazım.
1: Biraz da sert oynamak lazım.
0: Sert oynayamazlar büyük takımlar. Çok zor ama işte
1: Gündüz'den bekliyorum o sertliği.
0: İsmail'i vesaire alıp belki orada öyle bir sertlik sağlayabilir.
1: Birkaç tane mesajımız gelmiş. Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili mesajlar da var. Ozan Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Adana'dan Murat. Koyu Galatasaray taraftarıyım. Oscar çöllerde değil, Adana'nın kalbinde. Dünya genelinde böyle bir sıcak görülmemiş. Ona rağmen size yazmak istedim. Bana üçünüzden de birer maç verir misiniz? Sağlam oynayacağım, tatile gideceğim demiş. Yani bu seviyede kuponları yapmayın. Kendinizi sıkıntıya sokacak miktarları kesinlikle oynamayın. Şans oyunu yazıyor üstünde. Keyif amaçlı kuponlar yapmanızı tavsiye ederim. Adana'nın sıcağına da diyecek hiçbir şeyim yok. Türkiye'nin en sıcak ilidir Adana.
2: Oscar çöllerde benzetmesi beni bitirdi yalnız ya.
1: 55 dereceleri görmüş, nem miktarı yüksek seviyede olan bir şehrimiz. Kolaylıklar dilerim yazın Adana'da.
2: Akdeniz çok zor gerçekten.
1: Adana'da da belediyenin yapmış olduğu çalışmalarda göllerle ilgili güzel bir çalışmalarını gördüm. Oradaki gencecik çocuklar riskli bir şekilde yüzüyorlardı. Onları daha iyileştirdiler ve ancak o şekilde ferahlayabiliyorlar, serinleyebiliyorlar.
2: Ya ben şeyi gördüm, sokak ortasında çeşmeye o fıskiyeler var ya. Doğru. Evet. Cem Yılmaz fışkiye diyordu, hangisi doğru bilemedim şimdi ama insanlar serinlemeye oraya falan giriyor.
1: Kolaylıklar dilerim yazın Adana için. Sevgili Ozan, Caner ve Burak, iyi yayınlar. Giresun'dan üçünüze reji, kucak dolusu selam ve sevgiler. Korkut Konuralp Giresun'dan mesajını göndermiş. Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Merhaba, Trabzon bugün kazanır mı demiş. Trabzon'un bugün maçı var. Açıklayacağız A'dan Z'ye. Mustafa Demirkaya çok uzun bir mesaj göndermiş. Onu reklam arasında okuyup kısaltmaya çalışacağız. Daha kısa mesajlarınızı bekleriz. İyi pazarlar, Talisca giderse sıkıntı demiş Hakan Candemir. Lyon'u geçeriz, Şampiyonlar Ligi'ne kalırız, siz ne düşünüyorsunuz diye bir mesaj göndermiş. Biraz önce değerli yorumcularımız karşılaşmayla ilgili tahminlerini söylediler. Ben de %51-49 derim açıkçası. Yani çok mantıklı bir tercih söyledi sevgili Caner Aydaş. Bir dinleyicimiz,

0: Ake'ye hantal mı diyorsunuz demiş.
1: Ben dedim. Evet.
0: Bu arada hantal.
1: Yani
0: doğru.
1: Hollanda-Fas maçını bir daha izlerseniz ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Dünya Kupası'nda Hollanda basınında zaten çıktı. Oyuncu koşamıyor diye. Ben evet. Zaten Dünya Kupası'ndan önce Ake'yi Fenerbahçe alırken bu yorumu yapmıştım. Defans arkasına atılan 12 topun 8'ini kaçırdı Ake Dünya Kupası'nda.
1: Ya mesela
0: ağır oyuncu.
1: Seri bir oyuncu. Mesela Osterwolde'den daha seri olduğunu
0: yok,
1: düşünüyor musunuz?
0: Yok değil zaten. Işte. Hantal. Hantal doğru. Yani ha, yanlış bir kelime söylememiş. Doğru yani. Ağır oyuncu.
2: Konya Spor'un ilk yarıda 3 kez savunma arkası koşusu yapan oyuncuya bakın. Mesela Lyon bunu daha fazla deneyecektir.
0: Tabii ki.
2: Yani
0: ve daha hızlı oyuncularla.
2: Open de var mesela.
0: De var.
2: Şimdi bunu mutlaka gördüler dün. O yüzden deneyeceklerdir. Hani Ake Hantal'dan ziyade sizin oyun sisteminiz oyuncuları da bazen öyle gösteriyor. Ona da bakmak lazım. Yani Calo geçen sene Beşiktaş'ta bakınız. Ya bunu nereden bulmuşlar kardeşim? Açık alanda Kaan'a gibi dediler. Şimdi Beşiktaş açık alan vermeyince
1: Davinson'a dönüştü adam.
0: Calo'yu geçen sene göremedik bile neredeyse. Sevgili Caner Ardaş yani, maçlarını bile izleyemedik.
1: Adam Davinson oldu ya.
2: Yani geçen sene hatırla.
0: Teknik direktör.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Oyun sistemi yani. Oyun sistemi oyuncuları bazen öne çıkarıyor. Şimdi İsmail Hoca'nın da 70 metrede oynarsanız Ake tabii ki çok hantal gözükür ama bunu 45-50 metre indirseniz Ake bayağı komple bir stoper gözüküyor.
1: Ben gelmeden şunu söylemiştim Ake için, hatırlar mısınız değil mi? Hantal gözükmesinin sebeplerinden biri Ake Manchester City'de senelerdir üçlü savunmada oynuyor. Hantal gözükür. Ya çünkü orada onun açığını kapatacak iki stoper daha vardı. Şu an öyle bir sistem yok. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama.
2: Bir de rakip de gelemiyor orada Hantal. Yani. Bir de öyle bir durum tabii var yani.
0: Tabii yorumuna katılıyorum. Zaten Hollanda basınında kendi ülkesinde açıklandı bu. Oyuncunun yavaş olma sebebi. Ya
1: eskiden sol bek olmasının insanlarda böyle getirdiği bir yanılgı var ama izlerken görüyorsunuz zaten, çok da bir şey söylemeye gerek yok herhalde.
0: İyi yayınlar. Bay Le Kovan yazmış bir dinleyicimiz. Bahadır, günün kuponum nasıl yorumlarsınız demiş ama tek maç herhalde. Anlayamadım yazdığını tam ben dinleyicimizin.
2: Bey günün kuponu ama günün kuponu nerede onu bilmiyorum.
0: Onu
2: gönderirseniz bakarız.
0: Onun dışında mesajlarımızı kontrol ettiğimde şu anda okunmamış bir mesajımız gözükmüyor. İddia ile alakalı mesajlarımız var.
2: Nihat Bey'in Antalya'ya bekliyor. Gideceğiz haftaya. Pazar dükkanı kapatıyorum. Sonra 10 gün yokum.
0: İyi tatiller diliyorum sevgili Caner Aybay. Sen de çok şimdi yoğun bir mesai ardından ailenle birlikte sağlıklı, mutlu, güzel bir tatil yapmanı temenni ederim.
2: İnşallah.
0: Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Reklam arasına gidiyoruz. Yavaş yavaş biz de bültenimize giriş yapmaya başlayacağız.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan iddia kuşağımız başlayacak. Greenwood'un penaltısıyla ilgili sorular geliyor. Şöyle bir açıklama yapabilirim. Dün maçtan sonra bazı programları izlediğimde bu bilgiyi öğrenmiş oldum. Greenwood 12 yaşındayken Manchester City'ye karşı oynadığı mücadelede sol ayağıyla kaçırdığı penaltı sonrasında ciddi anlamda bir moral bozukluğu yaşıyor. Baskı görüyor 12 yaşındayken ve 12 yaşında almış olduğu kararla bütün penaltılarını sağ ayağıyla atıyor. 20 penaltıda da yaklaşık 8 penaltıyı kaçıran bir Greenwood görüyoruz ve bu şekilde de devam edeceği belirtiliyor. Fenerbahçe'de penaltıcının bence değişmesi gerekiyor. Greenwood çünkü sağ ayağıyla atıyor.

0: diyorsa da çok da yavaş vurdu topa. Kalecinin de köşeye doğru da gitmedi. Bunu hemen yani Lyon maçında farklılık olması gerekiyor. Asensio vursun mesela.
1: Ya Asensio ya da Vedat vuruyor.
0: Oyuncunun özelliği zaten çok sert vuruyordu. Dün attığı golde de gördük. Yani net vuruyor. Penaltı da bir de bu yeni çıktı bu yavaş vurma.
2: Ya orada ya
0: Popescu gibi vuracaksın penaltıyı bam diye.
2: Kaleciye baktı ya yani kalecinin son ana kadar bekledi. Şimdi Greenwood'da
0: hiç yanıltamadı kaleciyi ama.
2: Osman'a Dembele'ye benzetiyorum. O da biliyorsun mesela bir korneri sağ ayağıyla kullanılıyor. Sonra canı sıkılıyor sol ayağıyla kullanıyor öbür köşeden. Greenwood da öyle bir oyuncu. Hem sağ hem solu kullanan bir oyuncu. Ya hatta ikisini
0: attığı
2: de sormuşlardı.
0: Attığı gol zaten solla vurdu.
2: Aynen öyle. İki ayağında kullanıyor ama dün bence son anda karar değiştirdi. Bence kaleci orada çok ayakta kaldı. Bir penaltıyı tekrar izlerseniz ya kaleci göstermedi nereye yatacağını. Büyük tereddüt etti. Aslında durdu.
0: Sola baka baka penaltı attı.
2: Aynen öyle. Yani penaltının şeyinden ziyade bazı oyuncular deniyor sağ sol. Belki bir vurdur ama Greenwood ne kadar ceza sahasına yakın oynarsa o kadar tehlikeli olacağını bir kere daha gördü. Bence umarım bunu İsmail Hoca da görmüştür. Ya,
0: İki gol bir asist yaptı. Ben penaltı dışında oyuncuyu da tebrik ediyorum. Çok iyi bir performans
2: yani
0: gösterdi.
2: Yani Greenwood'u çizgiye atmak
0: olmaz.
2: Bence çok büyük
0: futbol
2: bir hata.
0: Futbol aklı değil.
2: Gerçekten çok
1: abi Greenwood dediğin adam zaten Manchester United'da ilk çıkışını santrafor olarak yaptı. Niye ceza sahasından uzaklaştırıyorsun? Ve hiçbir akıl mantık yok.
2: O dönemde Talisca oynadığı zaman mecbur oraya atıyorsun
1: abi,
2: yani. Talisca giremiyor çünkü.
1: Fenerbahçe'nin bütün hücumunu bozuyor. Yani burada Greenwood değil sağ kanada Oğuz'u da atsan Talisca bozacak. Onun
0: maalesef öyleymiş ama.
1: Zehirli sarmaşık ya.
0: Yani önde baskı hiç yapmayan bir Talisca topu ayağına aldığında gol atan hiçbir lafımız yok ama ritim yakalayamaz. Lyon mücadelesinde Asensio Talisca yan yana oynarsa
1: hayırlı işler.
0: Yani bilemedim ön alan baskısı sıfır Lyon hemen geçer.
1: Top da tutamazsın ileride dedik.
0: Zor. Talisca da topu Greenwood daha yeni geldiğinde 3 kere pas alamadı. Ellerini kaldırdı isyan etti Greenwood'a. Yani şunu söyledi. Sağ taraftan topu aldığında çizgiye doğru iniyorsan topu bana atacaksın dedi. Çünkü ben gol atıyorum tarzında biraz da kendine güveni de fazla olan bir oyuncu. Ama yapmış olduğunuz yorumlar A'dan Z'ye doğru.
1: Zehirli sarmaşık abi.
0: Değerli dinleyenlerimiz 13 kuşağında bir mücadelemiz var. Danimarka Ligi'nde o karşılaşmayı sizler için yorumlamak isteriz. O karşılaşmaya da %54'lük bir oyun almış. Sevgili Caner Aydaş sen de başlayalım dersen iddia kuşağımıza başlıyoruz.
2: Tabii tabii başlayalım ya ne zaman istersen.
0: Danimarka Süper Lig açılış mücadelesi 13 kuşağı. Son ders ki Nordsjælland karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz ligde şu anda ev sahibi takım en alt sırada yer alıyor. 4 karşılaşmada henüz galibiyeti yok. Sadece bir beraberlik, bir puan eksi 3 averajı bulunuyor son ders ki takımının. Deplasman takımı Nordsjælland ligde 4. sırada 3 karşılaşmada 7 puan artı 2 averaj mevcut. Sevgili Caner Aydaş bu karşılaşma için neler söylersin?
2: Yani burada Nordsjælland tarafındayım. Bu arada Yaşar Bey geçen hafta içinde 2 artı 6'lık maçı buldu pazartesi günü. Ve onu da tebrik ediyorum. Oranı da söyleyeyim size. 118 oran 2 maçta. Benfica Kasapia maçını artı 7 artı 6. Samsun Spor Göztepe maçında da artı 6. Yani
0: tebrik ediyorum.
2: 7.98 ve 14. Onu tebrik ediyorum. Ya burada Nordsjælland tarafındayım. Tabii Nordsjælland'ın deplasmanda kazanması gerekiyor. Geçen hafta beni yanılttılar. 1-0'lık bir galibiyetleri vardı. Çok da güvenmiştim. Bütün hayallerimi yıktılar yani. Yazıklar olsun onlara diyorum. Ama gol de yerler Ozan. Bunu
0: doğru,
2: yani,
0: doğru.
2: Kazanacaklarsa da gol yiyip kazanacaklarını düşünüyorum. O yüzden en az 3 gol bekliyorum mücadelede.
1: Ha, bu arada Sönderje tarafında 4 maç sonunda galibiyetleri yok ama 4'te gol buldular 7 gol yerken. Yani hücum anlamında da çok büyük problem yaşamıyorlar. Savunmada biraz sıkıntılar var. Bugün evlerinde gol bulabilirler. Ben burada 3.5 üstü denenebilir buluyorum. Öte yandan iki takım da gol atar 2.5 üstte yine fena bir seçenek değil bence.
0: İki takım da gol atar diyeceğim. Diğer oranları da kontrol ederek daha ideal bir oranı paylaşmak isterim. Kendi kuponumu almayacağım oranları değerli dinleyenlerimizle paylaşmıyorum. Danimarka Süper Lig'de devam ediyoruz. 15 kuşağı Arsus Odense karşılaşması değerli dinleyenlerimiz. Hemen iki takımı kontrol ettiğimizde ev sahibi Arsus Lig'de 10. sırada 3 karşılaşmada 2 puan topladı galibiyeti bulunmuyor. Deplasman takımı Odense Lig'de 9. sırada 4 karşılaşmada 1 galibiyet 3 puan eksi 2 averajı bulunuyor. TGS 2 ya da 3 gol bandına ideal bir karşılaşma olarak geldi bana.
2: Arus Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Sabah elendi Azerbaycan takımı. UEFA Avrupa Ligi'nde de Benfica'ya deplasmanda 3-1 yenildi.
0: Sabah'ı da tebrik ediyorum. 4-0'la geçtiler iç sahada.
1: Şampiyon gerçekten olup konferansa gidiyor adamlar.
2: Yani doğru. Ligi de çok kötü başladılar. Yani geçen sene şampiyon oldular ama henüz galibiyetleri yok. O maç bu maç olabilir mi? Bence olacak ya. Bir reaksiyon göstereceklerden. Nereye kadar puan kaybedecek bu takım? Sonuçta geçen senenin şampiyonu. Bence o şampiyonluk coşkusu ya da o şeyi kaldıramadılar. Yani oradaki o şeyi
0: vizyonu
2: aynen kaldıramadılar. Bence bugün kazanırlar. Yani ev sahibini ben bugün galibiyet alacağını düşünüyorum. Benfica'ya elemeleri çok zor UEFA Avrupa Ligi'nde. Çünkü oradan konferansa gidecekler muhtemelen. Öyle gözüküyor. Yani konferans garanti onlar için. O yüzden o yolu öyle devam ettirecekler. O yüzden ben bugün Aarhus'un ligede bir merhaba diyeceğini düşünüyorum. Odense de iyi bir rakip.
1: Ya bu arada Aarhus tarafını ben Mjällby'ye çok benzetiyorum. Mjällby'nin Danimarka franchise gibi şampiyon olduktan sonra bayağı bir yalpaladılar. Odense tarafına bakacak olursak onların da 3 puanı var 4 maç sonunda. Çok iyi başladıklarını söylemek mümkün değil ligi. Aarhus'un evinde bir reaksiyon verebileceğini düşünüyorum. Burada Caner abiye katılırım. Odense gol yollarında da şimdiye kadar geride kalan 4 maçta sıkıntı yaşıyor. O yüzden Aarhus'un az gollü bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Burada 1 ve 4.5 alt demek istiyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz 15 kuşağıyla devam ediyoruz. Bir diğer güzel karşılaşmamız Midland Rangers karşılaşması. Danimarka Süper Lig mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde Midland'ı Beşiktaş mücadelesinde de izleme fırsatı bulmuştuk. Ligde 3. sırada 3 karşılaşmada 7 puan topladı. Rangers ligde 8. sırada 4 karşılaşmada 4 puan topladılar. Güzel tempolu bir karşılaşma bekliyorum. Skor olarak 3-1 Midland kazanır şeklinde bir düşüncem var. Alternatif yüksek oran tercihim. İki takım da gol atar maçı ev sahibi Midland kazanır diyeceğim.
2: Yani onlar da Avrupa'da konferans liginde artık herhalde gruplara kalacaklar gibi gözüküyor. Rijeka'yı 2-0 yendiler. İkinci maç oynayacaklar. Beşiktaş elendikten sonra biliyorsun devam ettiler. Konferans ligine katılacaklar öyle gözüküyor. Lige de merhaba dediler. Şu ana kadar mağlubiyetleri yok. Ben bu sene Brøndby tabii Kopenhag ve Brøndby Midtjylland arasında şampiyonluk geçer diye düşünüyorum. Geçen haftaki beraberlik bence sürpriz bir beraberlikti. Bugün de puan kaybedebilirler ama buraya bir sürpriz deneyim yapacağım. Yani 2'den 1 deneyeceğim. Yani maç sonunda Midtjylland'ın kazanmasını bekliyorum ama
0: sistem kutanları için güzel.
2: 2'den 1 geçen hafta Burak'la yapmıştık. Mjällby Sirius maçına gelmişti. Avrupa dönüşü zorlamak lazım takımları. O yüzden hani
0: güzel
2: böyle bir denememde olacak
0: de
2: yani.
0: Kafama yatırdığın 2'den 1'i sistem kuponunda değerlendirebilirim.
2: Yani 25 oran.
1: Daha ne olsun. Ben burada Midland'ın kazanmasını bekliyorum. Render şimdiye kadar gol yollarında problem yaşıyor. 1 ve 4.5 alt diyeceğim yine. Belki skor eşlik edebilirler ama çok tırmanacağını düşünmüyorum. Midland'da da bir tık yorgunluk var çünkü.
0: Peki. 17 kuşağıyla devam ediyoruz. Horsens Lyngby mücadelesi. Ligin yeni takımlarından Horsens iç sahada Lyngby'yi ağırlayacak. Ligdeki durumlarını kontrol ettiğimizde ev sahibi Horsens 4 karşılaşmada 1 galibiyet 4 puan topladı. Lyngby ligde 11. sırada 4 karşılaşmada henüz galibiyeti yok. 2 puan toplayabildiler. -3 averajı bulunuyor. Zor bir karşılaşma gerçekten. İddia açısından uzak durulması gereken bir maç olarak görüyorum. Ama TGS 2 ya da 3 gol bandı oran olarak tatmin etti beni.
2: Yani dediğin gibi böyle henüz bu takımlar hakkında çok net bir fikre sahip değiliz. Geçen hafta Lyngby Midtjylland karşısında puan almayı başardı. Horsens yine geçen hafta deplasmanda Odense yendiler. Hatta orada karşılıklı gol var bekliyorduk ama ev sahibi galibiyeti hatırlıyorum. Bekliyorduk. Ama Horsens ilk galibiyetini aldı. Bugün de yenilebilir. Öyle bir maç olabilir. Çünkü çok dediğim gibi hani bir fikir sahibi değilim. Takımlarla alakalı çok fazla maçlarını izleyemedik. Bence dengeli maç olur. 2-3 gol bandı olabilir. Karşılıklı gol var yine olası gözüküyor.
1: Ben de burada karşılıklı gol var önermek istiyorum. İki takım da şimdiye kadar 4 hafta sonunda fazla gol atıp fazla gol yediler. Burada savunma tarafında çok güven vermiyorlar. İki takım da gol bulabilir bu maçta.
0: Ve geldik kapanış karşılaşmasına 19 kuşağı. Viborg Kopenhag karşılaşması. Ev sahibi Viborg ligde 5. sırada 4 karşılaşmada 7 puan topladı. Kopenhag ligde 2. sırada 3 karşılaşmada 3 galibiyet aldılar. Yollarına dolu düzgün devam ediyor. 10 gol atıp 3 gol 7 artı 7 averajı bulunuyor. Bir maç eksiğiyle Brøndby'nin ardından 2. sırada kazanırsa ligin lideri olacak. Bu arada birkaç maçını da izledim Kopenhag'ın. İyi bir futbol oynuyorlar. Baskılı bir futbol oynuyor. Ama bugün bir gol yemesini beklerim Viborg takımından. Viborg da lige iyi başlayan takımlardan bir tanesi. İki takım da gol atar diyeceğim bu karşılaşmada.
2: Yani Kopenhag geçen seneki görüntünün biraz farkında olaraktan bu sene farklı bir görüntü ortaya koyuyorlar. Golcü bir takım. Yani Kopenhag'ı biz yıllarca nasıl tanıdık? Az gol atan, az gol yiyen ama hani biraz şu andaki Beşiktaş'a benzetmeye, daha doğrusu Beşiktaş'ı onlara benzetiyorum. Az gol atıp az gol yiyorlardı. Beşiktaş gerçi yemedi ama hani yiyecektir illaki bir yerde.
0: 3 maç 10 gol.
2: Evet, bu sene çok golcü, gol

0: bir maçlar oynamaya başladı. Bu teknik direktörden de kaynaklanabilir. Onu da söyleyeyim.
1: Bo Svensson.
0: Bugün de Viborg deplasmanında ben kazanmalarını bekliyorum. Yani iyi bir kadroları var şu anda. Geçen seneki dediğim gibi o eksiklerini bu sene ya da defolarını sanki birçoğunun üstünü örttüler yeni oyuncularla beraber. Kopenhag deplasmanında kazanır. 4'te 4'te başlar.
2: Burada ben de Kopenhag galibiyeti beklemekle birlikte çok fazla gollü bir maç olmasını beklemiyorum. Çünkü sadece Kopenhag değil Viborg da çok fazla gol yemedi şimdiye kadar. Ben TGS 2-3 aralığında sıkışacağını düşünüyorum maçın.
1: Danimarka Ligi'nde konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Değerli dinleyenlerimizden birkaç mesaj var. Şöyle önüme gelenleri paylaşmak isterim. Greenwood penaltı kullanmasın. Böyle penaltı kullanılmaz. Kaleci alıştırır gibi şut çekiyor demiş. Ayrıca Hull City'yi tebrik ederim. Milleti yatırdı bir yorumu gelmiş Nihat Bey'den. Ben de Hull City'yi tebrik ediyorum. Dünkü karşılaşmada ben de kazanmasını beklemezdim. 8 oyuncu eksikle Manchester United'ı ağırladılar ve kazandılar. Ligin açılış mücadelesinde maçtan sonra da görsel bir şölen vardı Hull City Stadyumunda. Çok güzel şeyler. Türk bayrağımız yine dalgalandı. Gurur duydum gerçekten. Acun Ilıcalı'yı da bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Sayın Acun Bey'le ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bu benim kendi şahsi düşüncemdir. Geçen sezonun ortasında Fenerbahçe As Başkanı'yken Sayın Ali Koç'la yapmış olduğu toplantıda Jose Mourinho ile devam edeceksek eğer Fenerbahçe'nin başarılı olmasını beklemiyorum. Bir an önce teknik direktör değişimine gitmemiz gerekiyor açıklamasından sonra Sayın Başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile yolun sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrılma şansı yok yorumunda bulunuyor ve daha sonra da yönetim kuruluyla görüşerek Fenerbahçe görevinden Jose Mourinho devam edecekse ben bu başarısızlığa gelemem diyerek görevinden ayrılıyor. Ben tebrik ediyorum gerçekten karakterinden dolayı. Jose Mourinho'nun başarısız olacağı futboldan anlayan herkesin zaten Türkiye Ligi'nde dilindeydi. Dünkü mücadelede de son dakikada
2: ucuz kurtuldu.
1: Atmış olduğu golle kazandı. Bu arada Arda Güler'in de yine mükemmel bir asisti oldu Bellingham'a. Bu sezon farklı başladı Arda Güler. Hazırlık karşılaşmalarında da izledim. Çok farklı bir statüde oynuyor. Çok iyi oynuyor. Maşallah diyelim.
0: Yani çok iyi oynaması lazım çünkü bir kere formayı kaybederse bir daha çok zor. Yani Arda'nın sürekli maksimumda olması, oynaması gerekiyor. Söyleyeyim ben sana.
1: Avcılardan Engin Bey mesaj göndermiş. Fenerbahçe turu geçsin 32 dişimi de kırarım şeklinde bir mesaj göndermiş. Aman dikkat edin dişlerinizde Fenerbahçe turu geçer falan. Dişsiz kalmayın derim sonra.
0: Hangi takımlı Engin Bey?
1: Bilemedim. Yazabilir mesaj olarak.
0: Fenerbahçe'nin ya başka bir takım mı?
1: Bence genç Oğuz Aydın soldaki Levent Mercan'la başlarsa yıpratır Lyon'u. Gebzeli saygılar. Asensio Talisca olmaz yorumu gelmiş bir dinleyicimizden. Onun dışında şöyle yine birkaç mesajımız var. Uzun mesajları okuyamıyoruz efendim. Onunla ilgili kusurumuza bakmayın. İddia kuşağı ile ilgili YouTube platformu ile ilgili sorular geliyor. Ozan Özturan tahminleri, iddia severleri YouTube programımıza bekleriz. Burak Alaca ve Caner Aydaş isimleriyle de yine YouTube platformunda bizleri takip edebilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İsviçre Süper Lig'de tek bir karşılaşma var, onu da hemen bültenimizden çıkartalım. 15 kuşağı güzel de bir maç bu arada. Young Boys Vaduz karşılaşması. Ligde 3. sırada Young Boys, 3 karşılaşmada 7 puan. Vaduz ligde en alt sırada yer alıyor. 3 karşılaşmada puanı yok. Eksi 3 averajı bulunuyor. Benim buradaki ideal tercihim ev sahibi 2.5 gol üst tek başına diyeceğim.
0: Young Boys iyi başladı ama Vaduz da tabii Liechtenstein herhalde değil mi? O öyle hatırlıyorum takımı ve yani burada sadece oynuyor bir şekilde belki oradaki şeyini performansını bildiğim kadarıyla bir ara Beşiktaş'ta eşleşmemiş miydi ya? Vaduz da buydu herhalde.
2: Geçmişte evet.
0: Geçmişte eşleşmişti. Young Boys iyi başladı. Bu sene de söylemiştim şampiyonluk adaylarından birisi 12 gol atıp 4 gol yediler 3 mücadele sonrasında. Vaduz da tabii ligde şu anda en aşağıda. Böyle de kalacaktır muhtemelen. Yine aşağıda kalacaktır. Ben şeyin Young Boys'un kendi sahasında ilk yarıdan işi bitireceğini düşünüyorum. İlk yarı en az 2 farklı önde kapatacaktır. Yani ilk yarı en az 2 gol bekliyorum ev sahibine.
2: Young Boys geride kalan 3 haftada 12 gol attı. Bugün ben de ev sahibi 2.5 üst 3.5 üst tercihlerini makul buluyorum. İlk yarı 2 gol de Young Boys'un yine fena bir seçenek değil Caner abinin dediği gibi.
1: İngiltere Championship'te 14 kuşağında bir mücadele var. Dün gece saat 1.47 sularında bu karşılaşmayı kuponuma aldım.
2: Ne oynadığını söyleyebilir miyim sen maçı söylemeden? İlk yarı 0 oynadın değil mi?
1: Yok.
2: Aa.
0: Karşılıklı gol var.
1: Evet.
0: Şey mi? Brighton Aston Villa mı?
1: Yok. Championship maçı.
2: West Bromwich Burnley
1: maçı.
0: Olabilir.
1: hissiyat olarak gözüme bir anda böyle bültene baktığımda sanki bu maç 1-1 olacakmış hissiyatı verdi.

0: ve gece saatlerinde West Bromwich Burnley mücadelesine erken saat olduğu için bir kuponumu aldım. Umarım beni mağdur ve mahcup etmezler. Saldır Burnley diyeceğim bu karşılaşmada.
1: Mağdur ve mahcup.
0: İki takımda gol atar olacak efendim. Senin de yorumunu almak isterim.
2: Yani Championship'te tabii hani orada takımlar birbirine yakın oluyor. Güçler birbirine yakın oluyor. Ben de senin karşılıklı gol var tahminine katılmakla beraber Burnley bu sene yine gelebilir. Yani yukarıdan birçok oyuncu, mesela bizim şu anda Trendyol 1. Lig'deki Antalya Spor'a, Kayseri Spor'a benzetiyorum. Yukarıdan birçok oyuncu getiriyorlar. Kadrolarında ona göre biraz daha belki güçlendiriyorlar ya da o ligde rekabet edecek kadro da kuruyorlar. Karşılıklı gol var, ideal gibi gözüküyor.
1: Ben de 2-0 diyeceğim burada ya. Burnley'nin Scott Parker ayrılsa da daha önceki oyun alışkanlıklarıyla çıkarsa Premier League'e tekrardan çıkabileceğini düşünüyorum. Hatırlarsanız son Championship sezonunda 13 maç 14 maç üst üste gol yemedikleri bir seri vardı. West Bromwich deplasmanında biraz daha oyunu tutmak isteyebilirler. İlk yarı 0 benim tercihim, 2'ye yakın bir oranı var.
0: Beşiktaşlıyım ama salı günü Fener'i tutuyorum ama imkansız kazanmamız demiş. Zaten Türk takımını desteklemiş oluyorsunuz. Yani burada Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonlusu fark etmez. Ben bütün takımlarımızın Avrupa'daki karşılaşmalarında logosunda Türk amblemi olduğundan dolayı takımlarımızı destekliyorum.
1: Çok kesin bir söylem ama bu imkansız.
0: Yani burada mi? Bütün Türk takımlarımızı destekleyelim. Bir olalım, beraber olalım Avrupa'da. Tamam, Türkiye Ligi'ndeyken sıkıntılar yaşıyoruz. Psikolojik deformasyonlar yaşayabiliyoruz. Şiddetsel olaylar yaşayabiliyoruz. Argo kelimeler kullanıyoruz. Bunları da yapmamamız lazım ama
1: zaten.
0: Ama Avrupa'da olmasın bunlar. Avrupa'da bütün herkes bir beraber olsun. Ülkemizdeki takım, ikinci olan takım da 3 tane ön eleme oynamasın, playoff oynamasın.
1: Kol kırılır, yer içinde kalır diyebiliriz.
0: O yüzden Avrupa'da bir beraber olalım. Tebrik ediyorum sizi. İmkansız değil tabii ki de, öyle bir şey yok. 51-49 dedik.
1: Yani.
0: İmkansızlık bir şey yok. İmkansız olsa 5 tane yerdi Fenerbahçe'yi.
1: Beşiktaş daha önce yendi Lyon deplasmanda. Hem de Ole Gunnar Solskjaer döneminde. Yani olabiliyor böyle şeyler.
0: İstanbul Maltepe'den Ahmet Yıldırım, bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe turu kayıp etme sebebi şu olabilir. Lyon 90 dakika kondisyonu sahada çok iyiydi. Fenerbahçe sonunda dilleri dışarıdaydı. Resmen oyuncuların kelimeler farklı olduğu için çevirmek zorunda kalıyorum. 10 dakika baskı bile uygulayamadık Kadıköy'de. Kaybederse sebebi budur umarım. Kaybetmez, bizim gibi büyük takımlarla maç oynar görürüz demiş bir dinleyicimiz. Bayağı bir devrik cümle olmuş ama onu da belirtmek isterim. Cümlenin ortalarındayken de değiştirdim mesajını es geçmemek için beyefendinin.
1: Heyecanla yenik düşmüş biraz.
0: Değerli dinleyenlerimiz, yine erken saatlerden bir iki tane karşılaşmamız var. Daha sonrasında da reklam aramız geliyor. İlk iki mücadele 15 kuşağında olduğu için sevgili Caner Aydaş'a sormak isterim. Güzel de maçlar. İsveç Ligi 15 kuşağı Göteborg Elfsborg karşılaşması. %60 oyun alanda bir karşılaşma sevgili Caner Aydaş. Benim net tercihim iki takım da gol atar diyorum.
2: İki takım da gol atar. Karşılıklı gol var. 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstü. Ben deneyeceğim bu mücadelede. Yaşar Bey de sağ olsun bize spoiler vermiş. Bu mücadele +6 olacak diye. Hadi onu da kırmayalım.
0: Gönlü olsun.
2: Tabii dinleyicimiz nezaket etmiş, yazmış. Geçen hafta da iki maçı +6 yan yana getirmiş.
0: Enerji yüksek.
2: Fikrine saygı duyalım. Onun söylediği gibi olsun. 3.5 gol üstü öneriyorum ben de.
0: Benim bir tercihimde gol var ve maç 2.5 gol üst kombin daha yüksek bir oranı var.
2: Göteborg'a güvenmiyorum ama Yaşar Bey güvendiyse vardır bildiği. Peki. Yani belki künefeyi yemiş, oradan enerjiyi yollamıştır.
0: Hataylı mı beyefendi?
2: Hatay.
0: Peki. Evet. Alaca?
1: Karşılıklı gol var diyeceğim. Göteborg yine kötü başladı. Elfsborg deplasmanda gol bulabilir. Ya yerde, Elfsborg da çok iyi bir pozisyonda değil. Öyle bir maç.
0: 15 kuşağı son maçımız. Vasteras Kalmar karşılaşması. Sevgili Caner Aydaş, bu önemli ve majör karşılaşma için ironi olarak neler söylersin?
2: Tabii şu anda kalbimiz Vasteras için atıyor. Valla İsveç Ligi'nde hani genelde ya korner bahsi oynuyorum ben. İlk kere mantıklı. İşte maç sonu korner bahisleri ya da işte karşılıklı gol var oynuyorum. Burada da ben karşılıklı golların gelmesini bekliyorum. Yani iki takımın da özellikle Kalmar'ı tabii daha çok beğeniyorum ama bu sene çok iyi başlamadılar. Vasteras içeride kazanmaya yakın, karşılıklı gol var da ideal gibi gözüküyor.
1: Evet, İsviçre Ligi'nin kalbur 6 takımlarından iki tanesi. Kalmar, İsveç Ligi, evet. Düzeltiyorum. Kalmar'ın bu sezon kötü başladığına katılıyorum. Geçen sene biraz daha orta sıralarda, güvenli pozisyondalardı. Vasteras evinde puan almak isteyecektir. Gol değerler, iki takım da gol atar tercihine ben de katılırım bu maç özelinde.
0: İyi yayınlar. Maç sonucu 1 ve KG var tercihini hiç yapmıyorsunuz demiş. Bu liglerde biz kendi oynamadığımız tercihleri neden değerli dinleyenlerimizle paylaşalım? Yorumladığımız ligler şu anda İsveç Ligi, Danimarka Ligi, bir majör liglere geçelim. KG var, maç sonucu 2, 0'dan 1'ler, 2'den 1'ler hepsini söyleyeceğiz. Zaten daha şimdiden 2 tane KG var ve onun dışında da sevgili Can Ardeş'in 2'den 1 tercih olmuş oldu. Yüksek oranları da söylüyoruz ama biz kendi kuponumuzu alacak seviyede görürsek bunları paylaşıyoruz. Majör liglerde bu yazmış olduğunuz tercihleri tabii ki de daha da fazla belirteceğiz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, İsveç Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmamızı da konuştuk, değerlendirdik. Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız geldi
2: doğum
0: mi?
2: Doğum günü kutlu mu?
0: Tabii ki.
2: Sevgili Emre Türk'ün bugün doğum günü.
0: Emre Kral Emre. Türk,
2: büyük Fenerbahçe taraftarı. Sevgili Emre Türk'ün doğum gününü herhalde 18. yaş günü, öyle gözüküyor.
1: Maşallah spor.
0: 17 diyecektim ama.
2: 17 mi? Yok, 18. Reşit, reşit oldu. Artık
0: ben buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet,
1: sevgiler Emre abiye nice seneler.
2: Emre Türk'ün doğum gününü ailesiyle beraber mutlu geçirmesini ve iyi yaşlar temenni ediyorum. Seviyoruz onu.
0: Sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum tekrardan. Reklam arasına gidiyoruz efendim.
3: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo

0: Spor demek, duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
1: Radyo sporu seviyorum. Çünkü radyo spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
4: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erken saat karşılaşmalarını, 13 kuşağındaki, 14 kuşağındaki mücadeleleri sizler için değerlendirdik. Çünkü oranlarda da değişiklik olduğu için hızlı bir şekilde paylaşımlarımızı yaptık. YouTube platformumuzla ilgili mesajlar geliyor ama üye gelmiyor. Tekrarlayalım. Ozan Özturan tahminleri YouTube platformunda iddia severleri bekleriz. 2-3 mesaj geldi. İddia ile alakalı ama kontrol ettik reklam arasında. YouTube platformumuza katılan olmamış. Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle bizleri YouTube platformunda da takip edebilirsiniz efendim. Kolay gelsin Burak Bey'in maç analizleri ve hafızası, yorumları harika. Bu çizgide devam eder inşallah demiş bir dinleyicimiz. Güzel yorumunuz için teşekkür ederiz. Selamlar Hatay'dan Yaşar. Caner abim, sen gerçekten kral ve beyefendisin. Senin için iddiaya çalışıp 2 tane 6 gollük maç bulacağım demiş. Saygılar demiş. Çok çok teşekkür ederiz bu güzel mesajınız için. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Türkiye Bayan Voleybol 3-0 Trabzon Beşiktaş galibiyetleri kuponum. Sizleri seviyoruz. Hürmetler, saygılar. Dikili'den selamlar demiş bir dinleyicimiz. Saygı ve selamlarımızı Radyo Spor ailesi olarak sizlere bizler de iletiyoruz efendim. Sağ olun, var olun bu güzel mesajınız için. Ozan hocam, iyi yayınlar. Dün vermiş olduğunuz sürpriz tercihler isabet sağladı ama ideal kuponlardaki tercihler isabet sağlamadı demiş. Doğru. Dün vermiş olduğum 4 tane 0'dan 2 ve 0'dan 1 maçı vardı. 3'ü isabet sağlıyor ama diğer majör karşılaşmalar isabet sağlamadı. Nottingham Forest mücadelesinde iç sahada Nottingham maçına KG tercihim vardı. 2 topu direkten döndü Nottingham'ın. Gol bulamadılar. 1-0 Leeds United'a kendi evinde kaybeden bir Nottingham gördük. Ayrıca geçen seneye oranla bu sezonki şöyle bir başlangıç iddia tercihlerini kontrol ettim. Geçen sene neredeyse ilk 4 hafta bütün majör karşılaşmalar düz bitiyor. Beklenilen sonuçlar geliyor. Ama bu sezon hem ligimizde hem de Avrupa'da inanılmaz sürpriz sonuçlar çıktı. Dün Inter maçı bile 1 ve 4.5 gol alt bitmedi.
3: Bu arada ben dün şeyde 2 tane sürpriz attım, geldi fark ettim bilmiyorum. Ipswich'in Sunderland'i yeneceği evindeki ilk maç

0: Şöyle Brentford'un Tottenham'a bir film çekeceğini söylemiştim. İkisi de geldi.
1: Tabii ki de burada konuştuklarımızda önemli olanlar, yani istersek burada 100 karşılaşma verelim, 99 tanesi gelsin ama kupona aldığımız karşılaşma gelmiyorsa o vermiş olduğumuz 99 tercihte
0: taca çıkıyor.
1: Taca çıkmış oluyor. Pek bir işimize yaramıyor. Beraber kazanıp beraber kaybediyoruz değerli dinleyenlerimizle. Benim için en önemli şeylerden birisi bu. Ayrıca yine açık konuşmak gerekirse YouTube platformunda bu kadar sıkı dostluklar beklemiyordum. Çünkü sosyal medya mecralarını kontrol ettiğimde saygı çerçevesi gerçekten çok düşük. Bizim yaptığımız iş de iddia işi olduğu için çok farklı yorumlar bekliyordum. Ama değerli dinleyenlerimiz sağ olsun var olsunlar. Kazansak da yanımızda oldular, kaybetsek de. Biz de bu çizgide devam edeceğiz. Sevgili Alaca, sen burada yokken bir mesaj geldi oksijen molasındayken. Burak Bey'in maç analizleri ve hafızası, yorumları harika. Bu çizgide devam eder inşallah demiş Murat Güneş Beyefendi. Bir iltifat dolu mesaj aldım.
0: Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. İnşallah hep birlikte burada keyif alıyoruz yaptığımız işten. Bir şekilde bir hünerimiz var, onu da sergilemeye çalışıyoruz. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenlerimiz, İsveç Ligi'nde iki karşılaşmamız kaldı. Alt liglerle erken saatlerle başladık. Birazdan major karşılaşmalara geçişimizi yapacağız. Ben de bugüne misli kuponlarla devam ediyorum. İlk iki haftada istediğim kazançları sağlayamadım. Ama genelde de gerilerden gelip kazanmayı severiz. Bir grubumuz var, sorumluluğumuz var. Her şeyin farkındayız. Biz de ekibimle beraber karşılaşmaları hem canlı olarak takip ediyoruz hem kombin kuponları paylaşıyoruz. Bugün bizler için önemli. Sevgili Alaca, 17-30 kuşağı Brahma Poşkarna Daggerfors karşılaşması benim net tercihimdir bu mücadelede. İki takım da gol atar diyeceğim 17-30 kuşağındaki bu mücadele için.
0: Evet, burada Norveç Ligi başlayalı uzun zaman oldu artık. Diğer liglere nazaran buradaki takımları kestirmek, bir tahmin yapmak biraz daha kolay. O yüzden Norveç'in biraz daha avantajlı.
1: İsveç Ligi.
0: İsveç Ligi, düzeltiyorum. Brahma Poşkarna ile karıştırdım. İsveç Ligi daha başlayalı yine uzun zaman oldu. O yüzden kestirmek biraz daha kolay diğer takımlara, diğer liglere nazaran. Burada karşılıklı gol var tercihine katılıyorum. Bu sezon üzerinde Brahma Poşkarna ligin orta sıralarında. Daggerfors çok iyi bir başlangıç yapmadı ama son haftalarda bir hareketlilik söz konusu orada da. Son maçlarda puan almaya başladılar. Karşılıklı gol var, güzel bir tercih olacaktır diye düşünüyorum.
1: İsveç Ligi'ndeki kapanış karşılaşmamız 17-30 kuşağı. Hammarby-Guys karşılaşması. İki takımı kontrol ettiğimde sakat ve cezalı oyuncu gözükmüyor iki takımda da. Keyifli bir tempolu karşılaşma bekliyorum. Ligde 2. sırada Hammarby 17 karşılaşmada 33 puan. Ligde 9. sırada Guys 17 karşılaşmada 23 puan aldı. Bir ve var diyeceğim bu karşılaşmaya. Ama kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Puan farkı açıldı. Bugün kazansa bile 6 puanlık puan farkı olacak Sirius'la Hammarby arasında. Bir ve var yüksek oran denemesi olarak ideal geldi bana.
0: Burada ben de Hammarby'den yanayım. Puan farkı çok daha fazlaydı. Yine kazanırlarsa maç sayısını eşitleyip 6'ya indirecekler Sirius karşısında. Sirius bir noktada yalpalayabilir. Geçen seneki Mjällby'ye benzer bir şampiyonluk koşusu içerisindeler şu anda. Hammarby burada yakın takipte olmak isteyecektir. Zor maç ama evde kazanırlar bence.
1: İsveç Ligi'nde de konuşmadığımız, değerlendirmediğimiz bir karşılaşma kalmadı. Finlandiya Ligi ile devam edeceğiz. Yalnız ekranlarımıza düşen bir haberi sizlerle paylaşmak isterim. Trabzonspor'da Fabinho transferi ilerleme kat etti. Dün basına yansıyan bir haberdi. Trabzonspor bu transfer için bedelsiz olarak Fabinho'nun menajeriyle bir iletişim kurdu. Bonservis bedeli ödemeden sadece oyuncu maaşıyla
0: imza parasıyla
1: 31-32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Ben Trabzonspor French Forest mücadelesinden sonra yapmış olduğum canlı yayında Trabzonspor orta sahasının defans anlamında çok zayıf olduğunu belirtmiştim. Yani oradaki o ikili defans anlamında ve fizik gücü anlamında çok yetersiz kalmışlardı. Ofans hattı güçlü bir Trabzonspor var. Eğer alırlarsa Fabinho'yu bence çok iyi bir hamle yapmış olurlar. Tabii Fabinho'nun da performansı üst seviyedeyse.
0: Ben burada olumsuz bir eleştiride bulunabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Tepki çekecektir muhtemelen, bilmiyorum ama Trabzonspor hep övüyorduk ya, hani işte ne bileyim diğerleri Sané'ye, Osimhen'e, işte ne bileyim Fenerbahçe'de Asensio'ya büyük büyük paralar verirken hani belli olan oyuncular. Trabzonspor Ulay'ı buldu, Pina'yı buldu, aldı sattı derken gelinen noktada Trabzonspor Ulay'ı gönderip yerine 32 yaşında 33 yaşında Fabinho'yu almış oldu ve mevsim normallerine ama maalesef döndü gibi gözüküyor. Bu biraz benim açımdan üzücü açıkçası.
1: Ama daha majör bir transfer, şampiyonluk için daha bir katkı, o genç jenerasyondan yeterli paraları da kazandı. Sürekli bu şekilde devam ederse de belirsiz oyuncularla devam etmiş olacak.
0: Ya burada ne biliyor musun mesela, aslında atıyorum tabii ki böyle oyuncular alman gerekiyor. Yine scout transferleri yapıldı, Saviola'ydı işte yine sol kanada aldıkları yeşil burunlu oyuncu ama şimdi sen Fabinho'ya muhtemelen 3 yıllık falan bir sözleşme vereceksin. Ulay'dan aldığın 30 milyon o sözleşmede Fabinho'ya gidecek mesela, anladın mı? Sağladığın kazanım bir, yine 30 yaş üstü bir oyuncuya verdin ve Türkiye'deki mevsim normallerine, büyük takım şartlarına geri döndün. Ortaya koyduğun fark ne oldu? Soru işareti.
1: Eğer ülkemize gelirse ve sağlam bir şekilde gelirse ben Fabinho transferini Trabzonspor'a çok yararlı olacağını düşünüyorum açıkçası, kadro kalitesi açısından. Senin de bir yorumun olur mu Fabinho ile ilgili?
2: Yani şöyle, Trabzonspor'un son Ferencvaros maçındaki orta sahası hani rüyamda görsem inanmazdım herhalde.
1: Aynı yorumda bulundum.
2: Bu iki oyuncunun önlerinde Umut'un oynamasıyla beraber. Yani Fatih Hoca ne düşünür bilmiyorum. Büyük saygıyla söylüyorum. Yani Malinovski, Aral gibi oyuncular varken içeride oynadığım bir kazanman gereken bir mücadelede bu kadar defansif, hatta yani hiç ilk kez bir arada oynayan, yaratıcılıkları neredeyse hiç olmayan iki oyuncu.
1: Majör oyuncularını oynatmadı.
2: Umut hani hiçbir zaman bir bağlantı oyuncusu olmamış. Ömrü hayatında olmamış. Zaten olsaydı büyük takımlarda daha iyi olurdu. Sürekli kadro bulurdu.
1: Katılıyorum.
2: Yani Fatih Hoca tabii ki erken ama hani bu kadroyu yönetme konusunda problem yaşayabilir mi? Sanki yaşayacak gibi gözüküyor. Bana öyle geliyor. Hani buraya Fabinho da gelse bilmiyorum. Folcarelli var. Biliyorsun.
0: Bouchard var.
2: Bouchard var. Yani elinde Mendy var mesela. Mendy bu kadar kötü bir oyuncu değil.
0: Seviyede
2: hiç
0: oynuyordu
2: geçen sene. Ben
1: Mendy'yi ben de anlayamadım
2: yani...
1: ve Mendy iyi olarak transfer oldu. Şeyden şimdi, orta sahada da net oynayacak bir isim.
2: Bak şimdi Ozan Hoca diyor ki orta sahaya sert bir orta saha istiyoruz. Yani karşılarken temasta oynayacak bir oyuncu istiyorum. Buyurun Mendy.
1: Mendy doğru.
2: Kadronuzda var.
1: Ve teknik de bir oyuncu.
2: Hani niye Mendy ne yaptı yani bilmiyorum yani saygısızlık mı yaptı işte yönetimi ya da kulübü FIFA'ya mı verdi? Ne oldu yani Mendy'yi niye düşünmüyorsunuz mesela gidip dışarıda Fabinho'ya 35 yaşında para veriyorsunuz? Oynatın Mendy'yi sene sonunda ya da devre arasında kadar ya da Folcarelli gelene kadar en azından şans verin.
1: Bu yorumuna hiçbir lafım yok.
2: Gerçekten anlayamadım. Yine söylüyorum yani Trabzonspor iyi bir kadrosu var ama bu iyi kadro yani her takımda iyi kadro var. Yönetmek de önemli. Son maçtaki yani orta sahayı hiç beğenmedim.
1: Ben de öyle.
2: Zaten kendisi de beğenmemiş ki 46'da Aral'la Malinovski'yi içeri attı. Demek ki maç planı.
1: Bir de Avrupa karşılaşması, yeni transferler, kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmışsın. Aral Malinovski'yi getirmişsin. Neden dolayı bu maçta oynatmazsın?
0: De Ferencvaros kolay bir rakip değil bu arada. Senelerdir Avrupa'da Ferencvaros.
1: Yenemedi iç sahada.
2: İşte. Yenemezsin.
1: Ve taraftarda homurdandı karşılaşmadan sonra, haklılar.
2: 45 dakika çöp oldu işte. Yani daha bir şey var mı? 46.
1: Belki de eğlenecek bu takım yani.
0: Şimdi Vayvu'yu kaybettin mesela. Batagol da yok. İkinci maçta yine deneysel bir stoper tandemiyle çıkmak zorundasın.
2: Zaten Savic de oynayacak. Yanında. Savic mesela yedek.
1: Başakşehir açılış karşılaşmasında elendi ülke puanı adına. Şimdi Trabzonspor'un böyle bir takıma elenmesini hiç istemem yani.
2: Ya Trabzonspor elenmiyor gidiyor zaten biliyorsun. Yani hepsinin
1: Avrupa'sı. UEFA'da isterim ben Trabzon.
2: Ama hani sen işte kadronda Aral'ım var, Onaç'ım var, Onanam var, işte Savic'im var,
1: Salah'ın var,
2: Muhammed Salah'ın var. Neredesin konferans liginde? Ben olmaz. De istemem. Yani
1: olmaz.
2: Hem gelir getirecek konferans Avrupa liginde olması önemli, hem de
1: vizyon.
2: Yani daha rekabetçi bir lig baktığın zaman.
0: Yani Milanlar, Juventuslar var bu sene.
2: Kasımpaşa maçındaki hocanın tercihlerini, oyuncu değişikliklerini hiç beğenmedim. Bu maçta hiç beğenmedim. Yani Fatih Hoca da bilmiyorum yani şu anda geçen sene sezon teknik direktörü benim açımdan öyleydi ama bu sene iyi başlamadığını söyleyebilirim yani.
1: Finlandiya Ligi ile devam ediyoruz. 15 kuşağındayız. HJK Helsinki Ginistan mücadelesi derdinenlerimiz. Birazdan da majör liglere doğru yolumuzu alacağız. Çünkü alt liglerdeki birçok karşılaşmayı sizler için konuştuk, değerlendirdik. Benim tercihim HJK Helsinki kazanır ve 1.5 gol üstü olacak bu mücadelede.
2: Evet, Ginistan da iyi bir takım ama Helsinki tabii zirveye oynayan takımlardan bir tanesi. Ben ilk yarı gollü maç bekliyorum. İlk yarı en azı 2 gol bekleriz.
0: Ben de burada karşılıklı gol var 2.5 üst tercihinde bulunmak istiyorum. İki takım da maç başı 1.5'a yakın gol ortalamaları var. Aynı şekilde gol de yiyorlar. Gollü bir maç olabilir.
1: 15 kuşağındaki bir diğer mücadelemiz Kupyon Marayam karşılaşması. Takımları kontrol ettiğimizde ligin lideri Kupyon 20 karşılaşmada 43 puan artı 18 averajda ligin en iyi averajına da sahip takım. Ligin en kötü takımıyla oynayacak. 20 karşılaşmada sadece bir galibiyet, 8 puan eksi 30 averajı bulunan Marham takımını ağırlayacak. Buradaki tek problem 5 puanlık farkla rahat bir konumda Kupyon ve bütün favoriler de Kupyon lehine gözüküyor. Bütün oklar. Ben bu maça kesinlikle kuponumu alacağım bir karşılaşma değildir. İdeal tercihim olarak da bir ve var derdim bu karşılaşmaya.
2: Yani genelde bu tarz maçlar biraz patlama ihtimali yüksek maçlar. Doğru. Dün Inter Miami de kendi sahasında sanırım Toronto muydu, Cincinnati miydi? Böyle bir maç vardı. 2.5 gol üstünün oranı 1.12 falandı. Yani yok hükmündeydi. İlk yarı 0-0 falan bitti. Şimdi burada tabii ev sahibinin içeride güçlü bir oyunu var sevgili Ozan. Şu ana kadar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet almışlar. Yani maç başına 2 gol atıp 1 gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. Senin varına da çok böyle yakın gibi gözüküyor. Ama tabii Mariam'in deplasman performansı becat derecede kötü.
0: Maç başı 2 gol yiyorlar ortalama.
2: Maç başı 2.5 gol yiyorlar. 24 gol yemişler. Burada da ev sahibinin hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarıda ev sahibinden 2 gol bekliyorum.
0: Ben de orada ev sahibi 2.5 üstü denenebilir buluyorum. Helsinki ve Inter Turku'yu kendine yaklaştırmak istemeyecektir. Sonuncu rakibiyle oynarken kupskupyon. Son haftalarda da biraz sallantı içerisindeler. Bu çıkış maçı olabilir.
1: Finlandiya Ligi kapanış karşılaşmamızda konuştuktan sonra kısa bir reklam arasına gideceğiz. 18 kuşağı TPS Turku, Inter Turku mücadelesi. Ben yine güzel bir maç bekliyorum. Gol var diyeceğim. Yüksek oran isteyen biraz önce bir dinleyicimiz ısrarla sormuştu. Gol var ve maç sonucu 2 diyorum bu karşılaşmaya da.
2: Yani burada da ev sahibi içeride fena bir performansı yok TPS Turku'nun. Hatta ligin kupyonla beraber en fazla puan toplayan takımlarından birisi kendi sahasında. Haliyle zorluk çıkaracaktır. Diğer tarafta deplasmanın en başarılı takımlarından birisi de Inter Turku. Hani böyle iki takımın mücadelesinde ben de goller bekliyorum. 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var.
1: Başakşehir de çok rahat eledi Inter Turku. Onu da belirtmek isterim. Sevgili Alaca, senin de yorumunu alalım.
2: Başakşehir'in sıkıntısı doğru, diyelim. Doğru.
0: Yani. Ben karşılıklı gol var tercihine katılıyorum burada. Inter Turku daha iyi bir takım ama onun bir derbi niteliği de var bildiğim kadarıyla. O yüzden yoğun bir maç olabilir.
1: Benim de ideal tercihim iki takım da gol atar. Bu tercihi beğenmeyip çok daha yüksek oran isteyenler için de KG var ve maç sonucu 2'yi sürpriz kuponlarda sadece tercih ediyorum.
2: Şimdi Ozan bir şey söyleyeyim de kuponlarımızı nerede görmek isteyen dinleyicilerimiz var. Instagram'dan takip edin. Doğru. Caner Aydaş, Ozan Özturan, Burak Alaca kuponlarımızı nereden paylaştığımızı oradan yazarsanız söyleriz. Hani burada şimdi reklama girmesin ama kuponumuzu soran, kuponlarımızı görmek isteyen dinleyicilerimizi Instagram'dan bizi takip etmeye davet ediyoruz.
1: Kısa bir reklama gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Radyo
4: Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: At yarışı.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, iddia kuşağımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hatta vites arttıracağız çünkü majör karşılaşmalara doğru geçiyoruz. Bizim için daha önemliliklere geçiş yapacağız. Erken saat karşılaşmaları sizlerin isteği doğrultusunda konuştuk, değerlendirdik. Birkaç mesajımız varmış. Sevgili Caner Aydaş uyardı, söz sende.
3: Kadir Bey, Belçika'dan sizi severek dinliyoruz. İyi ki varsınız demiş dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz Galatasaray'ın muhtemel kadrosunu aktarmış. Sarlar var, Batrakovlar, Leo'lar falan, maşallah yıldızlar havada uçuşuyor. Galaksi gibi olmuş.
4: İsmail Asar.
3: Ankara'dan selamlar Mehmet Bey, iyi ki varsınız demiş. Süper üçlü demiş.
2: Çok teşekkür ederiz. Belçika'ya da selamlarımızı gönderelim.
3: Ankara'ya da yollayalım.
2: Ankara'ya da selam ve saygılar.
3: Sevgili Ali Cemal güzel bir mesaj yazmış ama uzun bir mesaj. Bunu

0: Yaşar Bey'e selamlar, sevgiler. Turgut Bey Bursa'dan bizi severek dinliyormuş. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Demirkaya'ya selamlar, sevgiler. Hani hızlı hızlı okuyorum.
1: Okudukça da mesaj geliyor bu arada.
0: Mesaj geliyor. İyi yayınlar Ozan Bey. Sizi ve Ankara Yeni Mahalleli Caner Bey'i de ayırt etmiyoruz. Üçünüz de harikasınız demiş. Yani Burak Bey'i ayrı seviyorlarmış ama bizi de ayırt etmeden seviyorlarmış.
2: Yabancı
0: çok,
2: yok
0: çok
2: tabii.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Burak Bey tabii altyapımızın ürünü. O yüzden altyapıdan çıkan gençleri seviyoruz.
1: Doğru.
0: Onu daha çok sevin.
2: Çok teşekkürler.
0: Erdal Bey iki kupon yollamış. Sevgili Burak Bey de Beşiktaş gol yemeden kazanır. 3.30 oranı var. Ne düşünüyorsunuz demiş. Söz sende.
1: Artık yavaş yavaş kendi ligimize doğru biz de yönümüzü alalım. Ama birkaç yine erken saat karşılaşmaları var. Fransa Lig 1 16 kuşağında başlıyor. İngiltere Premier Lig 16 kuşağında başlıyor. Bizim ligimizi kontrol ettiğimde 19 kuşağında başlıyor. Yine erken saatle devam edelim. İngiltere Premier Lig çok güzel maçlar var. 16 kuşağı açılış karşılaşmamız. Brighton Aston Villa mücadelesi. Bu arada sevgili Caner Aydaş, ilk maçlarına çıkacak bu iki takım. Dün yine akşam saatlerinde Brighton'ın kadrosunu kontrol ettiğimde hiç güven vermedi bana. Yani bu uygulamadaki ilk 11 ile Brighton çıkacaksa, bu arada yaklaşık 4-5 oyuncusunu da gönderdi. Çok da ciddi paralar kazandı. Yani geçen seneki kadroyla bu seneki kadroyu kıyasladığımda dünyalar kadar fark var. Üstüne bir de Aston Villa'nın kadrosunu kontrol ettiğimde çok daha ağır bastı bu karşılaşma Aston Villa açısından, ama Brighton iç sahada gol atma yeteneği üst seviyede olduğu için ben gol var diyeceğim. Taraf bahsinde de kadro kalitesi olarak Aston Villa tarafındayım burada ben.
0: Yani şöyle, Brighton bir sistem takımı. Kimin gidip kimin geldiğinin çok da önemi yok. Orada yıllardır bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu yaptıkları şeyler de belli ki meyve veriyor. Bu sene konferans ligine katılıyor Brighton.
2: 8. oldular.
0: Bu da bence bir başarı. Hani aşağıdan geldiler, iyi bir kadro kurdular, satış yapıyorlar, sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturdular. Ayrıca oyuncu yetiştiriyorlar ya da alıp parlatıp satıyorlar. Bugün de yine, bu sene de yine başarılı olacaktır. Aston Villa tabii ki iyi bir takım. Yani Aston Villa'ya çok söyleyecek sözüm yok. Onlar da Suzuki'yi aldılar. Oradaki kaleci rotasyonunu artırdılar.
2: Bu Martinez arada, ortada kaldı.
0: Martinez de ortada kaldı. Juventus transferi iptal oldu. Ona da geçmiş olsun diyelim. Suzuki büyük bir kaleci olacak. Güzel bir yatırım oldu. Bence karşılıklı gol var. 2.5 gol üstü. Hatta biraz daha belki seviyeyi artıralım. Ben en az 4 golde bekliyorum bu mücadelede.
2: Karşılıklı gol vara katılırım. Brighton tarafının belli bir oyun anlayışı var. Caner abinin dediği gibi Fabian Urzeler'le birlikte. Önemli kayıpları vardı ama önemli eklemeler de yaptılar. Mesela Van Hikki'yi Tottenham'a sattılar. Oradan Vuskovic'i transfer ettiler. Yine genç potansiyelli satış yapılabilecek bir oyuncu. Baleba Manchester United'a gidiyor. Öyle bir kayıpları var. Yine sakatlara bakınca önemli eksikleri de var maç önünde. Minte, Mitoma gibi önemli oyuncular yok. Burada zor bir maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Karşılıklı gol bekliyorum. Aston Villa'da da çok eksikler var ve merak ediyorum. Oli Watkins neden mesela yine ideal 11'de düşünülmüyor ki? Süper Kupa'da da hoca oynatmamıştı. Orada Manzambi'nin Süper Kupa'da çok dikkat çeken Maggio'nun sakatlıkları var. Ben dediğim gibi muhtemel 11'de Watkins'i görmediğim için şaşkınım açıkçası. Bir sıkıntı var belli ki.
1: Bir diğer karşılaşmamızla devam ediyoruz. Manchester City Bournemouth mücadelesi 16 kuşağında başlayacak bu karşılaşma. Manchester City'nin bir mücadelesini Community Shield final mücadelesinde izleme fırsatı bulmuştuk.
2: Dümdüz ettik.
1: 3-0 Arsenal kazandı. Benim de City kuponumu yatırmıştı son maçımda. İki takım da gol atar dedim karşılaşmada. Bir gol dahi atamadılar Arsenal'a. Ayrıca teknik direktör değişiminden sonra sistem de değişmiş gibi gözüküyor Manchester City'de. Ve ayrıca benim düşünceme göre takımın en değerli oyuncularından birisi olan ve sakatlıktan çıktıktan sonra Dünya Kupası'nda kazanan Ballon d'Or sahibi Rodri'yi Barcelona'ya göndermeleri akıl tutulması olarak değerlendiriyorum. Ve bugünkü karşılaşmada da kuponumu aldığım bir mücadeledir bu. Deplasman takımı Bournemouth 0.5 gol üstü 1.40 orandan kupon tamamlamak adına aldığım bir karşılaşmadır.
0: Yani City'de çok ciddi bir yaprak kaybı ne diyorlar ona?
2: Yaprak dökümü.
0: Yaprak dökümü ya, kaybı nereden çıktı?
2: Ali Rıza abi,
1: kan kaybı.
0: Kan kaybı oldu. Tabii Rodri bence şu anda dünyanın en iyi orta sahalarından birisi. Barcelona'ya gitti. Yine orada ciddi ayrıklar var ama her şeyi geçiyorum.
2: Maresca.
0: Kötü bir teknik direktör getirdiler. Yani saygısızlık yapmak istemiyorum ama Maresca Guardiola'nın öğrencilerinden belki de öğretmenler kurul kararıyla sınıfı geçen teknik direktörlerden birisi. Diğeri de
2: Ten Hag.
0: Diğer saçsız arkadaş.

0: geldiğim dazlak demeyelim. Ben de şimdi saçlarım kısa.
1: Kötü bir şey mi abi?
0: Yani böyle demeyelim. Yani saçları kısa arkadaşlardan iki tanesi en başarısızları bunlar. Bence City bu sene ilk dörde girerse başarıdır. Burada da Bournemouth gol atar. İlk yarı karşılıklı gol var ve ilk yarı 1.5 gol üstü bahsini öneriyorum yüksek oranda.
2: Yüksek oran ilk yarı KG'ye onay verdim.
0: Eyvallah.
2: Ben de hitap etti bana da.
1: Şeyi söyleyeyim, bana sorarsanız Rodri'nin de gidişiyle birlikte. Rodri, Pedri, Olmo ileri üçlü. Barcelona şu an Şampiyonlar Ligi'ni almaya bence ciddi aday bu
2: çok
1: arada.
2: Çok iyi. Sağ açıkta da Yamal var bir de.
1: Yamal, solda Rafinha, en üçte Anthony Gordon'ı atabilirsin. Yani
2: olmaz o.
1: Kimi atarsın?
2: Forvet.
1: Leva da gitti şu an.
2: Yani forvet Torres alması lazım.
1: Daha yani transfer yapılır diyorsun. Okey.
2: Bir zahmet yapılması lazım.
1: Adeyemi'yi yani aldılar orada, olur mu
2: o
1: bilmiyorum.
2: O da çok iyi. Forvet olmaz. Sağ açıkta değerlendirecekler onu da.
1: Ya yani güzel bir kadro kurdular. Benim Şampiyonlar Ligi'nde adayım bu arada Hansi Flick'te. Mourinho'yu da dümdüz edeceklerini düşünüyorum bu sene bu arada. Onu da söyleyeyim.
0: Ona temenni diyoruz ve inşallah diyoruz.
2: Gerçi evet, hazırlık maçında sağ açıkta oynattı ama orada Yamal var. Adeyemi acaba nerede oynatacak?
1: Rotasyon oyuncusu olur muhtemelen. İlk 11'de.
2: Çok da iyi oynadı bu arada
1: Rafinha
2: hazırlık
1: Yamal
2: maçında.
1: Bozulmaz ama ya. Yani
2: çok iyi bir kadro kurdu Barcelona. Özledik böyle bir kadrosunu da.
0: Alvarez'le alakalı haber çıktı. Alvarez'i de alabilirler.
1: Şeyi gördünüz mü?
2: Atletico Madrid Alvarez. Evet. 200 milyon eurodan aşağı bırakmayız dedi ama.
0: Fark etmez. Barcelona'da para var, huzur var.
1: Şeyi gördünüz mü? Alvarez'in yıllık takım fotoğraf çekimindeki yüz ifadesini.
2: Yok.
1: Sabıka fotoğrafı gibi. O kadar mutsuz ki görmen lazım. Yani şey inanılmaz bir yüz ifadesi var. Sirke satıyor suratı. O da olursa iyi olur. Bugün City'den çok beklentim yüksek değil Maresca ile birlikte. Bournemouth tarafında yeni bir hoca var. Andoni Iraola'nın yerine Marco Rose geldi. Karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Bournemouth deplasmanda gol bulur. Hücum hattını korudular çünkü Evanilson en üstte duruyor.
2: Anlamadım olaylardan bir tanesi. Maresca'nın bir başarısı yok. Manchester City bu teknik direktör tercihini neden yaptı acaba?
1: Konferans aldı. Kulüpler Dünya Kupası aldı Chelsea'yle.
0: Evet,
1: işte onlara
0: yani
1: bakarız.
0: Hem o var hem de işte benzer bir oyunu oynatacak diye o kültürü bozmak istemiyorlar. Yani City'nin
2: doğru bir karar mıydı sizce peki?
0: İşte oradaki profesyonellerin kararı, bilemiyorum. Doğru yanlış göreceğiz ama ben çok başarılı bulmuyorum. Yani teknik direktörü çok başarılı bulmuyorum.
1: Guardiola refer etmiş olabilir. Bir de Leicester'ı Premier League'e çıkarttığı dönem harbi iyi futbol oynatıyordu. Orada kaldı ama.
2: 18-30 kuşağı çok güzel bir karşılaşmayla devam ediyoruz.
0: Var. Karşılıklı gol var.
2: Newcastle-Liverpool mücadelesi değerli dinleyenlerimiz. Newcastle'ın da kadrosunu kontrol ettiğimde gerçekten ofans hattında çok iyi isimler var. Sağ açıkta Elenga, sol tarafta Harvey Barnes. Hemen forvet arkasında benim çok beğendiğim ve zamanında belirtmiştim Fenerbahçe için bu oyuncuyu. Yani Visa forvet hattında da Osulo ile oynayacak. Liverpool cephesinde de ofans hattını söylüyorum. Forvet hattında eski oyuncuları Isak oynaması bekleniyor. Sol açıkta Gakpo, sağ tarafta Nguma oynayacak. Orta alanda Szoboszlai ve Gravenberch'in oynaması bekleniyor. Çok da uzatmadan net tercihim iki takımda gol atar. Sürpriz tercihim ilk yarı iki takımda gol atar.
0: Evet, Newcastle'da Eddie Howe'la yollar ayrıldı. Geçen sene çok zorluyor demiştik. O kadar yani iki yıldır aslında dalgalı performansın bir yerde artık sonucunu ona kestiler. Yaptıkları büyük başarılardı Newcastle üzerinde ama yine de daha iyilerini yapabilirdi bence Newcastle takımı. Özellikle deplasmanda geçen sene, ondan önceki sene gerçekten başarısız sekansları vardı. Maça gelirsek de Liverpool'da da bu arada yeni bir hoca var. Yani iki yeni takımın ya da iki yeni hocanın takımlarının karşılaşması. Valla Newcastle içeride herkese karşı favoridir ya. Yani Eddie Howe düzenindeki zamandaki o temaslı oyun oynarlarsa kazanabilirler. Ben karşılıklı gol ver ve 2.5 gol üstü önereceğim o yüzden. Liverpool'da çok beğenmedim hazırlık maçlarında.
2: Ben de.
1: Karşılıklı gol var tercihine katılırım. Newcastle United bir direnç koyacaktır. Orada şey Newcastle'ın geçen sene çöküşü Voltemade transferiyle başladı. 95 milyon euroluk dünyanın en sıradan golcüsüyle birlikte Osulo oynuyor.
2: İlginç.
1: Ya şu an mesela bir Fenerbahçelisin. Caner abiyle ben Beşiktaşlı olduğumu biliyoruz zaten. Beşiktaş'ta ister miyim? İstemem Voltemade'yi. Muhtemelen sen de Fenerbahçe'de istemezsin mesela.
2: Yani bu oyuncular varken istemem.
1: 95 milyon euro. Sonra Osimhen'e 130 teklif geldi deyince iki gün önce, daha dün hatta burada diyorlardı ya, ne alaka diye. Bu piyasa bu, yapacak
2: yani
1: bir şey.
2: Yani bravo, güzel bir açıklama.
0: Ya orada şöyle bir şey var. Yani Osimhen'e daha prime dönemde 130 gelmediyse şimdi neden geliyor? Ben de böyle bir yorum yaptım. Yani oradaki aslında mantık bu. Yani Napoli'de daha prime döneminde gelmedi 130 milyon euro teklif. Şimdi niye gelsin?
2: 75 serbest kalma maddesi vardı.
0: İşte onu ödeyip neredeyse almadılar diyorlar haklı olarak birçok yorumcu. Hani burada da bunu söyleyenler çok haksız değil. Daha iyi döneminde o teklifler gelmedi 130. Yoksa Osimhen kötü değil. Osimhen bence Avrupa'nın en elit santraforlarından burada, benim zaten özel hayranlı olduğum bir oyuncu.
2: Ben de öyle.
1: Burada tıkanıklık yaşanan nokta bence oyuncunun maaşını Avrupa'da karşılamak biraz zor. Bence sıkıntı
0: öyle,
1: bu.
2: Bu en önemli faktör zaten.
0: Bence evet, bağlantıdaki eksiklerini belki giderememesi. Yani Osimhen'in bir

0: Harry Kane'in ve onda biri bağlantı yapsa bence Türkiye'de değil. Yani dünyanın en iyi takımlarında oynar.
1: Tabii.
0: Yani bu pres gücüyle.
2: Bu arada Newcastle'ın forvet hattını kontrol ettiğimde Osula'nın oynaması bekleniyor. 23 yaşındaki bir oyuncu bu sezon, yani geçtiğimiz sezon 13 karşılaşmada 9 gol atmış bir isim oynaması bekleniyor. Ben İsa'nın da gol atmasını bekliyorum. Eski takımına karşı bunu da oynarsa eğer belirtmek isterim.
0: Evet.
2: Değerli dinleyenlerimiz, İngiltere Premier Ligi'nde de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Kısa bir reklama gidiyoruz. Daha sonrasında Trendyol birincilik ve daha sonrasında da Trendyol Süper Lig.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Bahse gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol birincilik karşılaşmalarına geçişimizi yapıyoruz. 17 kuşağı Bandırma Spor Keçiören Gücü karşılaşması. İdeal tercihim hızlı bir şekilde paylaşmak isterim. İki takım da gol atar diyorum bu karşılaşmada.
4: Keçiören Gücü'nün oynadığı maçlar bu şu ana kadar artı 6, 6 artıya yakın oldu. Bugün de yine en az 3 gol bekleriz. Keçiören Gücü'nü sezon öncesinde teknik direktörün açıklaması da var. Çok uzatmayayım. Çok genç bir takımla oynuyorlar. Gelecek vadiden oyuncularla. Yine ben gollü bir maç bekliyorum. Yani Bandırma Spor deplasmanında gol bulurlar, yerler, maç üste gider, var olur. Ya yani kesin ifade kullanmıyorum ama var ve üst bekliyorum.
5: Keçiören'in ilk iki maçında 13 tane gol çıktı zaten. Bu birçok şey açıklıyor. Bandırma'da 3-0'lık net bir galibiyet almıştı İstanbul Spor karşısında. Sonra bir Muğla Spor maçı var deplasmanda. Gol beklentim benim de yüksek, 2.5 üstlerim bu maçı.
3: 19 kuşağıyla devam ediyoruz. Bolu Spor, Mardin 1969 spor mücadelesi. Ev sahibi Bolu Spor iki karşılaşmada 0 puan aldı. Mardin Spor 9. sırada, iki karşılaşmada bir galibiyet bir beraberlik aldı. Bolu Spor kötü bir performans gösterdi diyebiliriz. -3 averajla ligin en kötü averajlarına sahip takımlar arasında. Şu anda benim ideal tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı olacak bu mücadele için.
4: Evet, Bolu Spor genç bir kadroyla mücadele ediyor. Burada da zaten maçın oranlarından anlayabilirsiniz. Çok ciddi bir fark var. 1.32 Mardin'in galibiyeti. Yani burada da eğer oynayacaksan ben maç sonu 2 öneririm. Deplasmanda Mardin Spor kazanır.
5: Katılırım. Mardin sezona iyi başladı. Antalya Spor'u yendiler geride kalan haftada. Daha net bir takım. Kayode eklemesiyle birlikte de lig deneyimi de yüksek. Emre Taşdemirler, Kayode'ler. Mardin kazanır tercihine katılıyorum.
3: 21.30 kuşağı Sarıyer, Batman Petrolspor mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, semtimizin olduğu takım Sarıyer. Çok yakından da takip ediyorum. Oyuncularla da görüşme fırsatı buldum. Bu karşılaşmada Sarıyer tribününde ciddi anlamda bir yoğunluk bekleniyor. Ve aynı zamanda tribün anlamında da Batman Petrolspor'la çok uyuşmayan bir takımın mücadelesi olacak. Burada sert bir mücadele bekliyorum. Sarı kart baremlerini kontrol ettim. Şu anda kapalı olarak gözüküyor. Canlıdan mücadele başladığında açılırsa benim tercihim burada 3.5 sarı kart üstü olacak bu karşılaşma için. Kırmızı kart dahi çıkabilir.
4: Şöyle, ben maç sonunda bir beraberlik bekliyorum. Sarıyer'i her ne kadar galibiyeti yakın görsem de kısır bir maç bekliyorum.

0: bekliyorum. Çok gollü bir maç olacağını düşünmüyorum. TGS 2-3 gol bandını önereceğim. Kart bahsine de katılıyorum. Gergin bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Yani çok gollü bir maç beklentim yok. Ben de ilk yarı sıfır diyeceğim. Batman Petrospor, Konyaspor'un bir uzantısı gibi adeta. İşte baktığınız zaman burada Pedrinho'ları, Jinhojo'ları, Yasir Subaşı'ları, Konyaspor'da geçen sene önemli süre almış bir sürü oyuncuları var. Bu sene ligde kalacaklardır ama zor maç, ilk yarı sıfır diyeceğim. Sonucu kestirmekte zorlanıyorum.
2: Kapanış karşılaşması Trendyol birincilik mücadelesi. Van Spor FK, İstanbul Spor mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde Van Spor 2 karşılaşmada 0 puan, eksi 5 averaj. İstanbul Spor 2 karşılaşmada 1 puan, eksi 3 averaj aldı. Van Spor'un böyle bir performans göstermesini kimse beklemiyordu açıkçası. Bir gol atıp 6 gol yediler. Benim tercihim bu karşılaşmada. Gol var diyeceğim, ben Van Spor'un bugün gol atmasını bekliyorum.
0: Yani burada da hani şöyle baktığımız zaman yine İstanbul Spor'un oranında çok ciddi bir düşüş var. Van Spor'da iyi başlamayan takımlardan birisi ama İstanbul Spor'un iyi bir kadrosu var. Kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Zor bir deplasman Van deplasmanı. Çok da hani böyle gidip elini kolunu sallayarak kazanabileceğim bir maç olmayacaktır. Ben yine burada 2-3 gol bandının kazandırmasını bekliyorum. Yani bu hafta bugün Keçiören Gücü maçı hariç TGS 2-3 gol başarılı olabilir.
1: Ya çok gollü bir maç beklememekle birlikte benim de burada bir karşılıklı gol beklentim var.
2: Trendyol Süper Lig mücadeleleriyle devam ediyoruz. 19 kuşağı Eyüp Spor Gaziantep FK karşılaşması. Takımları kontrol ettiğimizde Eyüp Spor ilk mücadelesinde 1-0'lık bir mağlubiyet aldı. Gaziantep FK'da ilk karşılaşmasında Alanya Spor'la iç sahada oynamıştı ve 1-1'lik bir beraberlik aldı. Eyüp Spor'da Beşiktaş deplasmanında, düzeltiyorum, 1-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Kırmızı kart gördü Eyüp Spor o mücadelede. Güzel bir karşılaşma bekliyorum. Tercihim gol var diyeceğim bu karşılaşmada.
0: Evet, iki takımın da maçını tabii burada anlattık ve izledik. Baktığın zaman hani iki takımda eksikleri var. Gaziantep ilk yarı çok kötüydü. Ya da kötüydü, çok kötü demeyeyim. Alanya Spor karşısında ikinci yarı kazanacak kadar pozisyona girdiler ama kazanamadılar. Kaybedebilirlerdi. Eyüp Spor Beşiktaş mücadelesinde istatistik anlamında tabii geçen haftaki dört büyük takımlar ligin dibindeydi. Hani kaybeden takımlardan bahsediyorum ya da berabere kalan takımlardan. Elinden geleni yapmaya çalıştı ama nihayetinde çok fazla üretemedi. Fena bir görüntüleri yoktu. Özellikle ön bölgedeki hani koşucu özellikli oyuncularının, siyahi oyuncuların etkinliği bence önemliydi. Bugün Antep karşısında yine benzer bir şey görebiliriz ama Antep'te de var böyle oyuncular. Bence iki takım da gol attığı bir mücadele olur. Yani maç sonunda biri kazanamayabilir. Bir beraberlik olabilir.
2: İlk yarı bile KG'ye aslında çıkabilecek bir maç.
0: Olabilir, evet.
1: Ben burada karşılıklı gol beklentisine katılırım. Özhan Hoca bence iyi bir teknik direktör. Özhan Polat Eyüpspor'da geçen hafta zor bir maçla başladı Beşiktaş maçında. Pozitif futbol oynatmaya çalışacağına inanıyorum elindeki mütevazı kadroyla. Gaziantep tarafında geçen sene Miray Radoy geldikten sonra görüntüyü beğenmedim. İlk hafta da beğenmedim Alanya Spor karşısında. Burak Yılmaz döneminde daha cesur bir hücum takımı vardı ama şimdiki görüntüde ne savunmada ne hücumda çok etkili görmedim ama deplasmanda gol bulabilirler. Kadro olarak Eyüp Spor'un üzerindeler. İki takım da gol atar demek yanlış olmaz.
2: 19 kuşağıyla devam ediyoruz. Trabzonspor Başakşehir karşılaşması. Trabzonspor açılış mücadelesinde 1 puan almıştı Kasımpaşa deplasmanında. Başakşehir'de iç sahada oynadığı Kocaeli Spor'u 2-0'la geçmişti. Avrupa mücadelesinde de istediği sonucu alamayan bir Trabzonspor vardı. Ligde de istediği sonucu alamayan bir Trabzonspor vardı. Maçtan sonra hafif homurdanmalar başladı Trabzonspor tribününde. Muhammed Salah transferi sonrası farklı bir ivme bekleniyor Trabzonspor'da. Bugün bir risk aldım açıkçası. Oynamış olduğu futbol aslında maç sonucu bir futbolu değil ama kazanmak zorunda olan bir Trabzonspor var diye Fatih Hoca'ya güveniyorum. Bu karşılaşma için maç sonucu bir Trabzonspor kazanır diyeceğim.
0: Şimdi şöyle, tabii birçok şeyi özetledin. Önce bir selam söyleyeyim. Sevgili Cenker Turan bizi dinliyor. Soyadlı benzerliği var seninle, biliyorsun.
2: Selamlar.
0: Ona da sevgiler. Beşiktaş maçının 2,5 gol üstü olacağını söylemiş. Selam ve sevgilerimi ileteyim sevgili Cenker'e. Şimdi Trabzonspor üzerinde tabii birçok şey konuştuk. Hani baskı sadece Fatih Hoca değil, oyuncularda da olacaktır. Trabzonspor zaten futbolda yatıp futbola kalkan bir şehir. Herkes
2: gerçek anlamda
0: iyi biliyor.
2: Öyle bu arada.
0: Aynen öyle. Küçük bir şehir ya da odaklarında futbol olan bir şehirden bahsediyoruz. Fatih Hoca bugün kazanmak zorunda. Yani bir şekilde taraftara da o güveni vermek zorunda. Zor maç. Başakşehir'in oyunu beğeniyorum ben, elense de bu arada. Geçen hafta iyi bir galibiyet aldılar. Çok da

0: pozisyona
1: Çok
0: girdiler.
1: da rahat bir galibiyet aldılar.
0: Aynen öyle. Bugün de Başakşehir Trabzonspor deplasmanında zorlayacaklardır. Değerli oyuncuları var. Trabzonspor kazansa da gol yiyecektir. Ben karşılıklı gol ver ve 2,5 gol üstüne önereceğim.
2: Ben burada Trabzonspor'un Ferencvaros maçındaki futboldan gerekli dersleri aldığını düşünüyorum. Oyun mesela Salah'ın kanadında çok fazla yıkıldığı için top homojen dağılmadı. Onu açıyı çok fazla buluşturamadın. Oyuna girdikten sonra aralı kullanamadın. İşte bugün dönecek Muçi için de bu oyun uygun değil. Biraz daha hücumda organize bir Trabzonspor görebiliriz. Sezona henüz gol perdesini aşmayan onu açın. Bugün gol atmasını beklerim. Ki Başakşehir'in iyi stoperleri var. Emin Bayram 1.92, Operi 1.97. Yani aslında çok büyük bir fizik avantajı olmayacak onu açın ama bugün daha fazla pozisyona girebilir. Onu açın iki isabetli şutu. İlk tercihim, ikinci tercihim de onu açı gol atar olacak.
3: Trabzonspor maç sonucu 1 olarak bir tercihim vardı. Bu karşılaşmada sürpriz tercihlerim de olacak. Yüksek oran denemesi olarak İlk denemem 0'dan 1, ilk yarı beraber, ikinci yarı Trabzonspor kazanır. Alternatif tercihim iki takım da gol atar maçı Trabzonspor kazanır. Ve son olarak da son haftalarda oynamış olduğu Avrupa karşılaşmasında da gol atamayan Onarçu'nun bu karşılaşmada gol atmasını beklerim. 21-30 kuşağına geçiyoruz. Alanyaspor Beşiktaş karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, Beşiktaş ilk çıktığı mücadelede İç sahada Eyüpspor'u 1-0'la geçmişti. Alanyaspor'da ilk çıktığı mücadelede Gaziantep deplasmanında bir beraberlik aldı. Formda olan bir Beşiktaş var. Ritim yakalamaya başlayan bir Beşiktaş var. Ve yeni transferlerle daha iyi olan bir Beşiktaş takımı gördük. Ben maç sonucu 2 olarak düşünüyorum. Beşiktaş'ın deplasmanda kazanmasını beklerim.
0: Sevgili Erkan Özden, Bursa Kartal Yuvası sahibi, bizi dinliyormuş. Ona da selamlar, sevgiler. Şey gibi oldu böyle bir ben ara ara selamlar yolluyorum, kusura bakmayın.
3: Yok, kimsenin kalbini kırmak istemeyiz.
0: Çok da kıymetli bir dostum, arkadaşım. Ona da Bursa'ya da selamlar, sevgiler. Keyifle dinliyoruz sizleri demiş.
3: Teşekkür
0: Size de selamlarını iletmiş. Şimdi Alanyaspor Beşiktaş'a ters gelen bir takım. Bir kere bunu söyleyelim. Beşiktaş'ın sürekli zorlandığı deplasmanlardan bir tanesi. Burak, yanılmıyorsam hatırlarsın, geçen sene kaybetti. Ondan önceki sene 1-1'lik beraberlik var. Ondan önceki sene 1-1'lik beraberlik var. Ondan önceki sene 3-3'lük beraberlik var. Yani Beşiktaş'ın kazanmakta çok zorlandığı bir deplasmanda, hatta bazen de kırıldığı deplasmanlardan birisi. Geçen sene hatırla, Sergen Hoca'nın ilk maçıydı. Kazanarak başlasaydı belki büyük bir iğme yakalayacaktı. 2-0 yenildiler. Şimdi burada da zor bir maç.
3: 2022'den itibaren de yenemiyor.
0: Evet,
3: Beşiktaş.
0: Onu söylüyorum. Yani Beşiktaş'a ters gelen bir görüntü. Sağdan mı, zeminden mi, ki ben de haftaya Alanya'ya gidiyorum.
2: Bir fark var ama. Geçen senenin üzerine. Bu sene Güven Yalçın yok Alanyaspor'da.
0: Evet, bir de öyle bir durum var. Güven'in de sürekli Beşiktaş'a gol attığını söyleyebiliriz. Hani Beşiktaş şimdi gol yemediği için gol var diyeceğim. Kendi kendimle çelişeceğim. Hani çok böyle emin olamıyorum. Takım savunmasını iyi yaptılar. Geçen hafta Alanyaspor'u da izledim. Hani hücum yollarında İlk yarıda fena değillerdi ama ikinci yarıda o bitiriciliği konusunda problemler yaşadılar Antep karşısında. Beşiktaş'ta eksikler var ama hoca rotasyon yapmıyor. Böyle bir durum var. Henüz çok erken diyor. Daha ligin başı, ne rotasyonu diyor.
2: Haklı bu arada.
0: Haklı mı? Bence de haklı.
2: Jalgiris maçında yapabilir. O lükse
0: yani
2: sahip.
0: Daha çok erken diyor. Niye rotasyon yapayım diyor. Biraz zamana ihtiyaç var. Muhtemelen küçük çaplı olabilir. Yani belki Taylan olabilir işte. Sağ tarafta Murillo'nun yerine. Ama diğer oyuncuları oynatacaktır. Maç sonunda zor olur ama Beşiktaş bence bu sene o sene der ve şeytanın bacağını kırar. Maç sonu 2 diyeceğim. Maç sonu 2'de
3: oran da tatmin ediyor.
0: 4.5 gol aldı.
2: Aklımdan geçeni söyledim.
0: Sevgili Burak'a ters köşe yaptım. Başka bir bahis vermek zorunda şu anda.
3: Ben de oran 1.93.
2: Tamam, ben de maç sonu 2 ve 3.5 alt diyorum. Beşiktaş gol yemiyor ve neden
3: oran 2.34.
2: Bugün Beşiktaş'ın bir tık rotasyon yapabileceğini düşünüyorum. Yapmayacağını düşünüyorum. Düzeltiyorum. Gerekçe de şu: Jalgiris maçında rotasyon yapacak. Lükse sahip ilk maç aldığı skorla. O yüzden az kadroya yakın olabilir Beşiktaş. Yine Vlahovic'e süre gelebilir erken bir gol bulursa. Beşiktaş'ın yine az gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. Zor bir deplasman. Gol yemezse de şaşırmam.
0: 1-0 falan bitebilir.
2: Aynen. Hemfikirim.
3: 2 ve VAR'a da 3.54 veriyor.
0: Vallahi ben
3: Beşiktaş... Alanya Spor gol atar kesin diyenler için 2 ve VAR oranı da 3.54 güncel orandır değerli dinleyenlerimiz.
0: Ben güvenemiyorum. Yani şu andaki izlediğim 6 maçtaki Beşiktaş gol tabii ki yiyecek. Ama o maç bu maç mı bilmiyorum. Yani Alanya Spor mesela Göztepe deplasmanı olsaydı daha böyle ya VAR olabilir derdim. Samsun deplasmanı olsaydı olabilirdi.
3: Maç sonucu 2 de tatmin ediyor oran olarak zaten.
0: Oran da fena değil. Yani şu andaki görüntüde Beşiktaş yine blok olarak iyi savunacaktır. İyi hücum etmeye çalışacak. Yani o boşlukları vermeyebilir. Bu seneki en büyük kazanım o zaten.
2: Olay tanım var da çok kıymetli.
3: Kapanış karşılaşmamız.

0: Göztepe Gençler Birliği mücadelesi. Göztepe ilk mücadelesinde 3-3'lük bir beraberlik almıştı Samsun deplasmanında. Gençler Birliği iç sahada oynadığı Fenerbahçe'yi 2-1'le geçip bir sürprize imza atmıştı. Keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Bir yandan da güncel kadroları görmeye çalışıyorum. Ben Göztepe'nin hazırlık karşılaşmalarını da izledim. Beğendiğim bir Göztepe vardı. 3 hazırlık maçında 3 galibiyet aldı bu takım. Ben maç sonucu bir Göztepe kazanır diyeceğim. İç sahada o taraftarıyla önde görüyorum Göztepe'yi.
1: Şimdi Göztepe çok sert bir deplasmanda öne geçti ama koruyamadı üstünlüğünü ve 3-3'lük beraberlik aldı. Samsun deplasmanı gerçekten zordur.
0: Geriden geldi.
1: Aynen, öne geçti, sonra geriye düştü vesaire. Baya bir gelgitleri olan bir mücadele. Yine çok temaslı oynayan bir takım ortaya çıkarmışlar. Bir kere Göztepe'yi tebrik ediyorum. Yani aynı hocayla devam ediyorlar. Aynı Türkiye'de üçlü savunmayla oynanmaz diyenlere de güzel böyle fotoğraflar çektiriyorlar her hafta. Gayet güzel oynuyorlar yani, gördüğün gibi.
0: Sistemi oturtmuş hoca.
1: Aynen öyle. O yüzden belki oyuncu kalitesini de bir tık artırırsa belki şampiyonluk olmasa bile hani oraları zorlayabilir bir takım haline gelebilir. Yani pazartesi günkü beraberliğin anlamlı olabilmesi için bu maçı Göztepe'nin kazanması lazım. Bak, ben şunu özellikle söylüyorum. Göztepe gibi takım, hani bu kadar 3 yıldır neredeyse üzerine hep koyan, aynı teknik direktörle çalışan bir takımın artık içeride 4 büyükle oynamıyorsa her takımı yenebiliyor olması lazım. Bu taraftarla, değil mi? Gümbür gümbür bir taraftar. 30 bin kişiye, neredeyse 25 bin kişiye kapalı kişi oynuyorsun. Maç boyunca inanılmaz tezahürat yapan, yani böyle orayı karartan bir taraftarla bahsediyor. Zaten temasla oynamayı seviyorsun. Rakip kim olursa olsun iç sahada kesinlikle Göztepe'nin puan kaybetmemesi lazım. Bu da Göztepe'yi ligde rekabetçi bir hale getirebilir. Çünkü gerçekten başka bir şey oynuyorlar. Temasla oynuyorlar, nefes aldırmıyorlar. Aynı bir topa 3 kişi birden basıyorlar. Sürekli öndeler. Evet, belki geçiş hücumu oynuyorlar. Doğru. Belki oyuncu kalitesinden her pozisyonu, yakaladıkları her pozisyonu değerlendiremiyorlar. Ama her takıma neredeyse 20 şut atıyorlar. Yani buna büyük takımlar da dahil. O yüzden ben Göztepe'nin bugün içeride hata yapmayacağını ve en az 2 gol atarak maçı kazanmasını bekliyorum.
2: Burada ben de Göztepe galibiyeti bekliyorum. Gençler Birliği'nin ilk hafta Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet biraz ekstraydı. İşte İrfan Can Eğribayat performansı vesaire. Göztepe kazanır diyeceğim ben de. Daha iyi takım.
0: Göztepe'nin yeni almış olduğu oyuncu Sinclair Armstrong'u da çok beğendiğimi belirtmek isterim. Fizik gücü yüksek, ayrıca da hızlı bir oyuncu. Göztepe'ye de direkt uyum sağlamış gibi gözüküyor.
2: Yeni Romul olabilir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol Süper Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. İspanya La Liga ile devam ediyoruz. 18 kuşağı Atletico Madrid Villarreal mücadelesi. Benim ideal ve net tercihim, iki takım da gol atar olacak. Geniş kapsamlı yorum için sözü sevgili Caner Aydaş ve Burak Alacı'ya bırakıyorum.
1: Yani güzel bir mücadele. Villarreal'i Galatasaray maçında da izledik. Sonrasında geçen hafta bana kazandırdılar. İlk yarı 2,5 gol üstü demiştim o mücadelede. Sağ olsunlar, attılar. Maç sonu
0: bir kere 2,5 gol üstü mü?
1: Aynen. Artı maç sonu Villarreal kazanır ve 4,5 gol üstü demiştim. O olmadı. Olsaydı 10 orandan güzel de kazanacaktık. Bugün de deplasmanda kazanırlar. Çok kolay pozisyona giren bir takım Villarreal. Kazanırlar diyorum. Özür diliyorum. Düzeltiyorum.
0: Ben de şaşırdım.
1: Düzelttiğim karşılıklı gol var olur. Yani gol bulur. Kazanırlarsa da sürpriz olmaz. Yani Atletico Madrid yenilmeyecek bir takım değil. Ama hani buralara girmeden karşılıklı gol
0: dediğim
1: var
0: de
1: önereceğim.
0: Doğru bu arada.
1: Evet. Yani. Karşılıklı gol var ve 2,5 gol üstü öneriyorum yani.
2: Karşılıklı gol var tercihine ben de katılırım. Villarreal Inigo Perez'le birlikte geçen sene işte Ayoze Perez'i, Mikau Tadzel'i, Nicolas Pepe'li kadrosuyla gerçekten iyi bir futbol oynadı. Şampiyonlar Ligi'nin adlarını yazdırdılar. Atletico Madrid'in de Simeone dönemindeki futbolunun geçen sene biraz değiştiğini gördük. Artık katı savunmadan ziyade daha çok geniş alanda oynayan, atan ve gol yiyen bir takıma dönüştüler. Burada karşılıklı gol var, 2,5 üst derim ben de.
0: İki takım da gol atar. Bu karşılaşmadaki ideal tercihim yüksek oran isteyen, sadece yüksek orana oynayan değerli dinleyenlerimiz için de İki takım da gol atar, maç berabere biter diyeceğim bu karşılaşmada. 1-1, 2-2'likte bir skor beklentisi var bu kupona dayalı. Etafe Racing Santander mücadelesi 20-30 kuşağı.
1: Karşılıklı gol var bekliyorum. Burada Etafe demek aslında hani bol kart demek ama varsa kart bahsi yine denenebilir. Ama eğer yok, ben kart falan oynamak istemiyorum diyenlere de karşılıklı gol var bahsini önereceğim. Bu arada ilk maçta da Etafe deplasmanda 4 sarı kart, bir de kırmızı kart görmüştü. Rakibin de yani Alaves'in de yine 3-4 sarı kart gördüğünü söyleyelim. Yani onların maçları daha çok kartlı oluyor.
0: Gol atamadı Etafe, 3-0'da mağlup olmuştu. Oldu.
2: Yani burada çok golü bir maç beklemiyorum. Hetafe geçen haftanın üzerine bu hafta biraz daha evde vites düşürmek isteyebilir. Avrupa'ya gidecekler. Pepe Bordalas'ın oynattığı futbolda sezon genelinde ilk hafta öyle başlıyor.

0: alkışlamış olsa da çok büyük bir revizyon beklemiyorum. Sonuç alıyor çünkü bir şekilde. Burada TGS-2-3'lüydür ya. Racing Santander'de henüz kestirmek için biraz erken.
1: Elche-Barcelona karşılaşması değerli dinleyenlerimiz, transferleriyle sezona damga vuran bir Barcelona gördük. Bu arada yapmış olduğum kadro kontrolünde sevgili Burak Alaca'nın belirtmiş olduğu gibi Anthony Gordon'un forvet hattında oynaması bekleniyor ama oyuncu aslında forvet değil.
0: Newcastle'da da bir dönem 9 oynattılar.
1: Sol açık ve sağ açıkta genelde oynayan bir oyuncu. Barcelona kadro kalitesi çok daha üstün. 2 ve 2.5 gol üst Barcelona kazanır diyeceğim bu karşılaşmada.
2: Yani Yamal gol atar onu deneyelim. İlk yarı 1.5 gol üstü onu deneyelim. Barcelona galibiyeti 2.5 gol üstü deneyelim. Barcelona ile alakalı ne varsa neyse, bakın işte doğru. Deneyin yani. Şimdi Elche'ye gidip bahis mi vereyim ya?
0: Elche'nin geçen sene kadar iyi olacağını düşünmüyorum öncelikle onu söyleyeyim. Geçen sene zaten sezonun belli bir bölümünde düşmüşlerdi. Bugün oynamaz muhtemelen ama Rodri'li, Gordon'lı, işte ne bileyim Yamal'lı, Rafinha'lı Barcelona. Bu sene benim şampiyonluk açısından en büyük favorim. Barcelona kazanır 2.5 üst derim. Başka da bir şey söylemem.
1: İtalya Serie A ile devam ediyoruz. Bir tık hızlı cevaplarınızı isteyeceğim. Fransa Ligi'ne de çünkü 3 karşılaşmamız var. Frosinone Juventus mücadelesi sevgili Caner Aydaş.
2: Juventus'un kazanmasını bekliyorum maç sonunda. Oran nedir tatmin eder mi bilmiyorum ama bence
1: 1.29.
2: İlk yarı 2'de deneyebilir ya da Juventus galibiyeti 4.5 gol altıda deneyebilirler.
0: Ya burada Juventus galibiyeti 4.5-6'yı Beşiktaş'ın ilgilendiği James bugün Frosinone'de ilk 11 çıkacak. Juventus kazanacaktır Spalletti ile yeni sezonda çok golü olmayabilir.
1: 0'dan 2 Juventus kazanır diyorum tamamen yüksek oran denemesidir. 19-30 kuşağı Venezia-Lecce mücadelesi takımları kontrol ettiğimizde ligde şu anda ilk karşılaşmalarına çıkacak iki takım.
2: TGS 2-3 gol bekliyorum burada. Dengeli maç olacaktır. Lecce'nin genel oyun yapısı itibariyle çok gol yiyeceğini düşünmüyorum.
0: Yani en fikrim burada. Çok gollü olmaz. TGS 2-3'e katılırım.
1: Ben de 2.5 gol alt diyorum bu karşılaşmada. Skorlu bir mücadele beklemiyorum. 21-45 Atalanta-Sassuolo mücadelesi. İdeal tercihim iddianın tersine 2.5 gol istiyorum ben bu karşılaşmada.
2: Atalanta şaşırttı. Neden? Avrupa Konferans Ligi'nde elemede Tel Aviv ile beraber kaldı içeride. Hani bence büyük bir sürpriz. Daha iyi bir kadrosu var. Çok daha iyi bir oyun ve goller bekliyordum. Burada da Sassuolo'dan yani Avrupa yorgun olduğu için artı yine bir Avrupa maçları var. Gol yiyebilirler. Rotasyon bekliyorum. Karşılıklı gol var diyeceğim.
0: Burada ben çok golü bir maç beklemiyorum. Sarri futbolunun Atalanta'ya tesir edeceğini düşünüyorum en kısa sürede. TGS 2-3 diyeceğim.
1: 21-45 kuşağı İtalya Serie A kapanış mücadelemiz. Torino-Milan mücadelesi.
2: Ben Torino kazanır diyeceğim. Şimdi şaşıracaksınız ama Torino'da çok ters geliyor Milan'a. Yani hem Toto'yu yıkayım buradan hem de Milan'ı yıkayım. Zaten çok haz aldığım bir takım değil. Oynadığı özellikle şu andaki teknik direktör, ondan önceki 3-5 seneki teknik direktörlerden çok haz almıyorum. Ben Torino'nun kazanmasını bekliyorum.
0: Ya burada Torino kazanır biraz marjinal oldu tabii ama ben ilk yarı 0 diyeceğim. Torino'nun ilk yarıda Milan'a kolay yıkılacağını düşünmüyorum.
1: Fransa Lig 1'deki son 3 karşılaşmamız kaldı. 16 kuşağı Angers-Lille mücadelesi sevgili Caner Aydaş neler söylersin?
2: Yani geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ne de katılıyor Lille yanlış hatırlamıyorsam. Haliyle daha iyi bir takım. Hani öyle değerlendirebiliriz. Tabii ilk maç deplasmanda hani puan kaybı değil ama gol yiyebilirler. Burada Lille'in deplasmanda kazanmasını bekliyorum. 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum.
0: Ben de Lille galibiyetindeyim.
1: 18-15 kuşağı Le Havre-Monaco karşılaşması yine güzel bir mücadele. Monaco'yu da bu sezon izlemiş olduğum hazırlık karşılaşmalarında iyi bir performans gösterdi. Liverpool'u 3-2 ile geçti Konferans Ligi'nde. Górnik Zabrze'yi mağlup ettiler. Onun dışında oynamış olduğu hazırlık maçlarında da yine iyi bir performans gösterdi. Monaco kazanır diyeceğim ben.
2: Yani evet, Górnik deplasmanında 3-2 kazanmayı başardılar. Dediğim gibi hazırlık maçlarında iyi bir performansları vardı. Tabii Fransa Ligi'nde deplasmanlar genelde zor olur. Bence ev sahibi de gol atabilir. Eğer Monaco kazanacaksa 2.5 gol üstü ve maç sonu 2 diyeceğim.
0: Ben de burada Monaco'nun Philippe Luiz'le kazanacağını düşünüyorum. Mika Briet gol atar seçeneğinde oyuncu bahislerini önerebilirim.
1: Ve son karşılaşmamız sevgili Can Aydaş. Güzel de bir mücadele. Kuponlarla ilgili çok mesaj geliyor bu arada. Instagram üzerinden değerli dinleyenlerimiz bizleri takip edebilirler. Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle Instagram üzerinden paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Kuponları nereden oynuyoruz onları öğrenebilirsiniz. YouTube platformunda Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle yine bizleri bulabilirsiniz. Rennes Paris Saint Germain maçı gol var diyorum bu karşılaşmaya da.
2: Paris sezonu kötü başladı. Yani kupayı kaybetmemelerini bekliyordum. Ama tabii normal. Yani 2 senedir Avrupa'da kupa bırakmadılar. Ren içeride etkili oynayan takımlardan bir tanesi. Yani bugün eğer çok özel bir şey olmazsa bu mücadelede en az 4 gol olur diye tahmin ediyorum. Diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, başka bir şey söyler misin Burak?
0: Ben de gollü bir maç bekliyorum. Paris Lens maçında zorlandı skoru üretmekte. Bugün yine gollü bir maç olabilir. Rennes'ten de skor bekliyorum. Son gol kralı Le Pol orada oynuyor zaten, biliyorsun. Bir gol silahları var.
2: Evet. Bu arada Avrupa'da hani şimdiden hazır sonra bitiriyoruz. Fransa'daki takımın Paris ve Monaco. Yani çok gollü maçlar bekliyorum bu sene oynamalarını. Paris'ten de aynı şekilde. İspanya'da Villarreal ve Barcelona. Şeyde adını sen söyle. Hollanda'da PSV her zaman var. Yani o zaten cepte.
0: Ajax'da da umut var bence.
2: Ajax'da bu sene iç sahada özellikle umut olabilir. İlk yarı 1.5 golüyse. Almanya başlamadı ama daha doğrusu hani Bayern Münih şu anda önde gözüküyor. Şu ana kadar sizlere önereceğim takımlar bunlar. O zaman bitiriyoruz sevgili Burak. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese dinlediği için, programa katkıları için teşekkür ederim.
2: Evet, herkese teşekkürler. Ben akşam tekrar buradayım. Herkese ailesiyle beraber mutlu bir pazar hafta sonu temenni ediyoruz.
0: Görüşmek üzere.
3: Bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Radyo Spor.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
9: Herkese merhaba dostlar, Radyo Spor'dasınız. Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Ulaş Uzdöner, Genco Boran'la birlikte yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Güzel bülten var. Almanya Bundesliga hariç bütün büyük ligler başlamış bulunmakta. Almanya'da da kupa müsabakası var. Hatta şu anda Fürth Bochum müsabakasını Esport ekranlarından, Esport Plus ekranlarından biz de canlı olarak takip ediyoruz. Orada da kupa müsabakaları var. Dolu dolu güzel bir bülten var. Premier Lig başladı. İtalya Serie A başladı. Süper Lig'de maçlar zaten oynanıyor biliyorsunuz. Tahminlerimizi sizlere aktaracağız. Bilgisayar skor tahminlerini de paylaşacağız. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. İnteraktif bir yayın olmasını temenni ediyoruz. Sizlerin katılımıyla birlikte yayınlarımız çok daha keyifli, çok daha güzel geçiyor. Zira Erdal abi hemen mesajını, günün ilk mesajını göndermiş. Onu okuyalım. İnşallah iyi ve kazançlı bir pazar olur demiş Erdal abi. Kuponları Alanya Beşiktaş'ta deplasman 1.5 üstü. Torino Milan'da deplasman 1.5 üstü. Ve diğer kuponda Everton Crystal'da Everton. Zaten bu geldi. Newcastle Liverpool'u bekliyor. Burada Liverpool galibiyeti bekliyor. Bu maçları konuşacağız zaten. Bilgisayar skorlarını da aktarırız. İstanbul ikinci altılısı geldi. Burgazada'dan Murat Bey'den teşekkür ediyoruz. Murat Bey de her hafta olduğu gibi altılı ganyan kuponumuzu da gönderdi. İlk ayak 2, 3, 4, 5, 8. İkinci ayak 2, 3, 4. Üçüncü ayak 2 tek. Dördüncü ayak 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki ayak 1, 2. Son ayakta 1, 3. Burgazada'dan Murat Bey'in İstanbul ikinci altılısı. Tekrarlıyorum. İlk ayak 2, 3, 4, 5, 8. İkinci ayak 2, 3, 4. Üçüncü ayakta 2 numara tek, 4. ayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. ayak 1, 2, son ayakta 1, 3. Burgazada'dan Murat Bey'in İstanbul 2. altılısı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir dinleyicimizden kupon geldi, bakalım neler varmış. Manchester City Burnout 3.5 üst, Cambuur Feyenoord 3.5 üst, Newcastle Liverpool, Rennes Paris Saint Germain ve Barcelona müsabakası, bunların tamamında 3.5 üstü oynamış dinleyicimiz. Bol şans dileyelim. Genco Baran hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
9: Premier Lig başladı. Dün nasıldı? Bir anlat bakalım dünü.
10: Valla Cuma Arsenal maçıyla açılışı yaptık. Sürprizsiz, güzel. Ben acaba Coventry bir sürpriz yapar da bir gol atar mı? Hani sürpriz beklentim de o yöndeydi. Yani ekstra bir gol atması yönündeydi ama hani ligin ilk haftasıymış. İşte savunmada eksikler varmış. Hiç oralı bile olmadı Arsenal. Yani neredeyse Coventry'e top göstermedi desem abartmış olmam. Müthiş futbol oynadı. Ve bana daha birinci haftadan şampiyonluk adayın kim diyenler varsa o sorunun cevabı geçen sene olduğu gibi yine Arsenal olarak beni de güncellediler adeta oynadıkları oyunla. Cumartesi günü bir sürprizle başladı. Tabii aslında bizleri, Türk futbol severlerini sevindiren bir sürpriz. Yani sonuçta bir Türk iş adamının sahip olduğu bir İngiliz Premier Lig kulübünün başarılı olmasını tabii ki ben şahsen canı gönülden istiyorum. Hele ki Premier Lig çok da yakından takip ettiğim bir lig benim. O yüzden orada hani onun başarılı olması beni çok daha mutlu eder. Eminim birçok Türk futbol severi de. Hull City Manchester United galibiyetiyle başladı. Ipswich Sunderland mücadelesi bir kapalı kutuydu benim için. 2-1 Ipswich kazandı. Everton bekliyordum Palace karşısında kazanmasını. Çünkü Palace'da teknik direktör, oradaki daha doğrusu görev tanımıyla menajer değişikliği yaşadı. Ve Glasner'le de çok başarılı yıllar geçirdi Crystal Palace. Nottingham Forest Leeds maçında ben Leeds galibiyeti bekliyordum. Ama yazı yazdığım kurumda çok üzüldüm. Gittim ilk kere Leeds yazdım. Ya, maç sonu Leeds yazsana ya, sürpriz bekliyorum. Neden ilk kere Leeds? Hani belki ilk kere öne geçer de skoru koruyamazlar diye düşündüm herhalde. Brentford Tottenham maçında 2.5 gol üstü bekliyordum ama iki takımdan da gol atmasını bekliyordum. Fakat Brentford galibiyetine daha yakındım. Ulaş, çünkü Tottenham inanılır gibi değil. Yani herhalde Tottenham'da doktor yerine şaman büyücüsü falan var. Kulüp doktoru olarak, çünkü ya sezona bir takım 6 tane eksikle başlar mı ya? Ve eksikler de hani Pedro Porro, Muhammed Kudüs.
9: Bir de geçen sene de çok.
10: Geçen sene de aynı yani.
9: Geçen sene ideal 11 ile oynadığım maç yoktu.
10: Ya yok, gene
9: sezon bitiyordu, hala sakat listesi kabarıktı.
10: Aynen ya, şu anda da 6 tane direkt ilk 11 oyuncusunun eksikliğiyle başladı Tottenham. Yani üst beklentim geldi ama bilmiyorum, acaba daha ne kadar böyle gidecek Tottenham? Doktor mu değiştirecek ya da adamlar mı çok çıt kırıldı? Böyle bir şanssız dönemi, bir uğursuz kara bulut olayı var Tottenham'ın üzerinde.
9: Pekala. Hemen ben...
10: Ben de sana İtalya'yı sorayım.
9: Onu konuşacağız ama ben 10 geç reklamaya gideceğiz. Gitmeden ben bir İttihat'ın en çok oynanan maçları söyleyeyim İttihat'cılara. Sonrasında İtalya'yı da konuşalım, dün neler oldu, neler bitti diye. İttihat'ın en çok oynanan maçlar listesinde açık ara sayılabilecek bir şekilde ilk sırada Beşiktaş galibiyeti var. Alanya Spor Beşiktaş müsabakasında maç sonu 2, en fazla yapılan bahis olmuş. Buna en yakın oynanan tahmin yine Süper Lig'den Trabzonspor Başakşehir maçında Trabzonspor galibiyeti. Şöyle söyleyeyim, bu iki maçın oynanma hacmi diğer 3. sıra ve altındaki sıralara göre çok daha fazla. Yani Beşiktaş galibiyeti ve Trabzonspor galibiyeti bekliyor ihtiyacılar. Üçüncü sırada Göztepe Gençler Birliği'nde Göztepe galibiyeti var. Dördüncü sırada Atletico Madrid Villarreal müsabakasında Atletico Madrid galibiyeti var. Beşinci sıra Manchester City Bournemouth'da Manchester City galibiyeti. Altıncı sıra Newcastle Liverpool'da Liverpool galibiyeti. Yedinci sıra Rennes Paris Saint Germain'de Paris Saint Germain galibiyeti. Sekizde Frosinone Juventus'ta Juventus galibiyeti. Dokuzda Torino Milan'da Milan galibiyeti. Ve 10. sırada Elche Barcelona'da Barcelona galibiyeti var. Liste yaz dönemi de hep sürprizlerden oluşuyordu. Artık Major Lig'lerin de başlamasıyla birlikte ilk 10'da hep taraf tahmini görüyoruz. Ama dediğim gibi Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyetlerinin oynanma hacmi geri kalan maçlardan çok daha fazla şekilde. 10 geçerek de buna gidelim. Sonrasında bir dünün İtalya'sına bakalım. Sonrasında bugünün maçlarına geçelim.
8: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
11: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
13: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıf Bank ödedi.
14: Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
7: Döndük geldik tekrardan. Birlikteyiz. Bir at yarışı kuponu daha geldi. Erdem Emin Küpoğlu'dan geldi bu da. Onu da okuyalım. 80 liralık bir kupon sadece. İstanbul 2. altılısı. İlk ayak 8 numara tek. İkinci ayak 1-3, üçüncü ayak 1-2, dördüncü ayak 2-4-5-6, beşinci ayak 1-2-7-8, son ayakta 3 numara tek. Tekrarlıyorum, ilk ayakta 8 tek, ikinci ayak 1-3, üçüncü ayak 1-2, dördüncü ayak 2-4-5-6, beşinci ayak 1-2-7-8, son ayakta da 3 numara tek. Bu da Erdem Bey'in kuponuydu. İstanbul 2. altısı 1'de Mustafa Demirkay'dan geldi. Ulaş abi, iyi yayınlar. Hiçbir zaman selamımıza cevap vermeyen Genco abiye selamlar demiş. Genco abinin selamlarına cevap veriyor. Niye vermesin?
8: Niye vermeyeyim canım?
7: Bir tekrar ver.
8: Merhaba.
7: Mustafa, selamlar. Mustafa'ya özel selam ver.
8: Mustafa Bey selam de. Selamlar, merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Nereden mesaj attınız bize? İstanbul çok sıcak. Orası nasıl? Umarım keyfiniz yerindedir. İyi günler.
7: İstanbul 2. altısı Mustafa Demirkaya'dan. İlk ayak 8 tek. İkinci ayak 1-2-3-4-5-6. Üçüncü ayak 1-2-3-7-4. Pardon, 1-2-3-7, 4. ayak 3-4-5-6, 5. ayak 1-2-3-4-7-8, son ayakta da 1-2-3-5-6-7-9. Kalabalık bir kupon. Tekrarlıyorum, ilk ayakta 8 numara tek, 2. ayakta 1-2-3-4-5-6, 3. ayak 1-2-3-7, 4. ayak 3-4-5-6, 5. ayak 1-2-3-4-7-8, son ayakta da 1-2-3-5-6-7-9. Teşekkür ediyoruz bu altı gayan kuponu için. 3 dinleyicimiz kupon gönderdi. 3'üne teşekkür ediyoruz. Selam İyi Yener, kolay gelsin. Sizi severek dinliyorum. İngiltere'den size selam olsun. Bugün Manchester City maçını izlemeye gideceğim. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Eyüp Sultan'dan selamlar olsun diye bir mesaj geldi. Erdem Bey'in, Erdem Emin Küpoğlu göndermiş selamını. Kuponunu göndermişti. Selamını da gönderdi. Teşekkür ederim. Biz de Eyüp Sultan'a selamlarımızı gönderelim. Atilla Bey'in kuponu, Manchester City var. Lille 2, Union Berlin 2, Aston Villa üst, konuşacağız bunları. Bir tane skor kuponu geldi. Genco Bey ne der acaba notuyla beraber? Eyüp Gaziantep 2-1, Gaziantep kazanır. Trabzon Başakşehir 3-1, Trabzon kazanır. Alanya Beşiktaş 2-2, Göztepe Gençlerbirliği 3-1. Bir skor kuponu, 4 maçlık. Genco Bey muhtemelen bol şans diyecek diye tahmin ediyorum.
8: Aynen öyle, bol şans. Kupon yani tahmin şey, skor tahmini çok benim sevgi alanıma girmiyor yani.
7: Ordu'dan Tuna, Manchester City 2-1.5 üst demiş. Siz çok seviyoruz abi demiş. Teşekkür ediyoruz.
8: Bak sen mesela TGS 2-3'ün senin çok iyi.
7: Skorum da iyidir benim.
8: Skor, sende de skor var. Mesela bizim 1-0-2 platformunda Femi var. Femi'nin de 1'den 2 ve 2'den 1'i çok iyi. Ya yani ben mesela hayatımda bir kere 2'den 1 oynadım. O da 2007 ya da 2008 yılında Paris Saint Germain'in forvetinde Pauleta'nın olduğu yıl. Ulaş, adamlar her maçı 1-0 geriye düşüp maçı kazanıyorlar, ama her maç istisnasız yani. Hani abartmayayım, istisnasız değil de 4-5 maç üst üste geldi öyle. Dedim ki çok da zayıf bir takımla oynuyor. Ajax'la öyle mi oynuyor, Angers'le mi oynuyor, ligin yeni takımı. Ya dedim niye denemeyeyim ya dedim. Öne geçip ilk yarı, ikinci yarı geri düşecekler, ama tabii o zamanlar MBS 2 oluyordu. Yani normal maçın kuponda koymak için MBS'si 3. İlk yarı, ikinci yarı oynadığın zaman da MBS'sini 2'ye tamamlamak zorundaydın. Yanındaki maçtan yatmıştım ve çok üzülmüştüm. Yani biri 25'ten sen kalk, 24'ten neyse 22'den Paris Saint Germain'i 1-0 geriye geçer, 2-1 kazanırı bul. Ama yandaki küçücük şeyden patates ol diye. Hiç öyle benim alışık değildir öyle skor ve ilk yarı ikinci yarı ters şeyine.
7: Pekala.
8: Çünkü o da oynuyor alışkanlık yani en nihayetinde.
7: Tamam. Biz skorları söyleyelim sonrasında konuşmaya başlayalım artık. Premier'le başlarız konuşmaya. Şu anda Almanya Kupası'nda iki maç var. Bir Jadelo Heidenheim maçı var. Burada bir birlik eşitlik var 18. dakikada. Fürth Bochum maçı Esport Plus'tan da yayınlanıyor. Dilerseniz takip edebilirsiniz. 0-0. Hollanda'da 13-15'te Go Ahead Den Haag maçı vardı. İlk yarısı bitti. İlk yarı ev sahibi Go Ahead 1-0 önde tamamladı. Championship'te West Brom 3-0 Burnley 1 dakika 18. Danimarka'da Sondor Kayse 0 Norsjælland 1 dakika 60. Rusya'da Akron 0 Krylya Sovetov 1 dakika 58. Güney Kore'de Daejeon 0 Gangwon 0 ilk yarı bitmek üzere konuk taraf 10 kişi. Gwangju Incheon maçında da ilk yarı 0-0 bitti. Japonya'da Makedia Urawa maçı dakika 43 ev sahibi 1-0 önde. Portekiz 2'de Chaves Aves müsabakası var. Dakika 58 maç 1-1 devam ediyor. İsveç 2'de Odd-Devold Helsingborg maçında dakika 20'ye geldi. Ev sahibi ekip 2-0 önde. Danimarka 2'de Koge Kolding maçı dakika 18 itibariyle 0-0 eşitlikle devam etmekte. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde goller oldukça, goller atıldıkça sizleri haberdar edeceğiz. Sevgili Genco Baran,
8: evet.
7: İngiltere Premier Lig'de 16 Manchester City Burnham'da bence başlayalım.
8: Olur.
7: Bunun zaten canlısını kovalayacağız ilk yarıda. Bizim saat dilimize denk geliyor. Erdal mesajını gördüm, mesajını yorumlayacağız. Silip tekrardan atmana gerek yok. Onu konuşacağız. İtalya'yı konuşurken mesajını gördüm. Manchester City Burnham saat 16'da iki takım karşı karşıya geliyor. 1.29, 4.51, 5.54, 1.02, 2.56, 2.51, 2.5 üstü, 1.29, var bahsi 1.44, yok bahsi 2.07 olarak açıklanmış durumda. Manchester City hazırlık döneminde Inter'le oynadı, 1-1 berabere kaldı. Güney Kore'deki karma takımla oynadı, 3-1 kazandı. Sonrasında Atletico Madrid'i son hazırlık maçında 3-1 yendi. Ancak Community Shield'de sezonun ilk resmi müsabaka.

0: Öyle ya da Cano dedi ki bizim aslar yetişmedi. Gençler oynasın bari. Burada bir dengesizlik olmuş belli yani. Real Betis maçı 2-2. Son hazırlık maçı da sezon öncesindeki son hazırlık maçı da Miles'da olduğu Bournemouth'un maçı 2-1'lik skorla kaybettiler. Bu iki takımın son lig maçlarına baktığımızda son 5 resmi müsabaka, aralarındaki son 5 resmi müsabaka 2024'ten beri hep karşılıklı gol var olarak bitmiş ve tamamında da pardon 4'ünde de 2.5 gol barajı aşılmış. Geçen sene Manchester City'nin sahasındaki lig maçını City 3-1 kazanmış. Deplasmandaki müsabaka 19 Mayıs'taki müsabakada 1-1'lik eşitlikte tamamlanmış durumda. Sevgili Genç Orhan.
1: Valla City de çok büyük bir değişiklik yaşandı. Öncelikle teknik direktör, menajerlik anlamında bahsedelim. Guardiola ayrıldı ve yerine Maresca geldi. Ulaş Maresca benim çok beğendiğim bir teknik adam değil. Chelsea gibi çok kuvvetli bir kadroya geldi. İşte 80 milyona Enzo Fernandez'ler falan bir sürü oyuncu hiçbir şey yapamadı. Yani hiç iz bırakamadı. Kesinlikle hiç iz bırakamadı ve bir görev yılını bile tamamlayamadan takımdan ayrılmak durumunda kaldı. Ben hakikaten yani Manchester City'nin Maresca tercihinde biraz şaşkınım. Onu söyleyeyim. Hazırlık kampı çok bir şey ifade etmiyor benim için ama Arsenal karşısında oynadıkları Community Shield maçında 3-0 kaybetmeleri hakikaten bence benim için oynadıkları oyun anlamında ve aldıkları netice anlamında bende bir yeşil ışık yaktı. Şöyle bir yeşil ışık yaktı. Bence biz Ulaş bu takımdan bu sene puan kaybından çok fazla para kazanabiliriz. Ben öyle düşünüyorum.
0: Siden mi?
1: Tabii.
0: Ben de hiç beğenmedim bu arada.
1: Yani şimdi...
0: Var bahsim vardı benim. Dedim baktım hiç olacak gibi durmuyor. Kapattım zaten maçı.
1: Ha şeyde Arsenal'de değil mi? Tabii, ben Arsenal vermiştim.
0: Hiç olacak gibi durmuyordu.
1: Hiç aynen öyle. Hiç olacak gibi değil. Şimdi bak Bournemouth burada da menajer değişikliği yaşandı. Iraola Liverpool'a gitti. Yeni gelen hocayı hiç tanımıyorum. Dolayısıyla yani Bournemouth'taki değişimin nasıl bir değişim olduğunu daha hiç bilmediğimden dolayı kalkıp da ilk maçında City deplasmanında Bournemouth sürprizi arayalım diyemem. Benim alabileceğim en büyük risk burada KG var ve üst. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Ama bak dediğim gibi hakikaten Iraola'nın Bournemouth'u olsaydı gerçekten iki derdim. Ama şu anda demeyeceğim. Sonuçta Bournemouth'ta da giden önemli isimler var. City'de Ulaş Rodri de ayrıldı. Bir de şunu düşünmek lazım. Rodri sakatlandığında bile onun yokluğuna çare bulamayan
0: doğru.
1: Guardiola hem Guardiola yok hem de Rodri yok. Yani aslında
0: takım bütün dinamiği değişmişti.
1: Yani hakikaten acaba bir denesek mi Bournemouth sürprizi diye düşünmüyor değilim ama işte orada da teknik direktör kapalı kutu benim için. Yani nasıl bir Bournemouth beklediğimi bilmiyorum yani. Nasıl Bournemouth sahaya çıkacağını bilmiyorum mantalite olarak. Ama City'ye kesinlikle güvenmediğimi net bir şekilde söyleyeyim. Tercihim KG var ve 2.5 gol üstü olacak bu maçta. Ama City'ye oynamazdım herhalde. Bu akılda kalır değil mi?
0: Tuna diyor ki Manchester City 2 Bournemouth 1 ilk yarı sonucu olur. Manchester City 4 Bournemouth 1 de maç sonucu olur diyor. İçime doğdu abi diyor. Hı. Daha önce Tuna bilmişti bir skor hatırlıyorsan.
1: Evet.
0: İlk yarı 2-1 City, maç sonu 4-1 City diyor Tuna. Bakalım içine doğduğu gibi olacak mı? Kocaeli'den Muzaffer Bey de İstanbul 2. altılısını gönderdi. Sanırım altılı ganyan göndermeyen bir dinleyicimiz kalmadı. Bütün ekip gönderdi sanırım. İlk ayak 5-6-7-8, ikinci ayak 4 numara tek, üçüncü ayak 1-2-8, dördüncü ayak 1-2-5-6, beşinci ayak 8 tek, son ayak 3-6. Tekrarlıyorum, ilk ayak 5-6-7-8, ikinci ayak 4 numara tek, üçüncü ayak 1-2-8, dördüncü ayak 1-2-5-6, beşinci ayak 8, son ayakta da 3-6. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. altılısı. Gence Boran, bilgisayar ne diyor? Bilgisayara bak, bir bilgisayara varsa bir bilgi...
1: Şeye... Manchester 2-1 City kazanır diyor.
0: Var mı bir detayı?
1: Bakalım neden? City City'de çok önemli bazı oyuncular takımdan ayrılmış olsa da hala çok iyi bir kadroyla

0: çıkacaklarını görüyoruz demiş. Haaland'dan beklentisi var. Maresca ile ligdeki en azından ilk maçını kazanmak istediklerini bildirmiş ve 2-1 demiş. Bakalım City'de nasıl bir ilk 11 var? Muhtemel 11 tabi bu. Donnarumma, Nunez, Diaz, Guardiola ve O'Reilly savunma dörtlüsü. Anderson, Kovacic göbekteki ikili. Forvet arkasında Semenyo, Foden, Grealish. İleride de Haaland var. Tabi Grealish hem biliyorsun kavga etmişti Guardiola ile. O yüzden Aston Villa'ya kiralandı. Orada da çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Hemen hemen hiç oynayamadı. O geldi ve direkt kadroda yer buldu kendisine. Ya forvet arkası ve Haaland iyi ama yani Anderson Kovacic'ten biraz soru işareti var bende. Pekala. İkili olarak.
1: Pekala genç oğlan. İlk maçı böyle konuşmuş.
0: BBC'ye oldu. Bakayım istiyorsan ne demiş?
1: BBC sanırım eskisi gibi detay yapmıyor.
0: Var yapıyor.
1: Var mı? Nereden? Var. Farklı bir yerden. Bak bakalım. Ben baktığım bir istatistik bilgisi vardı. Dün baktım. Bugünün maçları için. Öyle eskiden son derece net bir şekilde sakatı cezalıyı söylüyordu. Ben o yeri bulamadım. Ya değiştiyse eğer.
0: Yok yok. Şunu yazdım mı çıkıyor.
1: Sen kendinden son derece emin ilerliyorsun.
0: Tabii tabii. Bak. Ay yanlış maçı açtım. Şu. Arsenal'e ne demiş?
1: Burada öznel
0: Arsenal'e bak 3-0 demiş.
1: Öznel değerlendirme ama bu değil mi? Satın özel değerlendirmesi.
0: Tabii tabii.
1: Peki burada maç bilgileri...
0: Aa, yok o 2 senedir yok.
1: O yok değil mi?
0: Tabii o 2 senedir yok. Tabii tabii.
1: Ne diyor satın?
0: Manchester'a mı? City'ye.
1: Evet. Onu bul da. Hiç olmazsa bir de uzmandan almış oluruz.
0: Buldum. Mu? Buldum. Ha. Chris Sutton ne demiş? Community Shield maçındaki oyunundan sonra birçok insan Manchester City'yi topa tuttu demiş. Premier Lig'i kazanabileceklerini hatta şampiyonluğa aday olacaklarını tahmin etmiyorum. Hatta bence büyük bir ihtimalle sezonun daha ortasına gelindiğinde havlu atmış olurlar diyor. Ben böyle düşünüyorum demiş. Marco Rose, Leipzig ve Red Bull Salzburg takımının teknik direktörüymüş. Acayip ofans ağırlıklı bir hocaymış. Bu senenin sürpriz takımlarından biri olabilir Bournemouth diyor. Fakat City'nin hücum hattını ve forvet arkasını çok beğendiğinden dolayı bol gollü bir maç beklediğini söylemiş ve 4-1 City galibiyeti önermiş. Bak Marco Rose Leipzig ve Salzburg'un teknik direktörüymüş ve çok ofansif oynatan bir hocaymış. Neyse bu bilgiyi de biz bugün öğrenmiş olalım.
1: 4-1.
0: 4-1 demiş Chris Sutton.
1: Pekala bakacağız göreceğiz. İlk yarısı canlı da kovalayacağız. Tempolu oyun bizi zaten mutlu eder.
0: Eder.
1: İlk yarıda güzel gollerden yakalayabiliriz eder. Kişi. Almanya Kupası'nda şu anda çok büyük bir sürpriz oluyor. Jadolo Heidenheim'de skor 1-1'di. Jadolo amatör takım muhtemelen Almanya Bundesliga'da. Evet bölgesel kuzeyde oynuyormuş. 2-1 öne geçmişti. Şu anda 3-1 öne geçti Heidenheim karşısında. Zaten maç öncesinde galibiyetin oranı Jadolo'nun 17-50 idi. Heidenheim'in düz galibiyeti bile yoktu. Şu anda 3-1'i buldu Jadolo. Fürth Bochum'da Bochum'un golünü izledik. Bochum 1-0 öne geçti. İlk yarım saat itibariyle. Hollanda Go Ahead Den Haag 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü var dakika 57. Championship'te skor 1-1'e geldi. Goller çok erken geldi. İlk yarım saatte skor şu anda West Bromwich Burnley maçında 1-1. Danimarka Süper Lig'de son 4 Kayseri 0. Norseland 2 artık normal süredeki son 20 dakika. Rusya'da Akron 0. Krilya Sovetov 1 dakika 70. Güney Kore'de ilk yarı sonuçları Daejeon Gangwon 0-0. Guangzhou Incheon 0-0. Gangwon 10 kişi devam ediyor maça. Japonya'da ilk yarı bitti. Makedonya Urawa'da 1-1'lik skor var. Portekiz 2. liginde Chaves 1, Aves 2 oldu. Dakikalar 70'i gösteriyor. Danimarka 2'de şu anda gol var. Kolding Koge deplasmanında 1-0 öne geçti ilk yarım saatte. İsveç 2'de de Oddevold 2, Helsingborg 1. İlk yarım saatteki sonuçlar bu şekilde. Buçuk reklamına gidelim. Buçuk reklamından sonra tahminlerle maçlarla buradayız.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: kripto. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
6: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bakalım mesajlara. Genco abi sizden önceki yayında Osimhen'e şu anda nasıl 130 geliyor prime döneminde bile gelmedi diye mesajlar atılıyordu. Son 2-3 sene içinde piyasa inanılmaz yükseldi. Davinson'u 4 sene önce 8 milyonu aldık. Bu sezon muadillerini 30 milyondan aşağı bulamıyorsun. Lusimi 28 artı 5'e gitti Juventus'a.
7: Ayrıca ya Julian Alvarez 500 milyon.
6: Ayrıca 3 sene önce Kane, Lewandowski ve muadiller varken şu anda hepsi de yaşlandı. Prime golcüler daha da azaldı. Siz ne düşünüyorsunuz diyor.
7: Ya diyorum Julian Alvarez 500 milyon euro daha ne olsun yani.
6: Yazdılar da ya çok kadar da değildir. Yazdılar, yazdılar.
7: Ya yazıldı öyle ama yapacak bir şey yok.
6: Onun anlamı gitme demek. Yani gitme sen buradasın demek yani.
7: Ya 250 verse bir kulüp hayır mı diyecek demeyecek
6: 250
7: ama.
6: 250 de vermez arkadaşlar. Yazılmış da yazılmış yani. Kim
7: ya tabii. 250?
6: O oraya.
7: Ya ola ki biri verdi diyelim. Ola ki. Ola ki. Yani Osimhen.
6: Şöyle düşün Genco Buran. Ben iş veredim seni işe alıyorum. Sözleşmende madde koyuyorum. Eğer yıllık 300 milyon liralık maaş bulabilirsen gidebilirsin Genco diyorum. Bunun anlamı gidemezsin demek yani.
7: İyi benim o kadar değer biçtiysen bana teşekkür ederim.
6: Yani 300 milyon.
7: Ama şöyle bak Osimhen'in mesela.
6: Zaten 300 milyon buluyorsan beraber gidelim. Ben şirketi kapatayım. 200 dolarda çalışalım.
7: Yani Galatasaray'ın attığı goldeki presini ve topu nasıl kaptığını gördük ki bunu hemen hemen. Yani her sezonda 5 kere falan yapıyor. Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere. 5 kere 6 kere falan yapıyor. Yani bu inanılmaz bir lüks. Savunmanın hatasını bu kadar kovalayan, kalecinin hatasını bu kadar kovalayan.
6: Osimhen için konuşuyoruz.
7: Tabii tabii.
6: Ben Osimhen'in zaten Mbappe, Haaland ve Osimhen üçlüsü olarak ben dünyanın şu andaki.
7: Bitiricilik yani, anlamında bunların çok altında Osimhen. Ama yani, fizik anlamında sana çok ciddi şeyler katıyor.
6: Şöyle söyleyeyim ben sana, ben tamamen komple olarak bakıyorum. Yani bitiricilik, genç, ondan sonra maça kattığı diyemizin vesaire olarak baktığımda ilk 3 forvet diye say bana, 3'ünden birisini isterim takımıma. Ha, takım kurdu. Takım bu 3'ünden 1 sanırım şu anda.
7: Prime olarak Mbappe.
6: Mbappe, Haaland.
7: Osimhen.
6: Osimhen yani evet, en evet. Genç hem sağ içerisinde yaptıkları tamamen daha farklı.
7: Evet.
6: Osimhen. Osimhen'in.
7: Ben de hayır demem.
6: Osimhen'in diğer hücum oyuncularına.
7: Galatasaray'ın ulaş başına gelmiş en iyi şey Osimhen ya.
6: Osimhen'in diğer hücum oyuncularına çalıştırması da ayrı. Yani baktığı zaman sağ içerisindeki verdiği katkıyla o fiziksel mücadeleyle birlikte savunmaları yoruyor. Diğer oyuncular da alan açıyor. Komple.
7: Evet.
6: Bu İtalya döneminden beri benim için değişmedi bu sıralama. Merhaba Ankara'dan Ömer, Aston Villa maçı bilgisayar tahmini söyler misiniz? Aston Villa maçı bilgisayar tahminini Aston Villa
7: maçını. Ben daha önemli değil miyim?
6: Aston Villa'nın tahminini, bilgisayar tahminini Aston Villa'yı konuşurken söyleyeceğiz.
7: Ben ama daha önemli değil miyim?
6: Demek ki dinleyicim senin tercihini merak etmiyor.
7: Peki.
6: Alanya Beşiktaş'ta 2 ve karşılıklı gol yok. Newcastle Liverpool'da Szoboszlai kaleyi bulan şut atar. Trabzon Başakşehir'de Trabzonspor 3 kez offside'a düşer kombini geldiği bir dinleyicimizden bol şans dileyelim. Bakalım başka gelen mesajlar hızlı bir şekilde.

0: Yalçın diyor ki Vice Lens üst olur mu? Yalçın sen de biliyorsan Vice Lens ile ilgili emin ol biz de onu biliyoruz. Yani biz de istatistikten bakacağız.
1: Ben daha az biliyor olabilirim.
0: Ben de daha az biliyor olabilirim yani.
1: Hani çünkü dinleyicimiz o maçı yazdıysa bir şeyler baktı demektir. Aynen. Bizde o da yok.
0: Bizde o da yok. Doğru. Tamamen. Biz senden daha geride olabiliriz. İstatistikleri varsa söylerim. Takip ettiğimiz müsabaka değil. O müsabaka. Sevgili Yalçın.
1: Burada bir maç var ama hiç bakmıyoruz.
0: WoW müsabakası.
1: Evet.
0: WoW 1-0 önde. Skorunu söyledim zaten.
1: Kimle oynuyor? SGF kim?
0: Fürt'le oynuyor. Fürt WoW maçı bu. Profil yüksek müsabaka. Kupada. Bu arada Jedelloh'un golüne de bir yer alma durumu olmadı. 3-1 önde Aydınem karşısında. 17-50'lik bir sürpriz. En azından bir ilk yarı sürprizi gelmek üzere. Onu da belirtmiş olalım. İtalya'ya geçelim. İtalya'nın dününü bir çok hızlı toparlayayım. Tamam. Neler oldu neler bitti diye çok seri bir şekilde. Inter müsabakasını dün 90 dakika izledim saat 19.30'da Monza maçında. Çok rahat bir müsabaka çıkardı. Inter çok rahat bir şekilde kazandı. Hakan'ın güzel bir golü vardı zaten açılışı onunla yaptı. 30'da Monza 1-1'i buldu ama bu tamamen Inter'in oyunu biraz böyle boşlaması, savunmasının uyuması. O kadar kontrol Inter'deydi ki. Hani Monza çok bir şey yapamayacak görüntüde değil ki. Bir kısa süreli bir uyuklama oldu. Skor 1-1'e geldi ama ikinci yarıda tekrar Inter ipleri eline aldı. Öne geçti Zelinski ile. Sonrasında gollerin arkası geldi. Pio Esposito çok iyi bir oyun çıkardı ki. Hücumda Pio Esposito, Lautaro Martinez ikilisiyle başladı teknik direktör Çivi. Normalde Martinez'in yanına ya Turam'ı koyar ya Boni'yi koyar. Ama bu sefer iki daha yumuşak adamla sahaya çıktı. Sonrasında oyuna, dahil oldu. Ben Inter'i beğendim. 90 dakika boyunca oyun hakimiydi. Şampiyonluğun gene bu sezonki favorilerinden birisi olduğunu ilk maç itibariyle gösterdi. Sağda Diouf vardı. Genellikle bu yeni transferlerinde birçoğu oynamadı. Geçen seneki kadroya yakın bir kadroyla sahaya çıktılar. Alexander Stankovic oyuna girdi. Sonlara doğru bu oyuncuyu Kulüp Brugge'ye satmışlardı. Sözleşmede bir geri alım maddesi vardı. Bunu kullandılar, geri aldılar orta saha oyuncusu. Bu oyuncular yeni transferler yavaş yavaş tekrar ısınacak ki Stankovic Inter'in altyapısından çıkma bir isim. John Stones geldi biliyorsunuz Inter'e. O da son 15 dakikada süre aldı. Inter dünü rahat kazanan takımlardan birisiydi. Udinese Como maçı baktığımızda Como hep kornerlerden tehlike yaratmaya çalıştı. Udinese'nin sol tarafı çok iyi çalıştı. Ekelkamp Kamara ikilisi gol Kamara'dan geldi zaten. Göbekten deldiler savunma arasında atılan topta. Como eşitliği kornerden sağladı. Kornerden uzatmalarda bir topu direkten döndü. Oyunun ikinci yarısının belirli bölümlerinde Como Udinese'ye nazaran daha hakimdi. Sahaya daha hakimdi. Oyuna daha hakimdi. Ama bir de eşitlikte sahanın hakkıydı. Cano Napoli'de. Napoli'yi hiç beğenmedim. Napoli 82'de De Bruyne'nin önüne geçti. De Bruyne oyuna sonradan dahil olup maçın adamı oldu. Maçı koparan isimdi ama çok büyük bir tartışma çıktı De Bruyne'nin golünden önce. Faul yaptığına dair ki bence de yani gol öncesinde bir faul vardı. Çok net bir şekilde rakip savunma oyuncusunu itti. Ama buraya bir müdahale gelmedi. Cano cephesi çok öfkeliydi. Ben Cano'nun savunmadaki mücadelesini beğendim. Napoli'de zaten yeni teknik direktör Allegri de takımın henüz daha oturmadığını kabul etti. Parma Cagliari'yi inceleyemedim. Parma Cagliari'ye gelemedim. Onu artık önümüzdeki hafta bakacağız. Cagliari Parma deplasmanında 1-0 kazandı. Hafta arasında incelemelerini yapacağım. Hafta İtalya'yı konuşurken daha detaylı bir şekilde konuşuruz. 19.30 Venezia Lecce müsabakasıyla sevgili Genco Boran İtalya değerlendirmelerine başlayalım derim. Şöyle bir 1-0-2'yi kendime atayım. Kendime bir asist yapayım. Senden skor desteği isteyeceğim. Eğer ki varsa Venezia Lecce. 1.78, 2.91, 3.68, 1.02'nin oranları. 2.56, 1.49, 19.30'da başlıyor. 2.56, 1.49, 2.5 üstü 1.99, var 1.78, yok da 1.63 olarak belirlendi. Venezia hazırlık döneminde Dolomonti ile oynadı. 4-2 kazandı. Pesaro ile oynadı. Zayıf bir takım. 8-0 kazandı. Biliyorsunuz Galatasaray bir hazırlık maçı yaptı Venezia. 3-0 kazandı. Saint-Étienne 4-3 kaybetti. Son hazırlık maçında Brest'le 2-2 berabere kaldı. Venezia resmi müsabakalara başladı. İlk resmi maçında İtalya Kupası'nda Modena ile oynadılar ki ilk yarısını 2-1 geride tamamladıkları maçı 3-2'lik skorla kazanmayı başardılar. Özellikle son bölümde 83'te 85'te goller atarak Venezia sağdan zaferle ayrıldı. Lecce'de hazırlık döneminde baktığımızda son maçlarına baktığımızda Bir İsrail oynadı Hırvat ekibi 2-2 bitti. Bistrika ile oynadı 5-2 kazandı. Monopoly'yi 1-0 mağlup etti. Güçlü takımlarla oynamadılar. Onlar da İtalya Kupası'nda boy gösterdi ama Palermo ile oynadılar. Palermo'ya 2-0'lık skorla kaybetti. Lecce İtalya Kupası'nda çok erken bir veda oldu. Belki de okullar zaten Lecce'yi sezon genelinde zorlayacaktı. Çok erken bir veda oldu. Okulları tamamen gözden çıkardılar. Venezia geçen sene Serie B'de şampiyon olarak yükseldi Serie A'ya. Akor Adams gibi önemli bir golcüyü kadroya kattılar ki bu İtalya Kupası'ndaki zaferde Akor Adams da attığı ilk golle birlikte takıma katkı verdi. Ben sezon genelinde ondan iyi bir katkı bekliyorum. İtalya'da iyi iş yapabileceğini düşünüyorum. Hazırlık döneminde de yüksek skorlu maçlar oynadılar. Kupa müsabakası 3-2 biten maç da gene bu şekilde bitti. Sezonun ilk iç saha müsabakası. Ben Venezia'nın Lecce'ye 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Bilyoner'de bu tahmini yazdığımda oran 2.19'du. Şu anda 1.98'e düştü. Venezia'nın galibiyetin oranı da aşağıya doğru düşüyor. Ben Venezia Lecce müsabakasında Venezia tarafındayım sevgili Genco Boran.
1: Valla maalesef o maç yok. Diğer 3 maç var. Atalanta Sassuolo, Frosinone Juventus. Hayret bilgisayar.
0: Ben diğer tarafta mı kontrol edeyim? Belki vardır da silmiştir.
1: Ama işte 19.30 soğuda olmamıştır.
0: Buldum.
1: Var mı?
0: Var. Takım ismini yazıp ararsan çıkıyor. Bilgisayar ne demiş? Bilgisayar ne demiş?
1: Bakayım dur yazayım ben Venezia.
0: 1-0 Venezia demiş bilgisayar. Benim 2 golüme karşı ama Venezia galibiyetine destek diyor.
1: Dur ben sebep sonuç şeyine de bakayım.
0: Bak bakalım.
1: Yani. Site patladı.
0: Yazdın mı şuraya? Yaz bakalım.
1: Buraya değil mi? Buraya.
0: Şuraya yaz. Şuraya yaz.
1: Buraya.
0: Evet yaz oraya.
1: Ha, sen farklı bir yerden arıyorsun.
0: Tabii tabii. Venezia'yı yazacağız. Bir de sitenin adını yaz. Oradan çıkar. 1-0 diyor Venezia. Sen detayını oku bize. Ben şöyle hızlı bir gol var mı diye skorlara bakayım. Goit 2-0 oldu demek karşısında dakika 70'te. Championship'te ilk yarı bitmek üzere 1-1'lik eşitlik var. Bakıyorum. Yeni bir gol haberi var mı diye. Danimarka 2'de Kogi attı. Kolding karşısında 1-1 buldu.
1: Evet. 2 gün önceden yazılmış. Allah Allah niye acaba alınmış? Peki. Ne demiş bilgisayar? Sen söyledin ama ben de söyleyeyim. 1-0 Venezia kazanır demiş. Sebeplerine bakacak olursak Serie B'deki yakaladığı momentumla ve başarıyla Venezia'nın Serie A'daki ilk maçında dişine göre bir takımla da oynamasını göze alarak galibiyetle başlayabileceklerini düşünüyorum demiş. Lecce zaten bıçak sırtında bir takım. Deplasmanlarda çok da iyi değiller. Coppa Italia'da da elendiler. Yine deplasmanda olmaları bunda önemli rol oynadı. Venezia karşısında Lecce'den puan alamamalarını bekliyorum. Venezia 1, Lecce 0 demiş. Güzel.
0: Pekala Ankara'da Ömer Bey. Aston Villa 2 yarıda karşılıklı gol var. Atletico Madrid 2 yarıda karşılıklı gol var. Newcastle 2 yarıda karşılıklı gol var. Trabzon her 2 yarı kazanır. Beşiktaş her 2 yarı kazanır. Sistem 3-4-5 kuponuna yorum yapar mısınız? Bence çok zor bir kupon. Yani evet, her 2 evet. yarıda karşılıklı gol var.
1: Evet.
0: Oranı çok yüksek olduğu için iddiacılar çok tercih ediyor bu
1: bahsi. Ama yani ama çok kolay bir şey değil.
0: Çok zor bir şey yani bu.
1: Ya siz ilk yarı 1.5 gol üstü bile kolay değilken siz iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorsunuz.
0: Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum ama her ikiyi de yarıyı da kazanması da yani o da çok yüksek bir oran elbette ki sistem kuponu için olabilecek bir tahmin ama yani zor bir kupon.
1: Evet kesinlikle.
0: Dinleyicimiz diyor ki Blue Vice Linz ve Last Linz şehri Avusturya'dan selamlar. Ben Yunus Emre. Blue Vice bu sene düştüğü gibi geri çıkar kadroyu bozmadı. 3'te 3 yaptı zaten. Onlara ve Blue Vice'a bu sene güvenebilirsiniz diyor. Kask ve Lask ve Blue Vice'a bu sene güvenebilirsiniz diyor. Ha. Yalçın demiş ki Göteborg üst PSV 3.5 üst Trabzon karşılıklı gol var demiş. Kuponunu göndermiş bize. Maçları konuşacağız. Genco Bey sizin iddia yorumunuza güvenerek Aston Villa maçında 1 yazdım. Umarım Brighton Aston Villa maçında 1 yazdım. Umarım böyle biter. Hala aynı görüşte misiniz? Brighton'da çok futbolcu değişmiş. Fethiye'den Egemen. O zaman madem ki Fethiye'den Egemen Bey sordu. Biz de o maçı konuşalım. Sevgili Genco Boran. 16'nın bir diğer maçı. Brighton Aston Villa müsabakası. İkinci ekrandan da bunu açacağız. Canlısını kovalayacağız ilk yarıda. Vaktiniz varsa ilk yarı itibariyle canlı tahmini bekleyin. 1.95, 3.08, 2.94

0: 1.02'nin oranları. 2.5 altının oranı 1.71, 2.5 üstünün oranı 1.70, var 1.55, yok 1.88 olarak belirlenmiş durumda. Brighton hazırlık döneminde Strasbourg'da oynadı, 3-2 kazandı. Aynı ekiple gün içerisinde bir kez daha oynadı, o maç 0-0 bitti. Bunların biri genç takımdır, biri az takımdır.
1: Umarım az takım yenmiştir.
0: Sonrasında Roma ile oynadılar, 3-0 kazandılar, bu az takımdır. Bologna ile oynadılar, 1-0 kazandılar. Sonrasında Brighton sezonun ilk resmi müsabakasında Norveç deplasmanına gitti. Avrupa Konferans Ligi'nde Tromsø ile oynadı. Size istatistikleri söylüyorum. Maç 0-0 bitti ama 68-32 toplu oynamada Brighton üstünlüğü, 27 şut, 7 isabet. Tromsø'de 5 şut, 1 isabet ama maç 0-0 bitti. 11 korner attı Brighton, 5 korner attı Tromsø. Bu üstünlüğe rağmen deplasmandan 0-0'la döndüler. Bu maçtan Aston Villa müsabakasından 4 gün sonra Brighton iç sahada Konferans Ligi'nde Tromsø'yü ağırlayacak. Aston Villa'nın hazırlık dönemi. Walsall maçı 5-0. Porto'ya 5-0 kazandılar. Sonra Porto'ya 2-1 kaybettiler. Sociedad'a 4-2 kaybettiler. Patum diye bir takımla oynadılar. Hangi ülkenin takımı olduğunu bile bilmiyorum. 3-1 Aston Villa kazandı. Sonrasındaki maçlar ciddi maçlar. Bayern Münih'le oynadılar hazırlık maçını. Son hazırlık maçını 2-1 kaybettiler. Süper Kupa'da Paris Saint Germain'le oynadılar. 2-1 kaybettiler ve sezon öncesindeki son hazırlık maçı Mönchengladbach'laydı Aston Villa'nın. O müsabakayı da 2-1 kaybettiler sevgili Genco Baran. Bu iki takımın geçen seneki maçlarına baktığımızda Brighton'ın sahasındaki maç 3-4 bitti. Aston Villa deplasmanda 4-3 kazandı. İç sahadaki maç 11 Şubat'taydı. Aston Villa o maçı da içeride 1-0 kazandı.
1: Aston Villa, Ulaş.
0: Patum varlı Tayland takımıymış.
1: Tayland takımı. Bu sezon belki de en fazla kadrosal anlamda en büyük değişimi yaşayan takımlardan bir tanesi oldu desek büyük bir ihtimalle çok da karşı gelen çıkmaz. Baktığımızda Aston Villa'da bu sezon direkt ilk 11'de oynayan Morgan Rogers, Yuri Tielemans, Ezri Konsa ve Lucas Digne takımdan ayrıldı. Bunlardan büyük para kazandılar ve 7 yeni oyuncu aldılar şu ana kadar. Daha da transfer sezonu devam ediyor. O aldıkları 7 yeni oyuncunun 2 tanesi, ki çok önemli 2 tanesi, Manzambi ve João Gomes bugün forma giyemeyecek. Onana ve Bailey'nin sakatlığı devam ediyor. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra, ya yarım saat sonra belli olur. Ollie Watkins'in de Al Hilal'den çok büyük bir transfer teklifi aldığı, kulübün bunu kabul ettiği, Ollie Watkins de eğer giderse, yani gitmeyi kabul ederse, sakatlanmasın, transfer tamamlansın diye riske edilmeyecek. Şimdi onun cevabını ancak 15 dakika sonra falan göreceğiz. Şimdi ya ilk 11'den saydığım isimler, yeni transferlerden João Gomes ve Manzambi'nin oynayamayacak olması, yine eksiklerden Onana'nın oynayamayacak olması çok önemli. Yani şimdi Aston Villa'nın kadroya bakıyorum. Kalede Suzuki, şey de yok, Arjantinli. Neydi adı? Arjantinli kalecinin adı neydi ya? Dünya Kupası'nı kazanan. Hay Allah.
0: Martinez mi?
1: Ha, Martinez, tamam. Martinez yok. Suzuki, savunmada Cash, Lindelöf, Torres, Madsen, kesinlikle Konza'nın yokluğu yani hissedilir. Tam Lindelöf ve Torres de çok iyi bir ikili ama sezon böyle geçmez kesinlikle. Çok sakatlanan bir savunma hattı vardı Aston Villa'nın. Zaten dörtlü Pau da var orada çünkü. Pau, Torres, Lindelöf ve Konza, biri daha vardı. Kimdi ya, Fenerbahçe'ye de gelen? Neyse, birilerini bulmuşlardır. Kamara, Hemmings, bu mesela Hemmings'i tanımıyorum bile ben. Hani o kadar. McGinn, Barkley, Buendia, bu çok iyi bir üçlü. İleride Ollie Watkins soru işareti var. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani orada oynamazsa da şey oynayacak, Tammy Abraham oynayacak. Brighton'da da eksikler var. Doğru. Mesela Minte ve Mitoma'nın sakatlıkları devam ediyor. Baleba da sakat. Ayrıca sakatlığı çok ciddi değil bu oyuncunun ama Manchester United'la görüşüyor ve anlaşmak üzereymiş. Yani bu oyuncu bir daha Brighton forması dahi giyemeyebilir.

0: kadroya baktığımızda işte savunmada Dank Vuskovic, Ferdi Kadıoğlu, Ayari Gross, Hinshelwood, De Kuyper, Ruter gayet iyi bir kadro. Tabii ben de Minteh ve Mitoba'nın olmasını isterdim kesinlikle. Ama bu eksiklerle ben Aston Villa'nın Brighton deplasmanında, eğer bir de Brighton gününde olursa, pek karşı gelebileceğini zannetmiyorum. Brighton galibiyeti bu yüzden öneriyorum.
1: Pekala sevgili Gencebaron. Ankara'dan İlyas Bey bir mesaj atmış ama mesajı anlayamadım ben. Bugün Ganya'nın yüksek özel bahislerinden mi alabiliriz diye bir soru ama anlamadım. İlyas Bey biraz daha açık bir şekilde yazarsanız soruyu cevaplayalım. Bursa'dan İsmet Bey 3 maçı gelmiş, geldi gibiymiş. Norsjælland galibiyet var. 3-0 buldu Norsjælland bu arada. O, hakikaten gidiyor. Goethe'den hatta Goethe galibiyeti, West Bromwich Burnley var zaten oldu. Bunlar oldu. Newcastle-Liverpool 2.5 üstü karşılıklı gol var. Hızlı bir şekilde ne dersin? 2.5 üstü karşılıklı gol var Newcastle-Liverpool'a.
0: Okey derim.
1: Okey dersin. Atletico Madrid-Villarreal 2.5 üstü karşılıklı gol var denilebilir. Burada Alanya-Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum ama siz karşılıklı gol var ve 2 demişsiniz. Olma ihtimali yok değil ama kuponun bence kalan maçları içerisindeki en zor tahmin o olacak. Bursa'dan İsmet Bey bol şans dileyelim müsabakada kalan maçlarda sizlere. Şimdi sonuçlara bakalım. Reklama gideceğiz. Hemen geri döneceğiz zaten. İlk yarı bitti. Almanya'da Jeddalo 3, Heidenheim 1, Fürth 0, Bochum 1. İlk yarılar bitti. Hollanda'da şu anda gol oldu. Goethe 2, Den Haag 1 oldu dakika 80. Üst oynayanları, var oynayanları tebrik ederim. Championship'te West Bromwich Burnley ilk yarı bitti. 1-1. Danimarka'da Sondor Kaiser 0, Norsjælland 3. Artık maçta uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. Rusya'da Akron 0, Kirilya Soyoto 3. Burada da uzatma dakikaları oynanıyor. Dakika 58 Güney Kore'de Daejeon 2, Gangwon 0. Gwangju Incheon'da da ilk yarı bitti 0-0'lık skorla. Japonya'da dakika 57 Makedonya 2, Urawa 1. Portekiz 2. liginde uzatmalara geçildi. Chaves 2, Aves 2 dakikalar. Dediğim gibi uzatmalar oynanıyor şu anda. Danimarka'da Koge 2, Kolding 1 ilk yarı sonucu. Süper Atan'da İsveç 2'de Oddevold 2, Helsingborg 1 ilk yarı sonucu. 10 kala reklamına gidelim. Kısa bir reklamdan sonra saat başına kadar buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
2: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Bir hızlı skor toparlaması sonrasında maçlara geçiyoruz. Go Ahead Den Haag 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sürüyor dakika 86. Championship'te West Bromwich Burnley ilk yarı bitti. 1-1'lik eşitlik var. Bakıyorum hızlı bir şekilde başka bir gol haberi var mı diye. Başka da bir gol, yeni bir gol haberi yok. Şu anda takip ettiğimiz maçlar bu şekilde. 15.30 itibariyle Esport'tan PSV maçının canlısına bakacağız. Sonrasında ikinci ve üçüncü televizyonlarımızdan Manchester City, Bournemouth, Brighton, Aston Villa'yı da açacağız. Toplamda 3 maçla birlikte canlı iddiaya geçeceğiz sevgili dostlar.
3: Kadrolar gelmiş.
2: Hemen bir kadrolara bak bakalım.
3: Ama bilgisayara göre yani Aston Villa'nın kadrosunda bayağı değişiklik var. Yani bilgisayar yanına bile yaklaşamamış Aston Villa'nın. Bir defa kalede Bizot var, Suzuki değil. Bu birinci hata. Savunma dörtlüsü tamam. Cash, Madsen, Lindelöf, Torres. Savunma dörtlüsünde sıkıntı yok. Ortadaki ikili de hata var.

0: Dedim ya ben Hemings'i hiç hayatımda duymadım diye. Kamara Hemings ikilisi değil, Kamara Barkley ikilisi var. Ross Barkley. Hemings'i sol öne koymuş. Ya yani mevkisini bile tutturamamış bilgisayar. Joao Gomez oynamayacak diyordu bilgisayar ama oynuyor. Forvet arkasında. McKinn sağda. Forvet'te de evet Ollie Watkins yok. Bu demektir ki gidiyor Ollie Watkins. Buendia var. Yedeklerine bakıyorum. Suzuki ya Minks tamam Minks varmış. Suzuki. Garnacho bir sakatlığı vardı. Yalnız yedekleri de çok iyi durumda değil. Yani Ruggeri, Garnacho, Bogart. Peki. Brighton'a bakalım. Verbruggen. Wiefer, Voskovic. Aa, Ferdi yok. Bosagli ve Dunk. Ferdi yok. Gross, Ayari, Gomez, Hinshelwood, De Kuyper. İleride de Rutter var. Tamam, forvet arkası, forvet. Gross, Ayari, o da tamam. Bir tek Ferdi de hata yapmış. Bilgisayar. Yani yapa yapa da bizim oyuncumuz da yapmış. Buradaki yedek potansiyeli nedir? Struik. Yeni golcüleri aldıkları David. Yedek. Kostulas. Göreceğiz Aston Villa'yı. Ben açıkçası Brighton galibiyeti bekliyorum. Şimdi Aston Villa'nın kadroya baktığımda tamam Kamara Barkley fena bir ikili değil göbekte. İşte Hemings herhalde yeni transfer. Bu Hemings'i hiç bilmiyorum ben. Ha, U21'den yeni takım alınmış. U21'deymiş. Hatta U18'de. 2023'ten beri Aston Villa'daymış ama 2023'te U18'deymiş. 2024-25'te U21, 25-26'da da U21, 26-27'de as takımı alınmış. George Lawrence Hemings. Seviyorum ya böyle işte altyapı oyuncularını. Düşün Aston Villa'sın Ulaş. O kadar oyuncu satmışsın. Yani 100 milyonun üzerinde, 150 milyon neredeyse euronun üzerinde para kazanmışsın oyuncu satışlarında. Ama yine altyapıdan oyuncu alıyorsun. Oraya böyle sol kanada. Gerçi Manzan bir sol muydu, sağ mıydı? Sağydı galiba. Belki Manzan 1'in yediği olabilir, Manzan 1 yok diye. Şimdi bir şey demeyeyim ama en azından altyapıdan bir oyuncunun çıkması güzel bir şey.
1: Pekala, o zaman gelince Baran 19.30'daki Frosinone Juventus maçını konuşalım. Bilgisayarımızda var mı bu? Bu
0: Bu
1: vardır
0: vardır,
1: artık.
0: bu vardır. Var.
1: 6.25, 4.38, 1.27, 1.02, 2.56, 2.05, 2.5 üstü, 1.45, var 1.66, yok da 1.74 olarak belirlendi. Risk merkezi tarafından Frosinone alt ligden çıktı. Hazırlık maçlarında Ascoli'yi 1-0 mağlup etti. Benevento ile 2-2 berabere kaldı. Lazio ile oynadı, 2-1 kaybetti. İlk resmi maçını İtalya Kupası'nda oynadı. Guastatoria ile eşleştiler ki daha 38'de 3-0'ı buldular. Maçı 4-1 kazandılar. 20 şut 7 isabetle tamamladı Frosinone maçı. Ama Guastatoria'da 16 şut 9 isabet. Frosinone'nin 3 topu direkten döndü. Guastatoria'nın 1 şutu direkten döndü. Oldukça tempolu bir oyun vardı Frosinone tarafında. Juventus geçen senenin büyük hayal kırıklığı, Şampiyonlar Ligi vizesi alamadılar ama buna rağmen Spalletti ile yola devam ediyorlar. Bir teknik direktör değişimi yaşanmadı. Hazırlık maçları Basel ile berabere kaldı 0-0. Standard Liège'i 1-0 mağlup etti. Nice ile oynadı 2-0 kazandı. Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Inter'e 2-1 mağlup oldu ve son hazırlık maçında Palermo'yu 2-0'lık skorla mağlup etti. Juventus Kolo Muani'yi hücum hattına transfer ettiler. Lusumi geldi, Zeki Çelik geldi. Savunma hattında bir stoper, bir bek oyuncusu. Hamleleri geldi ama Juventus'ta transferin devam edeceği de düşünülüyor. Ben bu müsabakayı 2,5 üst tercih yazmıştım. Bilyoner'e bunu ilk yazdığımda, yazıyı gönderdiğimde 2,5 üstün oranı 1,62 idi. Şu anda oran 1,46'ya kadar düşmüş durumda. Ben Juventus'u biraz takip etmek istiyorum. Dün özellikle mesela Napoli hiç beklentileri karşılayamadı Genoa deplasmanında. Oradaki oyun bir hayal kırıklığıydı. Napoli'yi de büyük takımlardan Napoli'yi takip etmek lazım. Inter için bir şeyim yoktu. Yani Inter'in sezonu iyi başlamasını bekliyordum. Orada ben çok da tempoyu yükseltmezler diye bir

0: 4.5-6 tercihine gitmiştim. 4-1 bitti. Yani Inter olduğu yer duruyor ama Juventus'u biraz daha takip etmek, biraz daha bakmakta fayda var. Frosinone'nin ilk iç saha müsabakası. Burada bir tempolu bir oyun görebiliriz. Özellikle bu İtalya Kupası'ndaki maçın bir benzerini görebiliriz diye düşünüyorum. O oyun da beraberinde goller getirir. Ben 2.5 üstü bekliyorum. Şu anda güncel oran 1.46 seviyesine düşmüş durumda. Nilksa ne der?
1: Bilgisayar bu maçın skoruna 3-1 Juventus kazanır demiş.
0: Üste Enfigris hiç olmazsa.
1: Evet, diyor ki Spalletti geldiğinden bu yana Juventus hep daha iyi giden bir performans sergiledi. Fakat sezon sonunu getiremediler. Sezon sonunda motorları stop etti diyor. Yani her ne kadar Frosinone alttan moralli ve fazla kaybetmeyen bir takım olarak Serie A'ya geldiyse de Juventus karşısında güçleri sürpriz yapmaya yetmez demiş. 3-1'lik netice vermiş.
0: Pekala.
1: Bu arada Premier Lig'in diğer maçları da belli oldu, kadroları.
0: Bir maç daha var. City maçıdır.
1: City tabii.
0: City Burnout. Onu da söyle, onu da bak.
1: Hemen söyleyeyim. City'de kalede Donnarumma, Kuşanov, Diaz, Guehi, Guardiol, Anderson, Lewis, Semenyo, O'Reilly, Foden. İlginç. Sağ bekte gözüküyordu O'Reilly. Bizim algoritma sitesinde 10 numara oynatıyor Maresca. Foden ve ileride de Haaland var. Yani genç bir takım bayağı. Rakibe bakalım. Bournemouth, Petrovic, Trufer, Hill, Silva, Smith, Scott, Cook, Tavernier, Kluivert, Ryan, Evanilson. Valla net Bournemouth'tan gol bekliyorum arkadaşlar. Hele şu kadroları da gördükten sonra çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki net bu karşılaşmada 2.5 gol üstü ve KG var tercihi olabilir. Şimdi bir iki tane de şöyle anonim İspanya'dan size algoritma neticesi paylaşayım. Atletico Villarreal mücadelesi var. Atletico Villarreal mücadelesinde eksiklere bakalım. Sörloth sakatlanmış. Bu hafta forma giyemeyecekmiş. Lamer ve Romero'nun sakatlıkları geçmiş. Alvarez'in oynaması beklenmiyor. Yani kadroda 18 kişilik ama yedekler arasında başlaması bekleniyormuş. Villarreal'de Diatta cezalı. Onun haricinde hiç eksik oyuncu yokmuş. Atletico'da muhtemel 11'lere baktığımızda kalede Oblak, savunmada Llorente, Hanko, Lenormand, Grimaldo dörtlüsü, Barrios, Koke, Simeone, Kangin, Baena, ileride de Lukman var. Villarreal'de kalede Junior, savunmada Mourinho, Foyt, Vega, Romero dörtlüsü, Come, Sana, Gueye, Pepe, Moreno, Moleiro, ileride de Mikautadze var. Bilgisayar bu maçta 2-1 Atletico Madrid kazanır demiş.
0: İlk maçta Malaga 2-0 mağlup etmişti Atletico Madrid. Villarreal'de Santander'le 2-2 berabere kalmıştı. Geçen seneki maçlara baktığımızda Villarreal'in sahasındaki maç son müsabaka 5-1 Villarreal'in galibiyetiyle noktalandı genç oran.
1: Bu arada
0: dinliyorum.
1: Beşiktaş'ı hiç konuşmadık. Bir küçük bir tahminin var mı? Çok iyi gidiyor. 5'te 5 yaptılar. Ben hatta 6'da 6 yaptılar. Gol yemediler.
0: Beşiktaş'ı kazanmasını bekliyorum.
1: Ama
0: bazı dinleyicilerimiz hani her iki yerde kazanır. Karşılıklı gol var 2 diye oranı yükseltmişler ama.
1: Yok
0: hani,
1: yeterli bence.
0: Bence Beşiktaş'ın galibiyeti oranı da, ama düştü o da. 1.70'ler seviyesinden 1.63'e düştü.
1: Olsun.
0: Hafta arasında Kaunas Zagreus maçı var ama zaten ilk maçı 3-0 kazandığı için revanş turistik geziye döndü. İtalyan yönetiminde de çok iyi gidiyorlar. Ben iyi gitmelerini zaten bekliyorum. Sezon başında söylemiştim İtalyan yönetiminin iyi bir hoca olduğunu. Hiç beklentilerim karşıladı.
1: Oranı arttırmak istiyorlarsa alınacak bence tek bir risk vardır. Gol yemesi Beşiktaş'ın. Yani bir yerde yiyecek bu. Bir yerde bir baskı yapacak bu. Alanya'da Beşiktaş'ın şu ana kadar oynadığı takımlar içerisindeki en güçlü takım. Ha Midland belki onlardan daha iyi olabilir ama Midland'da iki maçta ilk yarıda 10 kişi kaldı. Dolayısıyla, yok bir tanesinde ikinci yarı değil mi? ikinci yarı gördü.
0: İki maçta 10 kişi kaldı.
1: Ya iki maçta en nihayetinde 10 kişi kaldı. Dolayısıyla Alanya'dan bir gol belki yani beklenebilir.
0: Var ve 2'ye itiraz etmem. Benim skor beklentim de bu arada 2-1.
1: Evet. 2-1,
0: skor beklenti 5-1 2-1 kazanması ama hani bir 70'ler seviyesinde şu anda bir 65'te görmüşken de çok da yanar.
1: Gayet yeterli.
0: Yani ilk kuponu onu eklerim. İkincisi de macera kuponu yaparım. O şekilde eklerim. Yani var ve 2'yi macera kuponunu eklerim. 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. 10 geçe reklamını aradan çıkaralım. Kısa bir ara sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
3: Spor. Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
0: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Almanya'da Jedaloh 3 Haydalan 1 dakikalar 54'e geldi kupa maçında. Fürth 0 Bochum 1 dakika yine 54. Championship'te West Bromwich 2 Burnley 1 dakika 54. Danimarka'da Aarhus, Odense, Midland, Randers maçları 0-0 devam ediyor. Bunlar 15 seansı maçları. Sondorkaisi 0 Nordsjælland 3 bu maç bitti. İsveç'te Vasteras, Kalmar, Göteborg, Elfsborg müsabakaları başladı. İlk 15 dakikada gol yok. Finlandiya'da bir müsabaka coştu. 15 seansı maçı 15 dakikada şu anda 3. gol oldu. Kuopion 1, Mariehamn 2 oldu. Dakikalar 15'i gösteriyor. 6'da Mariehamn öne geçti. 11'de Engvall'la Kuopion 1-1'i buldu. 2 dakika sonra bir daha gol oldu. Şu anda deplasman takımın 2-1 önde. Aynı ligde aynı saatte 15'te başlayan Helsinki-Gnistan maçında gol yok. 0-0 devam ediyor. İsviçre'de Young Boys 1, Vaduz 0. İlk 15 dakikada skor bu şekilde. Güney Kore'de Daejeon 3, Gangwon 0 oldu. Konuk taraf uzun süredir 10 kişi, dakika 80'e geldi. Burada Makedonya 3, Urawa 1 oldu. Japonya'da dakikalar 80'i gösteriyor. İsveç 2'de Oddevold Helsingborg karşısında 2-1 önde. Danimarka 2'de de Koge Kolding karşısında 2-1 önde, dakikalar 56'yı gösteriyor. 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Frosto'nun Juventus'ta konuştuk. Üst bekliyorum dedim. Bilgisayar skor tahmini burada 3-1 oldu. Premier'i bitirelim istiyorsan.
1: Tabii ki.
0: Newcastle Liverpool saat 18.30 maçı. Son maç. Konuşalım bunu. Bugünü bitirelim. Yarın bir maç daha var. Onu da konuşuruz. Bilgisayarda varsa bilgisayardan destek alırız.
1: Tamam.
0: Yoksa Genco Voran'dan sadece destek alırız. 3-29, 3-45, 1-72, 1-02, 2.5-6, 2.26, 2.5 üstü 1.37, var 1.34, yok da 2.32 olarak belirlendi. Newcastle

0: maçında Newcastle hazırlık döneminde yaptığı maçlar Darlington'da oynadı 3-0 kazandı. Gateshead'de 1-1 berabere kaldı. Bristol City'ye 4-1 mağlup oldu. Valencia'yı 2-1 devirdi. Everton'la oynadı 3-1 kaybetti. Leverkusen'e 2-1 kaybetti. Son maç, son hazırlık maçı 16 Ağustos'ta Strasbourg'da oynadı. 1-1 bitti müsabaka. Liverpool'un hazırlık maçları Sunderland'i 4-2 mağlup etti. Wrexham'la oynadı 1-0 kazandı. Leeds'e 4-2 yenildi. Monaco'ya 3-2 yenildi. Como maçı 2-0 bitti. Burada da gene bir 0-0 bir 2-0 var. Aynı gün içerisinde iki maç oynadılar. Bunların ilki genç takımlardı. İkincisi as takımlardı. As takımlı olan 2-0 kazandılar. Bu iki takımın gerçekleştirdiği geçen seneki maçlar gollü geçti. Newcastle'ın sahasında 25 Ağustos'ta oynadılar. Liverpool o maçı 3-2 kazandı. Sonrasında 31 Ocak'ta oynadılar Liverpool'un sahasında ligde. O maçta 4-1'lik skorla bitti. Liverpool maçı 4-1 kazanmayı başardı. 3-2'lik skorla, 4-1'lik skorla geçen seneki maçları Liverpool kazandı. Risk merkezde zaten bu müsabakanın da gollü geçmesini bekliyor. Gol bahislerine çok yüksek oran açıklanmamış. Ne diyorsun Genç Oran?
1: Valla Ulaş, bu maçta yine biraz kapalı kutu, çünkü menajer değişikliği yapan iki takımın birbiriyle oynayacağı bir maç ve ligdeki ilk maçları aynı City Bournemouth gibi. Newcastle'da Eddie Howe dönemi sona erdi. Yerine Matias Jais'le geldi. Jais'le Ulaş Koç burcu. Hayır, ne alaka diyeceksin? Doğum günü 5 Nisan. Benim de öyle. Biraz ilginç bir tesadüf. Eskiden savunma oyuncusuymuş. Menajerlik anlamında da Liefering ve Salzburg takımlarını çalıştırmış. Salzburg'u çalıştırdıysa ofansı seven bir hoca demek, ama 88'li. Yani benden küçük teknik direktörler artık piyasada, ama 5 Nisan olması tabii benim için güzel bir tesadüf. Astrolojik şansı yanında olur yani. Liverpool'da da Andoni Iraola var. Bournemouth'tan çok sevdiğim, beğendiğim bir hoca. Bakalım, ama Liverpool'daki hazırlık kampı döneminde beni çok tatmin etmedi. Onu söyleyeyim. O da biraz yönetime veryansın etti. Transferde biraz sessiz kalındı şeklinde. Özellikle Salah'ın gitmesinden sonra kanatlara takviye istemiş, ama henüz bu takviyeler gelmemiş. Newcastle'da Ulaş, ben bugün Liverpool önereceğim. Ama çok güvenerek önermeyeceğim. Liverpool'u neden öneriyorum? Newcastle'daki eksiklerden dolayı öneriyorum. Şöyle ki, Newcastle'ın en önemli oyuncuları kim desen, Bruno Guimaraes'i sayar mısın? Sayarsın. Joelinton'u sayar mısın? Sayarsın. En tepelerine Newcastle'ı kuponda koyacaksan kimin olup olmadığını ilk bakarsın? Anthony Gordon'a bakarsın. Anthony Gordon Barcelona'ya gitti. Guimaraes transfer oldu Arsenal'e. Ve Sandro Tonali de yine transfer olan isimler arasında. Bunlara bir de bugün sakatlığından dolayı oynayamayacak olan Joelinton'u da koyabiliriz. Şimdi yani ana 4 oyuncusunu kaybetmiş bir takım kendini ne kadar çabuk toparlar? Kadroya bakıyorum. Hornicek kalede, Dedic, Tiav, Botman, Hall. Dedic tanımıyorum ama Tiav, Botman, Hall tamam. Ramsey ve Stour. Bilmiyorum ikisini de. Ramsey ve Stour. Elanga, Wissa, Barnes, bu çok iyi bir üçlü. Osula tamam olabilir. Buradaki en önemli isimler bana göre Elanga, Wissa ve Barnes. Burası çok tehlikeli Newcastle'ın. Liverpool'da kalede Alisson, savunmada Frimpong, Van Dijk, Jack ve Kerkeş, Gravenberg, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Gakpo ve Isak muhtemelen 11'iyle çıkmasını bekliyoruz. Muhtemel 11'de. Dediğim gibi Ulaş, Newcastle'ın eksiklerinin yerinin doldurulamayacağını düşündüğümden dolayı, tabii bu bir varsayımda bulunuyorum. Çünkü Newcastle'ı izlemedim. İlk resmi maçına çıkıyor bu takım. Böyle bir varsayımda bulunup Liverpool'u ön plana çıkarmak istiyorum.
0: Pekala.
1: Bilgisayarda Liverpool bu maçı 3-1 kazanır.

0: Ya da değil, bir ve yani üst olması lazım. Ya da olunca ya da iki tercih arasından birisi, evet, olması lazım. O zaman o şekilde tekrardan okuyalım. Beşiktaş üst, Göztepe üst, bir ve üst, Feyenoord üst. Feyenoord birazdan canlı
1: başlıyor.
0: Atletico Madrid üst. Atletico Madrid ne demişti bilgisayar?
1: 2-1.
0: 2-1. Bilgisayar
1: hemfikir.
0: Şimdi Kopenhag, Stavbilgaş, Haydut, Siptit, bunlarla ilgili bir fikrimiz yok. Barcelona 2
1: biraz ve üst maç sayısı fazla olmuş sanki.
0: Yani bu, evet yani bayağı bir 10 tane falan maç var burada. Aston Villa üst ve karşılıklı gol var. Ne diyorsun Aston Villa üst ve
1: olur,
0: karşılıklı var?
1: Olur.
0: Pekala. Barcelona'da birazdan bilgisayardan bakarız. Manchester City maçına toplam 12 korner çıkar mı? Juventus 2 gol atar mı? Bilmiyoruz. Juventus 2 gol atar mı? Bakacağız. 2.5 üstü denedik. Bekledik Erdal abi. Ama 2 golünü bilmiyorum. Yani burada Frost'un tarafından da katkı gelebilir. Tempo oyun bekliyoruz. Daha ilk hafta yani takımları daha yeni göreceğiz. Transferlerini söyledik. Bu hafta yani böyle bir yeni başlayan ligleri körü körüne oynamak çok mantıklı değil. Dolayısıyla bir takip etmekte fayda var. Ben ön bahis olarak 2.5 üstü dedim. Burada Frosto'nun oyun yapısına kaynaklı olarak Gönlüs'ten ziyade dedim. Merhaba, iyi yayınlar. Başakşehir bugün kazanır. Trabzonspor'un hazır olmadığının, aklın Avrupa'da olduğunu, ufak da olsa bir kriz içinde olduğunu düşünüyorum. Ekstra olarak konuk ekibin 2 gol bulacağını düşünüyorum. Demiş Volkan Bey. Kolay gelsin Adana'dan Özgür. Bu yıl İshak Premier Lig'e damga vurur demiş.
1: İshak. Ben acaba bu sene Wirtz'in yılı olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü Bayer Leverkusen de bu kadar iyi bir sezon geçirdi. Liverpool'a çok büyük beklentilerle geldi. Hadi adapte olamadı. Orada başka bir Madonna var. Yıldız. Salah. Salah da ayrıldı. Sanki hem adaptasyon süreci bitti, hem takımın yıldızı Salah ayrıldı. Bu sene sanki Liverpool'da Wirtz'in senesi olabilir gibi geliyor bana.
0: Pekala sevgili Gönlüm. Bir kısa ara verelim. At yarışını söyleyeceğim çünkü. 2 Bozşah kazandı İstanbul'da. İlk altı Ganyan'ın ilk ayağını. 6.55. İkinci ayak 1 numaralı Make a Fire. 3.90. Üçüncü ayakta 2-3 Erkan Han Vira oldu. İstanbul'da ilk altı Ganyan 2-1. 2-3 şeklinde gidiyor. 19 milyonluk bir daha atılacak ikramiye tutarı var. İkinci altı Ganyan şu anda 20 milyona yaklaşmış durumda ki 7 dakika var. 7 dakika içerisinde bu miktar çok daha fazla artacaktır. Hava durumu açık. Sıcaklık 26 derece. Nem %73, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Konuşurken Finlandiya'da gol oldu. Helsinki, Gnistan karşısında 1-0'ı buldu. Kuopion 1, Maria Ehman 2 şeklinde. Burası gidiyor zaten, goller çok erken olmuştu. İsviçre'de Young Boys, Vaduz karşısında 1-0 önde dakika 25. Dinamo Moskova, Rodina Moskova maçı 0-0 devam ediyor. Dakikalar daha burada 8'i gösteriyor. Maç yeni başladı. 15-15 seansı maçı. Şampiyonşipte şu anda gol oldu. West Bromwich Burnley karşısında 3-1'i buldu. Dakika 65. Skor 3-1'e gelmiş durumda. Hollanda'da Goet Den Haag bitti. Biterken orada bir gol daha olmuş. Goet bir gol daha atmış. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Almanya Kupası'nda Bochum Fürth karşısında 2-0'ı buldu. Dakika 65. Diğer taraftan da sürpriz artık yol aldı geliyor. Jadelo Heidenheim karşısında maçı 3-1 önde götürüyor. Dakika 66'ya gelmiş durumda Almanya Kupası'nda. Aarhus 1, Odense 0. Danimarka'da dakika 26. Midland 0, Randers 0. Dakika 21. İsveç'te 15 seansta gol yok. Vasteras Kalmar, Göteborg, Elfsborg 0-0 devam ediyor. İsviçre'de gol oldu şu anda. Vaduz Young Boys deplasmanında 1-1'e getirdi. Şu anda attığı golle hemen taze taze bu gol haberinde sizlerle paylaşalım. Bu gol haberinde vermiş olalım. İzmir'den Yaşar Bey, ben de 5 Nisan 1983 doğumluyum diyor.
1: Oo, iyi ki doğmuşuz.
0: Çok memnun oldum diyor.
1: Ben de memnun oldum.
0: Doğum günü daş oldunuz.
1: Doğum günü daş.
0: Evet.
1: Bochum'un 3. golü geldi.
0: 3 mü?
1: Yani şimdi attı.
0: 2 olmasın.
1: 2 pardon. Yanlış görmüşüm.
0: Biz bilgisayar aldığımız için sen bizim gördüğümüz golü şimdi gördün Genç Baran.
1: Ha öyle mi?
0: Tabii. 2-0 dedim. O gol o gol.
1: Ben o sırada stüdyoyu yıkmakla meşguldüm.
0: Pekala Genç Baran. Şimdi bir tahminlerle başlıyor Premier Lig yarım saat sonra. Manchester City Bournemouth ne diyorsun?
1: KG var ve üst.
0: Kısa da, çok kısa bir değerlendirme. Hemen çok kısa bir değerlendirme.
1: Manchester'a kesinlikle güvenmeyin derim. Guardiola Manchester artık

0: City, Manchester karşımıza alarak para kazanacağız bu sezon.
1: Brighton Aston Villa 16 maçı.
0: Aston Villa'daki eksiklerden dolayı Brighton'ın kazanmasını bekliyorum. Bakın Brighton'ın çok iyi olduğundan dolayı değil, Newcastle'ın çok eksiği olmasından dolayı.
1: 1.90'da oranı var.
0: Şey, tabii Newcastle Brighton değil ya, Brighton.
1: Brighton.
0: Aston Villa'nın eksikleri var.
1: Eksiği var, Brighton'ın oranı 1.90.
0: Evet, evet.
1: Newcastle Liverpool'a ne diyorsun?
0: Burada da Newcastle'ın çok önemli 3 oyuncusu takımdan ayrıldı. Bu oyuncuların yerlerinin öyle bir anda bir maçta bir transferle dolacağına inanmıyorum. Çünkü Anthony Gordon, ya biri Barcelona, bak giden isimlere bak. Biri Barcelona'ya gitti, biri Arsenal'e gitti. Yani giden oyuncuların da kalitesinin ve takıma sağladığı katkının ne boyutta olduğunu oradan anlayabiliriz zaten. Tonali de gitti. Joelinton sakat. Yani bu dört önemli isimin bir anda yerinin dolacağına inanmıyorum. Liverpool da hazırlık döneminde beni çok tatmin etmedi ama yine de bu kadar eksiklerle cebelleşen, sorun yaşayacağına inandığım Newcastle karşısında kazanmasını bekliyorum. Eddie Howe'un da gittiğini söyleyelim ayrıca. O da bir dezavantaj. Newcastle'da sevilen bir figürdü.
1: Pekala sevgili Genco Boran. İtalya'da da ne dedik? Venezia Lecce maçında Venezia'nın 2 golü ev sahibi 1.5 üstü ya da Venezia kazanır. Frosinone'nin Juventus'ta 2.5 gol üstü dedik. 21-45 maçlarını konuşacağız. Atalanta, Sassuolo, Torino, Milan müsabakalarını konuşacağız. Bir şu 3 dakikamız var. Bir hızlı bir şekilde bilgisayardan İspanya'nın skorlarına bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Getafe Racing Santander maçı var 20.30'da. Oranlar 2-2.68, 3.31, 2.56, 1.41, 2.5 üstü, 2.14, var 1.81, yok 1.60. Getafe ilk maçta Alavez'e 3-1 mağlup oldu. Sonrasında konferans liginde Partizan maçına çıktı. 3-1 kazandı. Maçtan 4 gün sonra rövanş var. Racing Santander ilk maçta Villarreal'le 2-2 berabere kaldı. Sevgili Genco Baran. Santander alt ligden çıktı buraya. İspanya 2'den Segundo'dan geldi. Bu iki takım en son 2012 senesinde karşılaşmışlar. Çok uzun bir zaman sonra lig maçında karşı karşıya gelecekler. Bilgisayar ne diyor?
0: Bilgisayar Enes'ten bahsetmiş, Getafe ile sezona iyi başladığını söylemiş. Kendisini bu sene umalım ki sakatlanmayacağı güzel uzun bir yıl dileyelim. Benim çok beğendiğim bir golcü ama maalesef sakatlıklardan yana çok sıkıntılı. 1-1 demiş Ulaş Bilgisayar bu maça.
1: Pekala, bir kupon geldi dinleyicimizden. Midland, Randers, Göteborg, Elfsborg, Vasteras, Kalmar maçlarını içeriyor. Midland'da kalan süreyi ev sahibi kazanır. Göteborg'da kalan süreyi Elfsborg kazanır. Vasteras'ta da kalan süreyi Vasteras kazanır. Tahminleri var. 3 maçta 0-0. 3 tane canlı değerlendirmek isteyenler bir baksınlar diyelim.
0: Hemen maçlar yarışından önce Barcelona'yı da söyleyeyim istiyorsan.
1: Söyle. 6-86, 5-0-2, 1-20, 1-0-2, 2.5-6, 2-42, üstü 1-30, var bahsi 1-56, yok bahsi 1-86. Elche Deportivo deplasmanında 1-1 berabere kalarak başladı. Barcelona bu sezonki ilk lig müsabakasına çıkıyor sevgili Genco Boran. Geçen sene bu sahadaki maçı, 31 Ocak'taki maçı Barcelona 3-1 kazanmıştı. Hemen onu da söylesen bizlere.
0: Bilgisayar bu karşılaşmaya 3-1 Barcelona kazanır demiş. Gözler 18 yaşındaki yeni transfer golcü Hamza Abdelkerim'de olacağı söyleniyor. Bakalım 18 yaşındaki golcü Barcelona'da bugün ilk 11'de de başlaması bekleniyormuş. Frankie de Jong ve Bardugi'nin sakatlıklarından dolayı oynamayacağını görüyoruz. Kalede Garcia, savunmada yine Garcia, Koundé, Martin ve Balde. Ortada Pedri, Bernal, önlerinde Yamal, Fermin, Rafinha, ileride de Hamza Abdelkerim'i görüyoruz. Bakın görüyor musunuz ya, Barcelona gibi bir kulüp bile forvetine 18 yaşında bir golcü koyabiliyor. Ben de heyecanla bugün eğer yakalayabilirsem bu maça bakacağım ve Abdelkerim'in de hatta bir bakayım, kişisel at yarışına daha var değil mi sevgili Yücel? Biraz daha var. Bir at kaldı. Bakayım özel oyuncu seçeneklerinde Barcelona ile ilgili. Evet, at yarışı başlıyormuş. Gelince söyleyeyim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sunar.
1: Bu arada 9 numaralı Bittersweet. Bulunduğu bölmede epey hareketliydi. Ardından da start makinesinin kapaklarını açıp piste koşmaya başladı. Şu anda pistin koşu yönünde kontrolsüz olarak koşuyor. 9 numaralı Bittersweet. Öte yandan içerideki safkanlardan Sanae de tekrar start makinesi dışına alındı. 6 numaralı Shimmer de dışarıda. 3 numaralı Inner Blue zaten henüz yerini almamıştı. Şimdi pistte son düzlüğe çıktı. 9 numaralı Bittersweet. Bittersweet kontrol altına alındıktan sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Evet, at yarışına gidemedik çünkü tek bir at kalmıştı. Fakat o at da kurtulmuş, piste koşmaya başlamış. Dolayısıyla onu tutup...
1: Özgürlüğe bir... doğru gidiyor diyorsun.
0: Aynen. Free Willy. Onu herhalde şey yaparlar. Artık tutup yarışa tekrar sokarlar mı? Yoksa diskalifiye mi oluyor öyle olduğu zaman? Tabii, yarıştan çıkartılınca. Tabii,
2: yarıştan çıkartılınca.
0: Oo, bu arada PSV golle başlıyordu az daha. Hala o ihtimal var. Bir dinleyicimiz diyordu ya, her şey inanılmaz bir gol kaçtı diyorsunuz. İnanılmaz bir gol kaçtı. Evet, PSV atağını olgun atağa döndürdü. Altı pasta oyuncu topa voleyi vuramadı. Vursaydı muhtemelen gol olurdu ama ıskalayınca gol gelmedi. Şimdi atak paslaşa paslaşa.
2: Ama buradan gollerden yana ümitliyiz. Takipte kalın derim. Güzel müsabakaya denk geldik çünkü 15.30'da.
0: Vallahi sırf 2,5 dakika için bile güzeldi başlangıç görüntüsü. Zaten öyle bir pres yapıyor ki Groningen. Kalecisine kadar gidecek neredeyse. Peki. Abdülkerim'e baktım. Oyuncu tahminlerinde bir şey var mı diye. Yok, açılmamış. Muhtemelen iddianın henüz tanıdığı bir isim değil bu. Evet, atı yakalamışlar, başlıyor yarış.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Şimdi Inner Plume da yerini aldı. 9 numaralı Bittersweet start almayacak, dolayısıyla 8 day hazır. Start verildi ve yarış başladı çıkışta. 4 numarada Sanae 2 boy geriye düştü. İyi çıkıp liderliği alan 3 numaralı Inner Bloom oldu. 1 boy farklı önde ikincilikte. 2 numaralı Cose de la Vita var. 1 boy geride üçüncüle içeriden 1 numaralı Ardo Victory girerken dışta dördüncülükte de 7 numaralı Kraliçe Bade var. 3 boy geride 8 numaralı Miss Devran. 2 boy gerisinde 6 numaralı Shimmer. Shimmer'dan 2 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Secret of Dragon dışında da 4 numaralı Sanae sırasıyla... Taylar son 600 metreye giriyor. 4 boy oldu fark. Yarışın liderliği 3 numaralı Inner Bloom'da. İkincilikte 2 numaralı Cose de la Vita. 3 boy gerisinde 1 numaralı Ardo Victory. Ondan 3 boy geride 4. sırada düzlüğe çıkansa 7 numaralı Kraliçe Bade. Son 400 metreye 3 numaralı Inner Bloom 2,5 boy farklı önde girdi.

0: İkincilikte 2 numaralı Kose De La Vita var. Ondan 1,5-2 boy geride dışta 1 numaralı Art of Victor. Onun dışında da 8 numaralı Miss Devran. Son 200'e yaklaşılırken dıştan gelen 2 numaralı Kose De La Vita içerideki Inner Bloom'u yakaladı. Dıştan da 1 numaralı Art of Victor. Onun dışından Miss Devran ve Saray'a geliyor. Son 100'e girilirken 2 numaralı Kose De La Vita önde, en dıştan Saray'a geliyor. Kose De La Vita'yı yakalayan 4 numaralı Saray'a kazanıyor. 2 numaralı Kose De La Vita 2. 1 numaralı Art of Victory 3. 8 numaralı Miss Devran 4. 3 numaralı Inner Bloom da 5. oldu. 4 numaralı Sanae Özcan Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Radyo Spor.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'a. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bankası.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Reklam. Dinleyicilerimize sorduk. Neden radyosporu dinliyorsunuz?
1: Neden mi radyosporu dinliyorum? Çünkü radyosporu dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo sporu seviyorum. Çünkü radyo spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kadresi Milyoner.
5: Döndük geldik. Milyoner hafta sonu bülteni devam ediyor. PSV Groningen maçı güzel maç olacak dedik. Gollü maç olacak dedik. Biz reklam arasındayken gol geldi. Gol Groningen'den geldi. Hızlı bir atakla birlikte ceza sahasına sarttılar. Diğerden temiz bir vuruş. Topağlarla buluştu.
6: Bu arada bir son dakika gelişmesi. Brezilyalı Fabinho Trabzonspor ile resmen anlaştı. Brezilyalı oyuncunun yarın öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Hayırlı olsun.
5: Bu transfer beni verelim. Trabzonspor'a hayırlı
6: İyi
5: olsun.
6: İyi transfer. 6 numaralarında ciddi bir eksiklik vardı.
5: Almanya Kupası'nda Jedala Heidenheim maçında çok büyük sürpriz olmak üzere ev sahibi ekip 5-1 önde dakika 82 bölgesel lig temsilcisi. Yani Heidenheim'in maçta düz galibiyeti bile yoktu.
6: Olmak üzere derken dakikadan dolayı mı söyledin, maç döner mi diye?
5: Valla 83. Ben, bu arada PSV'nin de golü geldi.
6: Oo.
5: Genç olarak ben sana güzel maç olacak dedim.
6: Dedin.
5: Dedim. Ben bunu da söyledim. Dedin. Golü izleyelim. Bu arada bir forumda okudum. Heidenheim gol atar diye artı 6 oynamış bir oyuncu. Jadolov'un golleriyle artı 6 oldu müsabaka. Yani. Bu da enteresan bir şekilde tuttu.
6: Rakibe kaç, 17 katı mı veriyordu? 17.90 dedin değil mi? Öf.
5: PSV'nin golü bir izleyelim biz. Biz tabii bir dakika geç aldığımız için internetten yayını. Önümüzde yandı PSV golü.
6: Vallahi 10 dakikada 2 gol.
5: Ama oyun çok hareketli Gencoğran.
6: Mesela bir dinleyicimiz vardı ya, ilk yarı karşılıklı gol oynayan. Mesela bu tam öyle bir maçmış.
5: Her iki yarıda karşılıklı gol var. Oynamıştı.
6: Kendi kalesine atmış
5: evet. Güzel atmış ama tavana.
6: Güzel gol.
5: Tavana atmış. 1-1 oldu. Golde bir geri alma durumu olmaz.
6: Yani burada kaçamaz adam, yapacak hiçbir şey yok. Sert orta.
5: Neyse, bu gol şurada işimize geldi. Sanki 0-0'mış gibi şu anda.
6: Yine bekleyebiliriz goller.
5: Evet, goller biz şimdi tekrardan bekleyebiliriz. 10 dakika geçmiş, maç 0-0'mış gibi düşüneceğiz. Fürt bir Bochum 2 oldu. Bu da bizim Almanya 2 takımlarıyla. Almanya Bundesliga takımlarında çok bir şeyimiz yok. Restleşmemiz yok ama Almanya 2. Bundesliga takımlarında bir yerde yakaladığımızda biz ne zaman kapatsak gol oluyor. Gence oranla artık karar aldık. Önümüzdeki hafta bir maçı açmayacağız.
6: Hayır, Almanya açacağız.
5: Açacağız o maça.
6: Alt oynayacağız.
5: O maçı alt oynayacağız. Açmadığımız maçları da üst oynayacağız.
6: Üst oynayacağız.
5: Diğer iki maçı da kombin yaparız.
6: Evet.
5: Bunu bir deneyelim. Aarhus 1, Odense 2 oldu. Dakika 43 Danimarka'da. Midland 1, Randers 0, dakika 38. İsveç'te Vasteras Kalmar, Göteborg, Elfsborg başladığı gibi iki maçta devam ediyor. Dakikalar 43. Finlandiya'da çok erken 2-1 öne geçmiştim Maria Hepman Kuyopion karşısında. 44. dakikada şu anda 3. golü de attı. 3-1'i buldu. Helsinki 1, Ginistan 0, dakika 44. Young Boy Vaduz maçında skor 2-1'e geldi diyecekken 2-2'ye geldi. Dakika 43'te skor 2-2'ye geldi.
6: Bu arada golü geçiyor burada. Şeyi merak ettim. Bilgisayar PSV Groningen'e de demiş.
5: Var mı? Varsa.
6: 3-2 demiş.
5: 3-2 güzel.
6: Ya iyi başladı o yönde. İki tane Fransa Ligi var.
5: Tamam.
6: Angers Lille.
5: Hemen böyle söyleyeyim. 15 tamam. Dakika var maçın başlamasında. Ben kısa pas atayım. Oradan bilgisayardan skor tahmini alalım. 4.07 3.20 1.62 1.02 2.56 1.58 2.5 üstü 1.85 var 1.75 yok da 1.65. Anca hazırlık maçlarında bakıyorum. Le Mans'la oynadı 3-2 kaybetti. Lorient'la oynadı 2-1 kazandı. Son maçında Paris FC ile oynadı 3-2 kazandı. Bütün hazırlık maçları gollü geçti. 5 hazırlık maçı var. 5'inde de 2.5 gol barajı aşıldı ve karşılıklı gol var oldu. Lille hazırlık maçlarında Lalure oynadı. Belçika ekibi 3-0 kazandı. Saint-Julien'e 2-1 kaybetti. Leuven'le oynadı 6-3 kazandı. En ciddi hazırlık maçı 15 Ağustos'taydı. Everton'la oynadı Lille. Maç 1-1 bitti. Geçen seneki 2 lig maçını da Lille 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Bilgisayar ne diyor?
6: Bilgisayar bu karşılaşmaya 2-0 Lille demiş. Ve demiş ki Angers'in rakibine göre daha tecrübeli oyunculara sahip olduğunu söylemekle birlikte yani sonucu alabilecek oyuncular.
5: Groningen geliyor. 3'e 2 geliyor. Çok geç attı pası.
6: İlk golün aynısı. Aa aynısı ilk golün. Kaleci kurtardı bu sefer.
5: Sola bıraksa goldü. Evet. Bu maçın bakalım ya bu maç böyle çarından çıkacak gibi duruyor. Sen söyle
6: sonuca gidebilecek oyuncular olduğuna inanmıyorum demiş. Dengeli bir oyun ama sonuca Lille gider. Deplasmanda Lille'in 2-0 kazanmasını bekliyorum demiş. Ve Le Havre Monaco. Monaco ile ilgili bir bilgi. Pogba hiç oynayamadı neredeyse geldiği günden beri. Bu sene başında da sakatlandı Pogba ve Monaco yönetimi Pogba'nın sözleşmesini feshetti.
5: 3.34, 3.33, 1.73, 1.02, 2.56, 1.88, 2.5 üstü, 1.55, var 1.49, yokta 1.99. Son hazırlık maçlarına bakalım. Le Havre, Le Mans da oynadı, 1-0 kazandı. Monaco, Coventry ile oynadı son hazırlık maçında, 2-0 kaybetti. Ama resmi maça çıktı Monaco. Avrupa Konferans Ligi'nde Gornik de oynadı. Deplasman'da 3-2 kazandı. Maçtan 4 gün sonra da rövanşa çıkacak. Geçen seneki lig maçlarında Monaco Le Havre'ı kendi sahasında 3-1 mağlup etti. Bu sahadaki müsabaka 0-0 bitmişti.
6: Bilgisayar bu maça da 1-0

0: Monaco yener demiş. Biliyorsun Monaco'nun teknik direktörü Philippe Luis Güney Amerika'da harikalar yaratıp adı Chelsea ile anılıyordu ama Monaco'ya geldi. İlk gözlenenler bu teknik adamla ilgili Monaco'yu biraz gereğinden fazla defansif oynattığı, hücumda biraz daha gelişime de ihtiyaç olduğunu söylüyor. 1-0 Monaco kazanır demiş Le Havre karşısında.
1: Ren PSG'yi de konuşalım o zaman. 21-45 maçı var mı o da?
0: Ama burada yok.
1: Ren Paris Saint-Germain yok mu?
0: Yok.
1: Sana dediğim
0: ama
1: gibi
0: orada
1: bir bak
0: vardır.
1: bakayım.
0: Tamam.
1: 4-87, 4-24, 1-36, 1-02, 2-3-6, 2-37, 2-5 üstü, 1-32, var 1-44, yok 2-08. Ren'in hazırlık maçları. Cannes'la oynadılar, 2-1 kaybettiler. Guingamp'la oynadılar, 3-1 kazandılar. Kulüp Brugge'yi 2-1 mağlup ettiler. Galatasaray'la oynadılar, 3-3 bitti 2 Ağustos'ta. Brentford'a 4-2 kaybettiler. Son hazırlık maçı Rennes'in Sunderland'leydi. 15 Ağustos'ta 2-1 kaybettiler. Paris Saint-Germain'e baktığımızda son hazırlık maçını söyleyelim. Manchester United'da 1-1 berabere kaldı 8 Ağustos'ta. Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Ama Fransa Süper Kupası'nda Lens'a 2-1'lik, 1-0'lık skorla mağlup oldu. 16 Ağustos'ta o şaşırtıcı bir netice oldu. Aralarındaki son maçta Ren bu sahadaki lig maçını 3-1 kazanmıştı. Ligin geçen seneki ilk maçını Paris Saint-Germain kendi sahasında 5-0 kazanmıştı.
0: 1-1 demiş bilgisayar bu karşılaşmaya. Ren Lig 1'in hatırı sayılır takımlarından biri. Kendi evinde de çok zor geçilen bir takım. Paris karşısında ligin başında özellikle birçok oyuncusunun yeni antrenman yapmaya başladığı Dünya Kupası'ndan dolayı oyunculara sahip Paris karşısında İlk haftalarda bir sürpriz çıkartabilir demiş. Bir birlik beraberlik vermiş Ren Lille
1: Paris PSV'nin ikinci golü geldi. Bu gol böyle bir artı altıya gidecek gibi görünüyor.
0: görünüyor.
1: Canlıya baktım. Canlı da yani oranlar düşüktü. 3,5 üstün oranı zaten yoktu. 4,5 üstü bir parça anlamlıydı. Asıl oran 5,5 üstündeydi. Yani risk merkezi de görmüş ama bu maç çarından çıkacak gibi görünüyor. Bakalım golde bir geri alma durumu olur. Biz gene bir dakika geriden aldık. Çok güzel
0: Çok
1: paslaşma.
0: çok
1: Çok
0: çok.
1: güzel sol tarafa gelmiş.
0: O. E bir a. Aa, nasıl gol bu?
1: Geçmişiz herhalde. Bir dinleyicimiz almış. PSV canlı da yetişin diye biz zaten maçın başından beri buradayız.
0: Bir dakika diyor ki.
1: Herhalde gol teknolojisi var. Çizgi teknolojisi var.
0: Gol çizgi teknolojisi olsaydı çoktan verirdi.
1: Aa geri alındı. Geri
0: Bence
1: alındı.
0: bunu gol zannetti.
1: Evet evet evet evet
0: Çizgideki
1: evet.
0: topu gol
1: Evet.
0: zannetti.
1: Bir daha bakalım.
0: Bu değil. Bu hiç değil. Şey vardı ya. Bu bizden değil. Bu hiç değil.
1: Yönce Buran 4,5 üstü 1,23 sadece. Yani çok
0: Oo. Ama baksana 18 dakikada neler oldu ulaş.
1: ilk yarıda 2 gol daha olması 2,36. Ne diyorsun? İlk yarıda 2 gol daha olması. Yani bir gol yetmiyor.
0: 2,36.
1: Bir gol 1,20. 2 gol 2,39 oldu şu anda.
0: Olabilir ama böyle bir öneri düşünceniz vardıysa ilk yarıdan hani daha maç başlamadan deneyebilirdiniz. Bu biraz risk barındırıyor
1: Evet.
0: bence.
1: Bir dakika. Ev sahibi. PSV ilk yarıda bir gol atar 1,45 ne diyorsun?
0: O olabilir
1: Bak bu
0: bak.
1: güzel.
0: O olabilir.
1: Bunu deneyelim. Ev sahibi ilk yarı 1,5 üstü. 1,45. En mantıklısı bu. Ben oranları da bir söyleyeyim de aklınızda kalmasın. 4,5 üstü şu anda 1,23. 5,5 üstü 1,79. 6,5 üstü 2,95. Şu anda skor 1-1. Dakikada 18. İlk yarı 2,5 üstü 1,23. İlk yarı 3,5 üstü 2,45. Ev sahibi ilk yarı 1,5 üstü 1,45 yani PSV'nin bir golü. Deplasman ilk yarı 1,5 üstü yani Groningen'in bir golü 2,95. En mantıklısı ev sahibi ilk yarı 1,5 gol üstü. Bu denilir 1,45'te oranı var. 10 kadar reklamına gidelim kısa bir ara sonrasında dönelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman...

0: dediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
7: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
8: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Fenerbahçe'den bir açıklama var. Asensio ve Kerem Lyon deplasmanındaki müsabakada forma giyemeyecek Fenerbahçe'de. Tekrarlayalım. Fenerbahçe resmi kanallardan bir açıklama yayınladı. Asensio ve Kerem'in Lyon deplasmanında oynayamayacağı açıklandı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi şöyle bir canlılara bakalım. Tahminlere geçelim. PSV'nin ilk kez, bu arada Groningen geliyor. Groningen geliyor. Groningen çok fazla boşluk buluyor PSV savunması arasında. Evet. Groningen'in bir golü ne kadar kaç oran oldu?
9: Aa,
8: ne
9: geldi, oldu?
8: Kaç
9: geldi,
8: lira oldu?
9: Geldi.
8: Kaç lira oldu?
9: Kaçanı görmedin. Kale boş.
8: Geldi.
9: Üstüne ot attı. İnanılmaz.
8: Ev sahibi ilk kere 1.5 üstü 1.59. Deplasman ilk kere 1.5 üstü 3.40. Yani ikisi de birer parça bir şey atılabilir. Yani Cobaran aslında.
9: Olabilir.
8: Denemelik. İkisinde birer parça bir şey atılabilir. Aruz Odense maçın takip etmemiz önemli demiş dinleyicimiz. İkinci yarıda 15 dakikada bir sekansta çok rahat 4.5 üstü olabilir. Trabzon 1, Villarreal 0.5 üstü. Yani de Villarreal gol atar kombini var bir dinleyicimizden. Bugünkü kombiniymiş. Bol şans dileyelim. Jadolo Haydanen bitti. 5-2 bitti. Ev sahibi kazandı. Fürt 1, Bochum 2 uzatmalara geçildi. PSV Groningen takipteyiz zaten. Aarhus 1, Odense 2 ilk yarı sonucu. Midland 1, Randers 0 ilk yarı sonucu. İsveç'te gol yok. İlk yarılarda Vasteras Kalmar, Göteborg, Elfsborg 2 maçta 0-0 ilk yarı. Finlandiya'da Kuopio 1, Mariehamn 3, Helsinki 2, Ginistan 0 ilk yarı sonuçları. İsviçre'de Young Boys 2, Vaduz 2 ilk yarı sonucu. Rusya'da Dinamo Moskova, Rodina Moskova 1-1 devam ediyor. Dakika 40'a geldi burada. Bakıyorum. Başka da canlı sonuç skor yok. 3-4 dakika sonra zaten City Bournemouth Brighton Aston Villa başlıyor. Canlılarına bakacağız. Atalanta Sassuolo'yu konuşalım alt yarışına kadar. Genco Boran.
9: Konuşalım.
8: Bilgisayarda varsa hazırla sen. 21.45'te iki takım karşı karşıya geliyor. 1.37, 3.87, 5.35, 1.02, 2.56, 1.93, 2.5 üstü, 1.52, var 1.63, yok da 1.78. Atalanta hazırlık döneminde Feyenoord'u 2-1 kaybetti. Schalke'yi 3-0 mağlup etti. Son hazırlık maçında da Athletic Bilbao'yu 1-0'lık skora mağlup etti. Atlanta bu sene konferans liginde APOEL Tel Aviv ile ilk maçı oynadılar. 0-0 bitti. 9 şut 6 isabet. Atlanta'da 5 şut 4 isabet. APOEL Tel Aviv'de hafta arasında rövanş müsabakası oynanacak 4 gün sonra. Sassuolo'nun hazırlık maçlarına baktığımızda bir tane maç var Sassuolo'da. Gence Baran skoru tahmin et. Çift haneli ama tahmin et yani. Çift haneli kazanmış.
4: 27-0.
8: Alta Anonia diye bir takım. Yaklaştın. 22'ye 1 kazanmışlar.
4: Bir gol yemişler.
8: Padova'yı 4-1 mağlup ettiler. Celta Vigo'ya 4-1 mağlup oldular. Augsburg'a 3-2 kaybettiler. Sassuolo ilk resmi maçını İtalya Kupası'nda Cesena ile oynadı. Müsabakayı Sassuolo 3-0'lık skorla kazanmayı başardı. İtalya Kupası'nda üst tura yükselmeyi bildi. Atalanta risk merkezine göre net favori açıklanmış bu müsabaka öncesinde. Ama Sarri yönetimi diye yeni sözüne hazırlandılar. Galatasaray ve Christensen hamleleri geldi. Galatasaray'ın ben Atalanta'ya bir katkı vereceğini, önemli katkı vereceğini düşünüyorum. Atalanta'yı biraz takip etmek lazım. Sarri yönetimindeki futboluna bakmak lazım. Hani Hapoel Tel Aviv'i ilk müsabakada konferans liginde mağlup etmeleri gerekiyordu. Bu iş rövanşta kalmadan ilk müsabakadan çok avantajlı bir skor almaları gerekiyordu. Çünkü ya, taraflar arasında büyük bir kalite farkı var. Atalanta da o maçta büyük bir rotasyon yapmadı Hapoel Tel Aviv müsabakasında. Hatta şöyle söyleyeyim yani ilk 11, yani ideal 11'e yakın bir 11 ile sahaya çıktılar. Karnesek kalede, Kosson'u, Bellanova, Scalvini, Bernasconi, Samarzic, Ederson, Zalewski, Gaetano yeni transfer, Scamacca, Raspadori 11 ile çıktılar. İyi bir 11 ile çıktılar. Yani bu 11 ile rahat kazanmaları gerekiyordu. Yeni transferlerden Christensen ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Biraz takip etmek lazım. İlk resmi maça bakmak lazım. 1.37 gibi bir orandan oynamak yerine Atlanta'ya ben burada 2.5 gol üstüne gittim. Oranı 1.52. Bilgisayar ne der bilemem.
4: Bilgisayar bu maça 2-1 Atalanta kazanır demiş. Sarri'nin metodları yavaş yavaş kendini gösteriyor Atalanta'da demiş. Konferans Ligi ön elemelerinde bunu biraz daha iyi bir şekilde gördük. Sassuolo'da Aquilani yönetiminde iyi bir hücum hattına sahip olsa da yeterli olacağını Atalanta deplasmanında inanmıyorum. Atalanta'nın bu maçı 2-1 kazanmasını bekliyorum demiş.
8: Pekala alt yarışına bakalım. İlk 6'lı Ganya'nın ilk ayağını 2 numaralı Bozşah kazanmıştı. Ganya'nın 6.55. İkinci ayak 1 numaralı Make Fire 3.90. Üçüncü ayak 2-3 Erkan Han Vira 1.95. 4 numarada Sanae oldu. Onun Ganya'nı belli değil. 19 milyonluk bir ikramiye tutarı var. Dağıtılacak ikramiye tutarı bu. İkinci altı Ganya'daki ikramiye tutarı 28 milyona geldi. Hatta 28,5 milyona geldi. Orada da ilk ayak 4 numaralı Sanae olmuştu. Hava durumu açık. Sıcaklık 26 derece. Nem %73. Çim pist. Kum pist. Sentetik pist. Normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. 1-2 dakika içerisinde zaten biz de altılı Ganya'na bağlanacağız. İkinci altılı Ganya'nın ikinci ayağı koşulacak. PSV Groningen 1-1 devam etmekte. İlk yarım saat bu şekilde geçildi. Ange Lille başladı 0-0. Devam ediyor. Bakıyorum. Aarhus 1, Odense 2, Midland 1, Randers 2. Danimarka'da ilk yarılar. Birazdan ikinci yarılar başlayacak. Gencebaran Manchester City Bournemouth'u yakaladı.
4: Haaland saçını kestirmiş.
8: Haaland saçını kestirmiş diye şaşırdı. Yarış başladı.
6: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
11: Kulvarında hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Profesör Aziz Ergin adına düzenlenen koşu başladı. Çıkışta 7 numaralı Dark Rock 1.5 boy

0: 4 numaralı Golden Pete'e 1 boy kadar geride kaldı. Liderliği 6 numaralı Tramon alıp 2,5 boy farkla öne geçti. İkinciliğe dıştan gelen 5 numaralı Linares girmeye çalışıyor, bunu başardı. Yarım boy geride iç kulvarda 1 numaralı Prandello. Prandello'dan 1 boy geride 3 numaralı Mir Emre 4. sırada. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Noble Strand 5.likte. Onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Girolamo 6. sırada. 2,5 boy geride 4 numaralı Golden Bee ondan 2 boy geride son sırada. 7 numaralı Dark Rock sırasıyla Taylor 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. 6 numaralı Tramon 1,5 boy farklı lider ikincilikte. 5 numaralı Linares var. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Prandello. 1 boy gerisinde dışta 3 numaralı Mir Emre. Mir Emre'nin 1,5 boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Noble Strand. Hemen dışında 2 numaralı Girolamo. 2,5 boy geride 4 numaralı Golden Bee. 3 boy geride son sırada 7 numaralı Dark Rock sırasıyla Taylor son 800 metreye girmek üzere. 6 numaralı Tramon 1,5 boy farklı önde ikincilikte yine 5 numaralı Linares var. 1 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Prandello. Yarım boy geride dışta 3 numaralı Mir Emre. 2 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Noble Strand. Dışında 2 numaralı Girolamo sırasıyla son 600 metreye girdi Taylor. Düzlüğe de 6 numaralı Tramon 1 boy farklı önde çıktı. Dışında ikincilikte 5 numaralı Linares var. İçten virajı alan 1 numaralı Prandello oradan atağa kalkarken dıştan da 3 numaralı Mir Emre sprinte kalktı. Son 400 metreye girilirken ortadaki 5 numaralı Linares liderliği 6 numaralı Tramon'dan almaya çalışıyor. Dışında da 3 numaralı Mir Emre var. 1 boy kadar geride dıştan da 4 numaralı Golden Bee atağa kalktı. Son 200'e girildikten sonra Tramon dışındaki 3 numaralı Mir Emre ile çekişiyor. Dışlarında da 4 numaralı Golden Bee var. Baştan beri önde Tramon. 6 numaralı Tramon kazanıyor. 1 numaralı Prandello, 3 numaralı Mir Emre ve 4 numaralı Golden Bee. İkincilik için fotoyu beraber geçti. Profesör Aziz Ergin adına düzenlenen koşuyu 6 numaralı Tramon Ahmet Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
5: Lionel hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Premier Lig maçları başladı. Manchester City, Bournemouth, Brighton, Aston Villa. Diğer taraftan PSV Groningen'i de takipteyiz ki PSV çok tehlikeli bir atakta golü kaçırdı. Yani ceza sahası içinden şut geldi. Groningen kalecisi köşeye giden topu çıkardı. Hızlı bir Groningen atağa başlamak üzereydi ama PSV'li oyuncular faulle oyunu durdurdular. PSV Groningen'de bakıyoruz. Manchester City, Bournemouth, Brighton, Aston Villa başladı diye onları göz ardı edecek değiliz. Bu arada Aston Villa sanki geliyor.
6: Evet, Aston Villa daha iyi başladı.
5: İlk 5 dakikada Aston Villa Brighton kalesine daha fazla boy gösterdi. Orada biraz hızları kesilsin diyelim. Kaleci hatası var burada. Kaleci hatası değil, düzeltiyorum. Savunma hatası var.
6: Toptan herkesin abi, hatası var. Vallahi out atmış adam. Kaleyi bulsa gol.
5: Boş kale. Kalecinin hatası yok bence.
6: Kalecinin hatası yok tabii. İki oyuncu anlaşamamış.
5: Ön alanda
6: Aston... Ve aynısını bir daha yapıyorlar. Hadi bakalım.
5: Ön alanda Aston Villa deli pres yapıyor. Muhtemelen Brighton.
6: Bu sefer oyuncu kaleciye ver, bana verme dedi.
5: Brighton bu presi kırar, golü atar. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar önde basarsan Yenge Varan. İlk kere Brighton golü gelir.
6: Diyorsun. Eyvah. Gene geldi. Gene top kaybı. Aston Villa geliyor. Kaptırdı.
5: Brighton oyuncular diyor ki sizin çok eksiğiniz vardı. Bu şekilde oynamamanız
6: böyle
5: gerekiyordu.
6: Yapmamanız böyle lazım. Yapmamanız gerekiyordu. Koşup falan.
5: Çok hızlı pas. Çok. Aslında çok güzel yer attı ama şiddet topun şiddetten
6: ayrıldı. Brighton'ın sevdiği oyun bu işte. Rakibi üzerine çekip kontrataklardan gol atma.
5: Orada tabii o olur yani burada. Çok o belli.
6: Evet, bakalım Haaland asker tıraşıyla gollerini atacak mı?
5: PSV'nin golü geldi.
6: Oo.
5: Dedik ilk yarı PSV olur dedik. Dedik Gence Orhan. Bunu söyledik. Bakalım golü bir gelme durumu olur mu? Top taca çıkmış. Yine biz bir dakika geriden izliyoruz. Golü bütün olanca güzelliğiyle. Az önce de gerçi önümüze yanmıştı PSV. Çizgiden
6: Mersem çıktığı için geri geldi, evet.
5: Bakalım. İnşallah öyle bir durum olmamıştır.

0: Top şu anda orta alanda PSV tarafında. Bu arada City de hızlı başladı.
1: Evet.
0: Alt ekrandan orayı takip ediyoruz. Soldan geliyor PSV. Ceza sahasına girmeyi başardılar. İçeriye çevrilen top ve gol. Hiçbir geri alma durumu yok. PSV, PSV ilk yarı 1.5 gol üstü canlımız geldi. Gol aldı Perisic. Bu arada yani Groningen'in sağ tarafı inanılmaz kötü. Goller hep oradan geldi. Fark ettin mi? Kendi kaleleri attıkları golde de oradan geldi. Sağ taraftaki oyuncu.
1: Aynen öyle. Ben bu arada bir şeye baktım güzel. Hep bek oynayan O'Reilly 10 numara oynuyor ya. Manchester City'de Burnham'a karşı. O'Reilly'nin gol atmasına 3.60 küsur oran var. Bence denenir.
0: İşte bu arada 3. dakikada çok net kaçırdı.
1: Evet.
0: Ceza sahasında kaleci çıkardı. Burnham kalecisi çıkardı. Paris işte PSV 2-1 öne geçti Groningen karşısında. Bakıyorum Angelil başladı. Daha gol yok orada. 8 dakika 0-0 ile geçildi. Çok hızlı bir tarama yapıyorum. İsveç'te hala gol yok. Dakika 52. Vasteras, Kalmar, Göteborg, Elsborg. Bunlar 0-0 devam ediyor. Yeni bir gol haberi yok.
1: Oo, City çok önemli bir gol kaçırdı. Hem de O'Reilly kaçırdı, görüyor musun? Ne demek görüyor musun? Görüyorsun tabii.
0: Yani önümde açık yani. Ben de bakıyorum.
1: Aynen. Şey,
0: bu arada Brighton'ın golü geldi.
1: Brighton'ın golü geldi.
0: O pası ne dedim?
1: İşte Brighton, şanlı Brighton. De Kuiper galiba bir hata var Aston Villa savunmasında. Çünkü kameralar bir savunma oyuncusunu gösterdi. Şanlı Brighton.
0: Beni över misin?
1: Seni överim.
0: Beni dinledin mi?
1: Seni çok överim.
0: Beni dinledin mi? Ben de dedim.
1: Seni dinledim. Bu Aston dedin ki böyle baskı maskı olmaz. Hah, bakalım savunma hatası galiba hakikaten. Oo, hem de ne savunma hatası. Of!
0: Çok güzel of. Gol. Çok güzel gol.
1: İnanılmaz bir fake atmış Brighton'lı yani oyuncu. Olacak bu, iş değil.
0: Ya gol de yani, direğe çarpıp.
1: Tamam golde şansa, golde şansa kabul ediyorum. Direğe çarpıp.
0: Yani bu gol haftanın golü olmayabilir ama jeneriklere girecek ya, kesin ya.
1: Kaleciye attığı fake inanılmaz.
0: İnanılmaz bir fake.
1: Tamam evet. Lindelof'a çarpıp top gol olmuş. Direğe çarpan top yani gol olmayacakmış ama kaleciye attığı fake inanılmaz inanılmaz.
0: Brighton'umuzun golü geldi. Güzel.
1: Güzel. Semenyo ile Manchester City'de geliyor. Foul muhtemelen. Hatta sarı kart bile olabilir o bence. Ben mi yaptım diyor ama yani bu çok profesyonel bir Yugoslav foulü.
0: Bu arada maçlara bakarken bir yandan da Fulham Chelsea'yi konuşalım mı yarın maçı? Bilgisayarda var mı Fulham Chelsea?
1: Vardır. Bu arada
0: neye bakıyorsun?
1: Bir sarı kart çıktı ama kime çıktı?
0: Kart isteyene mi çıktı?
1: Galiba kart isteyene çıktı. Evet biraz haksız olmuş ama. Değil mi? Doğru görüyoruz. Joao Gomez. Evet sarı kart istediği için hakeme.
0: Ya bu kart isteyen oyuncunun kart görmesi kuralı kaç yıldır var genç olarak?
1: Çok.
0: Yani bunu sen nasıl yani bu nasıl olabilir? Yani?
1: Ama
0: bu,
1: niye biliyor musun? Oradaki... Ama Ulaş niye biliyor musun? Ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Artık çileden çıkmıştı iş. Her oyuncu her yapılan faule kart
0: tamam,
1: işareti
0: onu
1: yapıyordu.
0: Tamam onu demiyorum zaten. Yani bu kaç yıllardır böyle bir kural var. Sen bu maçta nasıl hakeme dönüp de elinle
1: kalkıyorsun?
0: Maçın daha 8. dakikası. Evet, yani evet. Böyle bir kural olduğu aşikar. Ya yani bu kadar da Adana'nın 8 dakikada yükselmiş olması da çok mümkün gelmiyor bana. Yani çok ucuz bir kart gördü.
1: Evet. Bir sarı kart daha. Biraz maç sert başladı. Ayari'nin faulü biraz sert bir faul yalnız. O yani biraz daha kemiğe oturtsa of. Yani Ayari de burada nesi var hareketimin diyor da daha ne olsun yani.
0: Tırpanlamış.
1: Tırpanlamış resmen. Peki iyi başladık.
0: Groningen gelmeye çalışıyor. Gelemiyor.
1: City çok iyi başladı. Gol atamadı ama tek kale oynuyorlar.
0: City eli kullandığı gibi görünüyor. Şut da geldi. Blok geldi. Burnham'ın bu bakalım baskıya ne kadar daha direnebilecek. Aston Villa geliyor. Brighton savunması araya girdi. Aston Villa gene çok önde oynuyor. Yani bu Brighton'ın gollerinin devamı gelebilir genç umarım bu kadar presi.
1: Hadi umarım.
0: Biz bir 10 geç reklamına gidelim kısa bir ara. Sonrasında zaten 3 ekrandan 3 canlıyla ve kalan maçlarımızda buradayız.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 100

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor!
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
6: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
7: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. PSV Groningen karşısında 2-1 önde. Brighton'ın golü geldi. Aston Villa karşısında 1-0 önde. City Bournemouth'ta gol yok ama ilk 10 dakika itibariyle Manchester City Bournemouth'a nazaran çok daha karşı kalede fazla boy gösterdi şu ana kadar. Fulham Chelsea'yi bir konuşalım dedik. Saat 22 maçı yarın oynanacak. 3.47, 3.48, 1.66, 1.02. 2.5 altının oranı 2.02, 2.5 üstü 1.46. Var 1.44, yok da 2.07 olarak belirlendi. Fulham'ın hazırlık maçları Norwich'le oynadı, 2-0 kaybetti. Al Ahli ile oynadı, 1-1 berabere bitti. Farense maçı 2-1 kazandı. Crystal maçı 2-1 kaybetti. Malaga 2-2. Son hazırlık maçı 15 Ağustos'ta Stuttgart'taydı, 1-0 kazandılar. Chelsea'nin hazırlık dönemi Juventus'la oynadı, 1-0 kaybetti. Milan'la oynadı, 3-0 kazandı. Johor'la 3-3 berabere kaldı. Real Sociedad'la son hazırlık maçını 15 Ağustos'ta yaptı. Maçı 3-1 kazandı. Geçen seneki lig maçları, Chelsea'nin sahasındaki maçı Chelsea 2-0 kazandı. Fulham'ın sahasındaki maçı, buradaki maçı Fulham 2-1 kazandı. Gence Baran, ne diyorsun Fulham Chelsea müsabakasına?
8: Valla Alonso ile Fulham iyi bir görüntü sergilemedi hazırlık kampında, ama hani bir kanıya varmak için daha çok erken. Alonso'nun harika bir Bayer Leverkusen serüveni vardı ama sonra Real Madrid olmadı. Bu arada müthiş bir gol kaçırdı Haaland. Hani saçını kestirmesine bağlayabilirim bu kaçırdığı golü. Gördün değil mi?
7: Gördüm.

0: Ben gene yaşlar gibi gördün değil mi?
1: Gördüm gördüm. Tam önümde.
0: Tam önümde.
1: Görünme ihtimalim vardı ama gördüm.
0: Biraz daha vakti ihtiyacı olabilir diye düşünüyorum Xabi Alonso'nun. Bakıyorum kadrolara ne değişiklikler olmuş. Özellikle Fulham burada biraz yabancı. Ya bu akşam ya da yarın bakacağım bir maçtı bu ama. Fulham'da tek eksik varmış. Tom Carney sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Andersen'in de cezası varmış. Demek ki tek eksik değil. Sakatlıktan dolayı tek eksik demek istemiş Carney. Andersen de cezalıymış. Başka... Bu arada PSV Groningen maçında hakem VAR'a çağrıldı. PSV Groningen maçında hakem VAR'a çağrıldı. Bakalım nedir pozisyon? PSV atağında penaltı. Penaltı bu net. Hatta kırmızı gelir mi? Kırmızı bile olabilir. Ama hem penaltı hem kırmızı olmaz ama sakatlamaya yönelik olarak... Vallahi merak ettim karar ama bence kırmızı kart çıkacak. Penaltıyı verdi. Normalde penaltının karşılığı sarı karttır ama kırmızı verecek mi? Çünkü çok sert bir müdahale. Brighton'ımızın ikinci golü geldi bu arada. Şanlı Brighton Aston Villa karşısında farkı ikiye çıkardı. Brighton'ın golüne bakarken kartın rengini kaçırdım ama ya sarı olmalı diye tahmin ediyorum. Çünkü penaltı ve kırmızı kart devri bitti ama burada sadece sakatlamaya yönelik bir hareket olursa diye kırmızı çıkar mı diye düşündüm ama Brighton'ın golüne bakıyorum. Güzel gol, tertemiz, geri alınma durumu yok. Tebrikler Brighton. Bizi üzmediğin için teşekkürler. Bugün Premier Lig'de en güvendiğim karşılaşmaydı. Hem de güzel yüksek oranından. Evet, PSV'nin penaltısı. Bakalım. 3-1. PSV'nin penaltısı golle sonuçlandı. 3-1 oldu. İlk yarı tam bitmeden önce gelen golle PSV farkı 2'ye çıkarttı diyebiliriz. Neden demeyelim çünkü gol oldu zaten. Manchester City gayet hızlı. İyi oynuyor. Yani orada gol gelirse... City'den gelecek gibi gözüküyor. Gol gelirse City'den gelecek gibi gözüküyor. Hatta Haaland'ın kaçırdığı %100'lük bir gol pozisyonu var. Onu da söyleyebilirim. Canlı oynanan maçlarda Lille'in gol haberini verdik. Giroud attı. Brighton 2-0 yaptı. PSV 3-1 yaptı. Groningen karşısında peş peşe bulduğu 2 golle PSV farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarı bitti. Az daha da 4'ü atıyorlardı. Championship'te West Bromwich Burnley'i 3-1 mağlup etti. Danimarka'da Sonderjk 0, Nordsjælland 3 bitti. İkinci yarıları başlayan maçlar Aarhus 1, Odense 2, Midland 1, Randers 0, İsveç'te bir gol var. Göteborg'un Elfsborg karşısında golü geldi. Bakalım golde bir geri alınma durumu olacak mı? Vasteras Kalmar maçı 0-0 devam ediyor. Finlandiya'da bol gollü bir maç. Kupio 2, Mariam 3, Helsinki 2, Gnistan 0.
1: Torino Milan'ı konuşalım, 21.45 maçı.
0: Açalım.
1: 3.82, 3.08, 1.69, 1.02, 2.5-6, 1.57, 2.5 üstü 1.86, var 1.72, yok 1.68. Torino hazırlık döneminde Stade

0: ile 1-1 berabere kaldı. Chelsea 3-0 mağlup oldu. Son hazırlık maçını Milan 15 Ağustos'ta Manchester United ile yaptı. O müsabakayı 4-2'lik skorla kazanmayı başardılar. Milan'a baktığımızda bu sene hücum anlamında, geçen sene hücum anlamında çok zorlanmıştı Milan. Bu sene Gonçalo Ramos hamlesi geldi. Geçen sene forvetlerden yeterli verimi alamadıkları için Leao'yu sezon genelinde, sezonun birçok maçında forvette oynatmıştı ki Leao'nun da sol kanattaki etkinliği forvet hattında kendisini gösterememişti. İstatistikleri aşağıya düştü Leao'nun forvet mevkisi oynamaktan kaynaklı olarak. Bu sene ama Gonçalo Ramos geldi. Tabii önemli değişiklik teknik direktör tarafında Milan'da Ruben Amorim'le birlikte yeni sezona hazırlandılar. Gonçalo Ramos bütçenin, transfer bütçesinin zaten çoğunu götürdü ama savunmaya da Cila takviyesi geldi. O da önemli bir takviye. Torino'da Abate dönem başladı. O da yeni hocayla birlikte. Torino'da yeni hocayla yeni sezona başlıyor. Yani bu takımları izlemek lazım. İki takımda da iki yeni teknik direktör var. Oyun anlayışlarına bakmak lazım. Milan burada iddianın favorisi olsa da ben çok gollü bir müsabaka beklemiyorum. Toplam gol sayısında 2-3 tercihim var açılış müsabakasında sevgili Gencebaran.
1: Bu arada Brighton'ın az daha 3. golü geliyordu. Biz onun kurtarışını gördük. Milan Torino deplasmanında, bilgisayar bu karşılaşmaya 1-1 beraberi biter demiş.
0: TGS 2-3'ümüz de uyuşuyor.
1: Uyuşuyor, güzel. TGS 2-3 ile uyuşuyor. Torino teknik direktörlüğe Abate'yi getirerek bence çok riskli bir karar aldı diyor bilgisayar. Ulaş, bilmiyorum sen ne dersin ama eski Milan'ın savunma oyuncusu Abate demek ki tecrübe olarak mı yetersiz gördü? Öyle bir kanaate varmış. Milan'da da Amorim devrimi çok iyi başlamadı diyor. Eksiklere bakıyorum. Milan'da Moreira, Gila ve Ramos'un oynayabileceği açıklanmış.
0: İkisi yeni transfer zaten.
1: Evet. Leo'nun bir sakatlığı varmış ve ayrılma ihtimali hala devam ediyormuş.
0: Leo'ya da bir kulüp bulamadılar.
1: Evet. Torino'da Zapata'nın oynayıp oynamayacağı belirsizmiş. Tabii oynaması çok daha iyi olurmuş Torino için. 1-1 demiş bilgisayar.
0: Zapata çok, yani artık yaşlandı ya. Eski etkinliği kalmadı Zapata'nın.
1: Yani Zapata...
0: Atlanta'dayken
1: ben Zapata'da. De kendimi bildim bileli bir Zapata vardı. Abartmayayım da vardı.
0: Pekala. İtalya'nın bugünkü maçları bitti. Yarına bakalım. Yarın da maç var İtalya'da. Bologna-Lazio müsabakasını konuşalım. Yarın 19.30'da iki takım karşı karşıya gelecek. 1.95, 2.87, 3.17, 1.02, 2.56, 1.47, 2.5 üstü 2 var, 1.76 yok, 1.65. Hazırlık dönemi Bologna'ya bakıyoruz. Haydanay maçı var, 1-1 bitti. Iraklis'i 2-0 mağlup ettiler. Kambur maçı 3-1 bitti, kazandılar. Son hazırlık maçı 15 Ağustos, Brighton'a 1-0 mağlup oldular. Lazio hazırlık dönemi Avellino ve Flamina ile oynadı. 6-0, 6-3 kazandı. Ascoli'ye 2-1 üstün geldi. Frosinone 2-1 üstün geldi. Çok güçlü takımlar hazırlık maçı oynamadı Lazio ama en büyük sürpriz İtalya Kupası'na geldi. İtalya Kupası'nda Mantova'ya 2-0'lık skorla mağlup oldular ki İtalya Kupası'na veda ettiler. Yani Lazio tarihinde sanırım ilk kez bu kadar erken İtalya Kupası'na veda ediyor. Lazio tabii bizim için kapalı kutu, transferlerin arkasının gelmesi lazım. Teknik direktörle bu sezon Gattuso geldi. Gattuso da yani teknik direktörün çok beğendiğim bir isim değil açık konuşmak gerekirse. Orta sahaya Frattesi hamlesi geldi. Frattesi katkı verecektir. Ama mutlaka yani transferin devamının gelmesi lazım. Bologna Tedesco yönetiminde yeni sezona hazırlandı. Ben Bologna'yı terazide bir adım biraz daha ağır bastığını düşünüyorum. Bologna'yı bir adım önde görüyorum. 1.98'di milyonere yazdığımda 1.95'e düştü. Hala oynanabilir oranlar. Yarın ben Bologna'nın Lazio'yu mağlup etmesini bekliyorum sevgili Gencebaran. Direkt bir tercihim var.
1: Direkt bir tercihim var. Bilgisayar bu karşılaşmada ev sahibi takım kazanamaz demiş. 2-2 demiş. İlginç.
0: Ne diyor?
1: Bologna hazırlık döneminde beklentilerin biraz altında kalmış Fakat Lazio onlardan da kötü bir başlangıç yapmış. Dolayısıyla

0: İki takıma da güvendiğimi söyleyemem deyip hazırlık dönemindeki başarısızlıkları da düşünerek iki hoca bu maçı öncelikle kaybetmemek için çıkacaktır diyor. Ve açılış lig maçında kendileri açısından tabii ki bu. 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum demiş. Kadrosu olarak bilgilere baktığımda Bologna'dan Lukumi ve Castro'nun ayrılması çok önemliydi diyor. Ama yerlerine Amondarain, Dovbik ve Piccoli alındı.
1: Bu arada sakatlık var galiba City'de. Geldiği bir oyuncu gördüm.
0: Penaltı mı verdi hakem? Yok. Orsolini'nin rolü ve sorumluluğu daha da artacakmış. Öyle diyor. Korner. Diğer takımla ilgili bir bilgi vermemiş. 2-2 demiş Ulaş.
1: Pekala.
0: Son maçta Roma Fiorentina.
1: Atletico'dan sonra konuşalım onu. Peki. O bölünmesin. Atletico sonuçlarını okuyayım. Şu ana kadar 5 ayak geride kaldı ilk 6'lı Ganyan'da. İlk ayak 2 Bozşah oldu 6.55. İkinci ayak 1 Meke Fire oldu 3.90. Üçüncü ayak 2-3 Erhan Han Vira 1.95. Dördüncü ayak 4 Sanae 4.75. Beşinci ayakta 6 numara Travun oldu. İlk 6'lı Ganyan bu şekilde gidiyor. Az sonra koşulacak. 16.30'da olan koşulacak ayakla birlikte ilk 6'lı Ganyan bitecek. Vizeyden çıkmadan ikramiye belli olursa sizlere söyleriz. 19 milyonluk bir tevzi miktarı var. İkinci altılı Ganyan 4 Sanae 4.75. 6 Trabun şeklinde 4-6 şeklinde gidiyor. İkinci altılı Ganyan'da da 28 milyon 500 binlik bir ikramiye tutarı var. Hava durumu açık. Sıcaklık 26 derece. Nem %73. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Artık kalan ayakları bahis alacaksınız. Bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Bir hızlı skor toparlaması yapalım. Manchester City Bournemouth 0-0 devam ediyor. Ki Bournemouth'un golü geldi. 0-0 derken Bournemouth'un golü geldi.
0: KG var ve sürprizden kaçışımız için çok iyi oldu bu ama açıkçası Manchester maça çok daha iyi başlamıştı.
1: Evet,
0: bu da doğru.
1: Kabul etmek lazım. Bizim beklentilerimizin dışında iyi başladı. Biz o kadar iyi başlaması beklemiyorduk.
0: Yok, yok.
1: Ama ilk gol Bournemouth'tan geldi. Bakalım gol nasıl oldu? Şu golü bir izleyelim. Brighton 2 Aston Villa 0. Şu anda Premier seansı güzel gidiyor.
0: Her şey...
1: Gol inceleniyor mu? Herkesi bekliyor.
0: Brighton'ın 3. golü geldi. Brighton akıyor.
1: Brighton akıyor. Brighton akacağını söyledik zaten genç oğlan.
0: Brighton 3'ü attı.
1: Merkezden sağ tarafa...
0: Offside yok. Arka direği çok güzel şey görmüş. Müthiş gol.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Gerçekten müthiş gol.
1: İlk pas atılan önce 2 kişiyi birden bağlamış etrafında. Hatta 3 kişiyi bağlamış. Yerden temiz pas. Arka direk gol. Hiç geri alınacak bir durum yok. Bournemouth 1-0 öne geçti. Brighton 3. gol attı. Gence oranında dedi 2-0. 3-0 oldu Aston Villa karşısında. Fransa'da Lille Angers deplasmanında 1-0 önde. Dakika 30. PSV Groningen ilk yarı bitti. PSV 3-1 önde kalmadı ilk yarıyı. Championship'te West Bromwich 3 Burnley 1 maç bitti. Gidiyor muyuz?
0: Yarış başladı.
1: Yarışa gidiyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yaklaşılırken 9 numarada Saad Görlüğü'ne geçip 2 boy fark yaptı. 7 numarada Jalela ikincilikte. 1,5 boy geride 1 numaralı Gözpınar'a içinde. 5 numarada Eparven var. 2,5 boy geride 3 numaralı Belkısan'a 5'incilikte. Yarım boy geride dışta 8 numaralı Kurşun İli. 1,5 boy gerisinde 6 numaralı Gül Ayalı 7. sırada. Yarım boy geride dışta 2 numaralı İlle de Doğru 4 boy geride son sırada. 4 numaralı Blue Moon sırasıyla Kısraklar 1400 metre start yerine ulaştı. 9 numaralı Saad Görlü 3 boy farklı önde. 7 numaralı Jalela ikincilikte. 1 boy geride iç kulvarda. 5 numaralı Eparven 3. sırada. Hemen dışında 1 numaralı Gözpınar'ı var. 2 boy geride dışta 8 numaralı Kurşun İli. İçinde 3 numaralı Belkısan'a. 2,5 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Gül Ayalı. Dışında 2 numaralı İlle de Doğru 2 boy geride son sırada da 4 numaralı Blue Moon sırasıyla safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 9 numaralı Saad Görlü 2,5 boy farklı önde. İkincilikte 7 numaralı Jalela var. 1,5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Eparven. Yarım boy geride dışta 1 numaralı Gözpınar'ı. 2 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Belkısan'a. Dışında 8 numaralı Kurşun İli. 2 boy geride 6 numaralı Gül Ayalı. Dışında 2 numaralı İlle de Doğru 2 boy geride. Yine son sırada 4 numaralı Blue Moon sırasıyla Kısraklar son 600 metreye giriyor. 9 numaralı Saad Girl 2 boy farkla lider ve virajı da bu farkla lider döndü safkan. İkincilikte 7 numaralı Jalela var. İçinden 5 numaralı Parven dışından 1 numaralı Gözpınar'a atağa kalkarken daha geriden 8 numaralı Kurşun İli de gelmeye çalışıyor. Son 400 metreye girildikten sonra ortadan gelen 1 numaralı Gözpınar'ı liderliği alıp 2,5 boy fark yaptı. Dışarıdan 8 numaralı Kurşun İli, daha geriden 2 numaralı İlle de doğru ortadan da Belkıs Ana'nın çabası var. Son 150 metreye 3 boy farkla 1 numaralı Gözpınar'ı lider girdi. Dışarıdan 2 numaralı İlle de doğrunun çabası olsa da 4 boy oldu fark. 1 numaralı Gözpınar'ı kazandı. 8 numaralı Kurşun İli ikinci oldu. Üçüncülük için 2 numaralı İlle de doğruyla 3 numaralı Belkıs Ana fotoyu beraber geçerken 4 numaralı Blue Moon da yarışı 5. bitirdi. Halide Edip Adıvar adına düzenlenen koşuyu 1 numaralı Gözpınar'ı Müslüm Çelik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Radyo Spor.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
5: Radyo Spor.
2: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
10: Sporla eğlencenin ilk adresi Milyoner.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Reklam arasında Brighton bir değil iki gol attı. Ve Brighton Aston Villa karşısında 3-0 değil tabii. Necim diyor ki 4-0'a geçti.
1: Aston Villa'ya kızmış, diyor ki yarım saatte 3 gol yediler. Ben handikap 0 oynamıştım Brighton'a. 3 değil 4 yediler diye müjdeyi de verelim. 4. de geldi.
0: 4 de geldi aynen öyle. Valla Brighton galibiyeti bekliyordum. Benim bugün en güvendiğim maç olduğunu zaten söyledim ama bunu beklemiyordum yani. Hani doğruya doğru bu kadarını beklemiyordum. Şimdi bir DJ talk'umuz var.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Milyoner bu sezonda aradığın ne varsa yine Milyoner'de var diyor ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezonu açıyor. Özellikle altını çizmek istiyorum. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir gelişme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek tabii ki geçen hafta %78 başarı oranı yakalayan yapay zeka yazarı Bayista önerilerine ara vermeden devam ediyor. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları derken gerçekten de bu sezonda aradığı ne varsa yine Milyoner'de var.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Döndük geldik tekrardan.

0: Ligdeyiz. Yarınki Roma Fiorentina konuşalım. Skorları toparlayalım. Sonrasında zaten son artık bir 5-6 dakikamız kalacak. 21.45'te Roma Fiorentina maçı var. Yarın İtalya Serie A'nın kapanış maçı. 1.44, 3.57, 4.87, 1.02, 2.56, 1.70, 2.5 üstü 1.70, var 1.73, yok 1.66 olarak belirlendi. Roma hazırlık döneminde Cannes'la 3-3 berabere kaldı. Cardiff'e 4-1 mağlup oldu. Newport'u 4-1 mağlup etti. Brighton'la oynadı, 3-0 kaybetti. Son hazırlık maçı Roma'nın Dortmund'laydı. Maç 2-2 bitti. 15 Ağustos'ta oynanan maç. Fiorentina QPR'la oynadı, 3-2 kaybetti. Watford'u 1-0 mağlup etti. Real Madrid'le oynadı, 2-2 bitti. Deportivo'yla oynadı, 1-1 bitti. Bu son hazırlık maçıydı 6 Ağustos'ta. Fiorentina sezonun ilk resmi müsabakasını İtalya Kupası'nda gerçekleştirdi. 14 Ağustos'ta Benevento'yla oynadı ki maçı da 4-1'lik skorla kazanmayı başardı. İdeal ve yedek oyunculardan karma bir kadroyla sahaya çıktı. Zaten daha 35. dakika itibariyle 2-0'ı buldular. Benevento'yu çok fazla oyuna dahil etmeden maçı 4-1 kazanmayı başardılar. Roma Gasperini ile yola devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başarmıştı Gasperini. Onunla birlikte yola devam ediyorlar. Bologna'dan Castro'yu transfer ettiler hücum hattına ve geçen sene gelen Malin'in da bonservisi aldılar. Malin hücum anlamında çok şey katmıştı Roma'ya. Onun da bonservisi alındı. Hücumdaki gelişmeler bu şekilde. Fiorentina Fabio Grosso yönetiminde sezona başladı. Dediğim gibi Benevento ile oynadılar ve kupada kazanarak tur atlamayı başardılar. Roma net favori açıklanmış durumda. Ancak ben Fiorentina'nın da çok kolay teslim olacağını düşünmüyorum müsabakada. Fiorentina iyi bir kadroyla sezona giriyor. Kupadaki zaferden kaynaklı olarak da moralli. Ben öncelikle 2.5 üst dedim. Karşılıklı gol var tercihinde itiraz etmem. Roma eğer ki denenecekse de oranı biraz daha yukarı çekmek lazım. Yani bu iki bahisten birisi eklenebilir. Bir 2.5 üstü ya da bir karşılıklı gol var tercihleri eklenebilir Roma galibiyeti yanına. Ama benim öncelikli tercihlerim sadece 2.5 gol üstü ya da sadece karşılıklı gol var olur. Sevgili Genco Voran, neler bilgisayar bilemem.
1: Bilgisayar bu karşılaşmaya 2-1 Roma kazanır
0: demiş.
1: Ve
0: güzel. Her tahminimizde hemfikiriz.
1: Diyor ki Roma son 14 Serie A açılış maçında sadece bir kere kaybetmiş. Fiorentina ile iki kere oynamış açılış maçı Roma 2014 ve 2021'de ikisini de kazanmış. Bunu da kazanmasını bekliyorum diyor. Bilgisayar o kırmızı kart. Aston Villa. Her şey giderek daha da kötüye gidiyor Aston Villa için.
0: Yalnız ilk oyuncu Gomez değil mi bu?
1: Değil.
0: Değil mi? İlk sarıyı gören oyuncu değil mi? Sen ona benzettin ben. İlk sarıyı haksız gören oyuncu değil mi?
1: Evet,
0: Kartsız.
1: Gomez oymuş.
0: O genç oynadı.
1: oymuş.
0: Direkt mi gördü kırmızıyı?
1: Aston Villa'lar terk ediyor. Yani 4-0'ken de terk edebilirlerdi bence ama ya işler giderek kötüye gidiyor Aston Villa için. Hiç bu kadar kötü bir villa beklemiyordum ama işte Ulaş yani
0: Eksikler ne zaman dönecek? Var mı
1: eksikler dönecek diye bir şey yok. Çünkü zaten giden oyuncular satıldı. Morgan Rogers gitti. Tielemans gitti.
0: Sakat da bekledikleri kimse yok
1: Joao
0: mu?
1: Gomez sakat deniyordu. Oynadı, kırmızı kart gördü. Joao Gomez onlardan biriydi.
0: Yani geleceğe dair bir umut da yok o zaman.
1: Vallahi bilmiyorum nasıl olacak.
0: Transfer yapılacak değil belki.
1: Yapılabilir tabii. 1 Ağustos, 1 Eylül'e kadar vakitleri var. Yani bir Manzambi'nin takımı bu kadar toparlamasını beklemem. Tabii Oli Watkins de giderse eğer bir golcü
0: Tabii
1: alırlar. Oli Watkins de gidecek gibi gözüküyor
0: o da
1: çünkü.
0: şu anda sağda yok tabii. Bu arada Anadolu Kupası maçları başladı. Darmstadt ve Braunschweig'in golleri var. Dresden'in golü var. Magdeburg'un golü var. 6 maçın 4'üne gol var.
1: Evet.
0: Ne diyorduk da bölündü? Sen bir şey anlatıyordun.
1: Roma dedim. 2-1 kazanır dedim. Son iki oynadığı açılış maçını Fiorentina'ya karşı kazanmış dedim. 2014 ve 21'de. Eksiklerini sayayım.
0: Bak bakalım.
1: Roma'da normalde hücum hattında Donyel Malen oluyor dedi ki bugün de Donyel Malen bekleniyormuş. Bu arada Brighton'ın 5. golü geliyordu az daha.
0: Daha da atmayın. Kan davası
1: Değil
0: dönmesin
1: mi?
0: diye.
1: Yazık yani. Zaten 10 kişi kalmışlar. Eyvah. Valla her an gelebilir 5. Ya öyle bir karambol var. Her an gelebilir 5. Out'a vurdu. Bakıyorum. Wesley ve Pellegrini'nin oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacakmış. Mastantuono Real Madrid'deydi, Fiorentina'ya gitmiş. Allah Allah, niye öyle bir şey oldu acaba?
0: Mastantuono. Mastantuono.
1: Değil mi? Real Madrid'deki oyuncu değil mi bu? Geçen sene.
0: O.
1: Ben acayip beğeniyordum bu oyuncu. Valla Fiorentina helal olsun. Bu oyuncunun mevkisi neydi?
0: Mastantuono. Forvet ve kanat oynamıyor mu?
1: Evet.
0: Forvet kanat oynuyor.
1: Ha, kiralanmış.
0: Bonservisi vermezler zaten.
1: Mesela Galatasaray şu oyuncu alamaz mıydı?
0: Kiralık olarak alabilir tabii.
1: Alırdı tabii. Mis gibi. Yani dev bir transfer yapmış.
0: Ama şey yoktur. Ben sözleşmeyi şimdi göremedim de. Yani bir geri alma maddesi yüksektir yani satın alma opsiyonu. Bunu Komodo kime yapmıştı? Komo yapmıştı ya. Nico Paz'a yaptı ya Real Madrid.
1: Evet, doğru.
0: Paz'a çok yani Komo'nun geri alma bedeli çok yüksekti. Gene bir şekilde Komo'da kaldı ama muhtemelen varsa da geri alım maddesi Fiorentina açısından hani karşılanmayacak kadar yüksektir diye tahmin ediyorum.
1: Çok merak ediyorum oyuncunun tam oynadığı mevkiyi.
0: Forvet ve sağ kanat diye biliyorum ben. Neymiş?
1: Evet, sağ kanat.
0: Sağ kanat değil mi?
1: Ama yani acaba tam sağ kanat mı yoksa farklı şeyler de var mı?
0: Devam et sen, bak bakalım.
1: Vallahi üzüldüm.
0: Niye yani, üzüldün Gecevaran?
1: Galatasaray'a nefis olurdu bu oyuncu.
0: Öyle bir gündem olmadı ki. Sen durduk yere.
1: Bence Galatasaray'ın haberi bile yoktur Mastantuono'nun gitmek isteyip istemediğinden.
0: Sen durduk yere üzülecek bir şey buldun kendine. Bu arada Bournemouth geliyor.
1: Kaleci kurtardı.
0: Havuza düştü. Bournemouth'da oyuncu bir adım geride kaldı. Yoksa 2 olacaktı.
1: Aynen öyle.
0: Başka? Devam et okumaya gelince Baran. Kapıldın kaldın.
1: Bakıyorum, Mastantuono'ya bakıyorum.
0: Niye ona bakıyorsun?
1: Evet, attacking midfielder ve winger.
0: Tamam, ona baktık. Roma Fiorentina okusana eksiklerini. Ne işimiz var Mastantuono'yla ya?
1: Saydım ya. Bir anda bitti o. Bitti o. Onu okudum, bitti.
0: Bir daha söyle. Ben hatırlamıyorum.
1: Bir daha söyleyeyim. Bir daha dinlemek tamam. istiyorum. Malen oynayacak. Tamam. Öbür tarafta da Dybala'nın olması bekleniyor.
0: Tamam.
1: İşte Mastantuono'ya gelince de son haber Mastantuono'ydu zaten. Wesley ve Pellegrini'nin oynayıp oynamayacakları belirsiz. Yeni transferler hatta Pellegrino ve Mastantuono'nun ilk 11'de çıkması bekleniyor. Budur.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Skorlara bakalım yayını kapatmadan önce. Manchester City 0, Bournemouth 1. Az önce Bournemouth ikinci golü de kaçırdı. Bu arada
1: ne?
0: Brighton'ın bu kaçan 5. mi? Kalecini çıkardı.
1: Yani Brighton öyle şeyler yapıyor ki
0: 4-0 5.yi kaçırdı Brighton.
1: Acımıyor yani.
0: Brighton 4-0 önde, Aston Villa 10 kişi, Brighton az önce 5'i kaçırdı. Fransa'da Angers 0 Lille 2, PSV'nin golünü izleyebilirsin istersen Genco Baran yukarıda. PSV'nin 4. golünü izleyebilirsin. Ben de bakıyorum. PSV soldan geldi. Groningen savunması savuşturdu. Ama soldan PSV gelmeye devam ediyor. Bakalım gol nasıl olmuş. Şu anda orta alanda paslaşmalar. Merkeze geldi top. Merkezden tekrardan sol tarafa. Groningen'li oyuncularda herhangi bir geri alım çabası yok. Sol kanattan içeriye
1: ve gol.
0: Offside olmaz. Çünkü içerideki iki Groningen'li oyuncu da offside'ı bozuyor diye gördüm ben. Şimdi Anje 0 Lille 2. İlk yarıdaki uzatmalara geçildi. Almanya'da kupada Westfalia Rhein 0, Dresden 1, Karlsruhe Jena 0, Darmstadt 1, Braunschweig 1, Union Berlin 0, Bahlinger 0, Magdeburg 1, Kirchhoff 0, Mainz 0, Scott Mainz 0, Mönchengladbach 0. İlk 15 dakikalar bu şekilde. PSV 4-1 oldu Groningen karşısında. Dakika 55, PSV'nin 4-1'lik üstünlüğü var. Gol'de bir geri alım durum olacağını zannetmiyorum. Bir offside turbo varmış gibi gelmedi bana. Danimarka'da Aarhus 2, Odense 2, dakika 86. Midland 1, Randers 0, dakika 85. İsveç'te Vastera 0, Kalmar 0 uzatmalara geçildi. Göteborg 1, Elfsborg 0. Burada da 89. dakika. Polonya'da Radomiak, Radom 0, Zagłębie Lubin 0. İlk yarı sonucu. Finlandiya'da Kuopion 2, Mariehamn 4, Helsinki 2, Gnistan 1, dakikada 85. İsviçre'de Young Boys 4, Vaduz 2, uzatmalar oynanıyor. Rusya'da Dinamo Moskova 3, Rodina Moskova 1, dakika 72. Bakıyorum. Portekiz

0: 2'de Panafiel 1, Sporting Lisbon'un B takımı 0. İsveç 2'de Brage 0, United Nordic 2 dakika 45'i göstermekte. Başka da canlı sonuç skor yok. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Altılı Ganyan'a bakalım. İkramiye belli olmuş mu? Altılı Ganyan'da ilk Altılı Ganyan 25.697 lira ikramiye dağıttı. 25.697. 2 Bozşah 6.55. 1 Meke Fire 3.90. 2-3 Erhan Han Vira 1.95. 4 Sanae 4.75. 6 Turamun 7.50. Son ayakta 1 Gözpınarı. İstanbul'da ilk altılı Ganyan'da 2-1-2-3-4-6-1 kombinesini bilen yarışseverler 25.697 lira ikramiye kazandılar. İkinci altılı Ganyan'da 4-6-1 şeklinde gidiyor. Sanae, Turamun, Gözpınarı şeklinde gidiyor. 4-6-1 şeklinde gidiyor. 28.500.000'likte yaklaşık olarak bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. İkinci altılı Ganyan'da hava durumu açık, sıcaklık 26 derece, nem %73, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün statistik verileri bu şekilde. Bu arada
1: kavga çıktı.
0: Maçında kavga çıktı. Başta kavga çıktı.
1: PSV'nin de 5. golü geldi.
0: PSV'de 5. golü attı.
1: Bakalım kavga sonucunda ne olacak?
0: Göteborg Elfsborg'da Elfsborg 1-1'i buldu. O gol haberini söyleyelim.
1: Evet, yani pek bir kartlık bir şey olmaz gibi gözüküyor ama
0: yalnız yerdeki Burnham oyuncusu niye sarılmış indirmiş?
1: Bir sertlik var.
0: Yani diyorum bayağı bir herkese
1: evet,
0: dalmış
1: evet,
0: ya.
1: Şimdi ben de onu şimdi gördüm.
0: Yok öyle ya. Baksana burada bir sert müdahale başlıyor.
1: Ama bir şey yok bu arada.
0: Evan Nilsson'a
1: dirsek vurmuş Guardiola.
0: Evan Nilsson da yerden kalkarken Guardiola aşağı çekiyor. Sonra evet. Kavgaya devam etmek için başka bir av arıyor orada, dolanıyor. Evet. Birisi daha var mı diye. Ne oldu ama sonra?
1: Ortalığı karıştırdı. Evan Nilsson sarı gördü. Bence Guardiola da sarı görmüştür. Guardiola görmediyse ayıp etmiş hakem.
0: Ama ortalığı kızıştıran Evan Nilsson oldu yani.
1: O da o net ya. Tabii Evan Nilsson görmeliydi canım. Evet, ilk yarı bitmek üzere. Manchester City Burnham mücadelesinde bir dakikalık uzatma, o da bitti ama işte az önceki kavgadan dolayı yarım dakika daha oynatır muhtemelen hakem. 5 dakika uzatma geldi Brighton Aston Villa maçında. 4 gol ve kırmızı karttan dolayı oranın uzatmaları tabii daha fazla oldu ve ilk yarı City maçında hala bitmedi. 1-0 üstünlüğü var Burnham'ın City deplasmanında. Benim için çok büyük bir sürpriz değil bu. Ben yazımda sürprizden kaçmak için KG var ve üst önermiştim. Hatta City atamazsa yine sürpriz yakalanacağız. Brighton Aston Villa maçının ilk yarısı bitti. Bu arada Manchester City'de ceza sahasında yerde bir oyuncu var. Penaltı bekliyor. Hakem bir dakika dedi. Lewis penaltı bekliyor. Hakem de durun dedi. Şimdi tekrarına bakıyoruz. Ben göremedim. Yanlış oyuncuya bakıyormuşum. Evet, bitti ilk yarı. Hakem penaltıyı vermedi. City maçında ilk yarısı bitti. Saatlerimiz 51 geçiyor. Son reklam aramızı verip veda edeceğiz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçülebilirsiniz.

0: Deneyimleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
5: Artık bedava spor için birlikteyiz. Sevgili Genç Oğuran, teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim. 16 maçların zaten devraları oldu. Bir değişiklik yok. Haftaya yine birlikteyiz.
5: Haftaya birlikteyiz. Ligler başladı. Doğru dizgin devam edeceğiz. Radyo Spor'da kalmaya devam edin.
6: Hoşçakalın.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey'e şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
8: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
9: Evet.
8: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bileyim, bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu?
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
10: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
11: Şimdi kapaklar kapatıldı. Çimen Bera'da yerini aldı. 8 numaralı Terra Firma ve 6 numaralı Viento de Amor. Dışarıdaki safkanlar. Terra Firma start makinesine yakın Trappy Shot, Constellation orijinli Doru Dişi Tayenes Bozdağ ile koşuya katılıyor Terra Firma.

6. kulvardan yarışa başlayacak 8 numaralı Terra Firma. Onun hazırlığı devam ediyor. Şimdi yerini almak üzere aynı anda Viento de Amor da kulvarına yaklaştı. İkisi de yerini aldı. Yarışa katılacak 8 tay hazır. Start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 1,5-2 boy geriye düştü.

0: 5 numaralı Torokov yarış önünde İtalyani, 6 numaralı Viento de Amor'u bir boy farklı öne geçti. İkinciliğe 3 numaralı Doğan Aslanım girdi. Hemen dışında 1 numaralı Angel Fastwing, onun dışında da 2 numaralı Çimen Bera var. 4 boy geride 4 numaralı Kartal 5. sırada, 3 boy gerisinde 7 numaralı Queen Rhapsody, 2,5 boy geride de 5 numaralı Torokov sırasıyla. Taylar son 600 metreye girmek üzere. 6 numaralı Viento de Amor 1,5-2 boy farklı önde. İkincilikte 1 numaralı Angel Fastwing, ondan 1 boy geride iç kulvarda. 3 numaralı Doğan Aslan'ın 3'üncülükte dışında da 2 numaralı Çimen Bera var. 3 boy geride 4 numaralı Kartal dışında. 7 numaralı Queen Rhapsody, onun dışında da 5 numaralı Torokov sırasıyla. Bu arada 6 numaralı Viento de Amor sakatlandı ve koşuyu bıraktı. Yarışın liderliğini 1 numaralı Angel Fastwing almıştı. Ondan da Kartal liderliği aldı ve son 200 metreye girilirken 3 boy fark yaptı. İkincilikte 2 numaralı Çimen Bera var. Son 100 metreye yaklaşılırken çok kolay tempoda 7-8 boya kadar çıkardı farkı Kartal. İkinciliğe 5 numaralı Torokov girdi. Yarışı 4 numaralı Kartal Vedat Abiş ile kazandı. 5 numaralı Torokov ikinci, 7 numaralı Queen Rhapsody üçüncü, 2 numaralı Çimen Bera dördüncü, 1 numaralı Angel Fastwing de 5. oldu. Yarışı 4 numaralı Kartal Vedat Abiş ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Günün öne çıkan karşılaşmalarını tabii ki yine her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz. Avrupa'da önemli karşılaşmalar var. Bahis anlamında tüyo beklentisi olan dinleyicilerimiz varsa Radyo Spor'dan ayrılmasın. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel karşılaşmaları seçtim. Birazdan sizlerle buluşturuyor olacağım. Süper Lig'de heyecan yine kaldığı yerden devam ediyor. İkinci hafta maçları tamamlanmak üzere bugün oynanacak çok önemli karşılaşmalar yine bizleri bekliyor. Alanyaspor Beşiktaş mücadelesini ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama öncesinde dinleyicilerimizin hem dün akşam Fenerbahçe'nin 4-2 Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmayla alakalı yorum bekliyorum. Tüm futbol severlerin yorumlarını bekliyorum. Yani sadece Fenerbahçe taraftarlarının değil, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, diğer takımları destekleyen yine futbol severlerin yorumlarını merakla bekliyorum. Bir de bugün oynanacak Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor, Beşiktaş maçlarıyla alakalı futbol severlerin tahminleri nedir? Onları da yine sizlerden almak istiyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına an itibariyle mesajlar gelmeye başladı. Her zaman söylediğim bir söz vardı yayının başlangıcında. Şu an bana kimler kulak veriyor? Onlar yazsın bir bakalım. Adını bulunduğu şehirleri öncelikli olarak yazsınlar, göndersinler diyordum. Bugün ona gerek kalmadı diye tahmin ediyorum. Birçok dinleyicimiz abi hoş geldin mesajı göndermiş. Mesela şu an Cüneyt Bey, İbrahim Bey onlardan biri. Şöyle bir bakalım. İlyas Bey, abi buradayım sen söylemeden yazmak istedim demiş. Peki teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Burada olanları görüyorum şu an. Mesaj gönderenleri görüyorum. Beşiktaş 2-0 kazanır diyen yine sevgili Caner Bey, peki 2-0 kazanır mı, kalesinde gol görmez mi İtalyano'nun öğrencileri? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ha, öncesinde ben biraz dün akşama gitmek istiyorum. Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi güzel bir karşılaşma oldu mu? Evet. Yani Konyaspor da öyle kendi yarı alanında rakibini bekleyen, bir puan için mücadele eden bir takım değildi. O görüntüden oldukça uzaktı Konyaspor. Savunmada kademe hatalarını tabii ki yaptılar. Fenerbahçe'nin gollerini tartışacak olursak, ha sevmiyorum ama sorular gelecek. Onu biliyorum. Abi penaltı mıydı? Sence Vedat Muriç'in attığı golde Skriniar'ın bir faulü var mıydı Konyasporlu oyuncuya? Ha şöyle söyleyeyim, her zaman saha içerisinde kalmayı tercih eden bir futbol severim. Yani futbol severim. Saha içerisini konuşmaya gayret gösteriyorum ama üstü kapalı illa yorumumu, düşüncemi merak ediyorsanız da hani hiç kimse kusura bakmasın.

0: Ben bu yorumları Galatasaray aleyhine, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'lar kim olursa olsun yapıyorum. Vedat Muriç'in golü kesinlikle öncesinde diyeyim faul vardı orada. Ha, burada tartışılacak konu neden maçın hakeminin faulü vermediği değil. Atilla Karaoğlan neden vermedi değil. VAR'daki hakemler niye devreye girmedi? VAR monitörüne niye davet edilmedi karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan? Ha, orada bir faul var. Ya bir itme söz konusu şimdi. Hiçbir Fenerbahçeli arkadaşımız, dostumuz kusura bakmasın. Ben doğru bildiğimi söylüyorum. Ha, bu Fenerbahçe olduğu için de değil. Bu akşam Beşiktaş ya da Trabzonspor mücadelesinde de buna benzer pozisyonlar olsun. Yine bu yorumları yapacağım. Ha, şöyle bakalım karşılaşmanın yine diğer dakikalarındaki tartışmalı pozisyonlara. Greenwood önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Attığı golün dışında penaltı pozisyonu yine tartışılanlar arasında yer alıyor. Ona da değineyim. Hani tamam %100 penaltı diyemem ama %100 burada da penaltı yok hocam ya diyebileceğimiz pozisyon değil. Gri pozisyon olarak adlandırıyorum. Orada karşılaşmanın hakeminin takdir hakkına kalan bir durum. Gitti izledi. VAR'dan uyarı geldi ve penaltı noktasını gösterdi. Ama ilk gol yine tekrar ediyorum Vedat Muriç'in attığı gol öncesinde Skriniar'ın yaptığı bir müdahale vardı ve orada hakem verir vermez onu da tartışmıyorum. Yani ülkemizde futbol anlamında yaşadığımız sıkıntılardan biri bu. Yani pozisyon pozisyon değerlendirmiyoruz. Acaba VAR neden çağırmadı? Değil mi? Benim en çok merak ettiğim konu bu. VAR neden devreye girmedi? O kadar da gri bir pozisyon değildi. Yani hakemin inisiyatifine bırakılabilecek bir pozisyon değildi. Skriniar'ın bir itmesi söz konusuydu. Ama VAR'dan bir uyarı gelmedi. Bunlar oluyor. Yani her zaman söylüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'a, Beşiktaş'a oluyor bunlar. Ha şimdi diyebilir bir dinleyicim. En çok Galatasaray oluyor. Eyvallah kabul edebilirim bunu. Doğrudur. Galatasaray'a da böyle pozisyonlar veriliyor. Anadolu takımlarının emeklerine ben üzülüyorum. Ülke futbolunu biraz ileriye götürmek istiyorsak Fenerbahçe, Galatasaray rekabetinden çıkmamız gerekiyor. Anadolu kulüplerinin de emeğinin karşılığının hakemler tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir futbol sever olarak. Hiçbir Avrupa'nın üst düzey liginde böyle pozisyonlar yaşanmıyor. Liverpool, Everton'a yenilecek mi? Yeniliyor. Hakem öyle tartışmalı kararlar veriyor mu? Çok nadir. Ya da İtalya Serie A'da Bologna ile Juventus maç yapıyor. Bologna'nın buna benzer pozisyonlarında yok ben vermeyeyim geçen hafta da böyle olmuştu şimdi tepki çekerim düşüncesinde hareket etmiyor oranın varları, VAR monitöründeki görevliler. Benim anlamadığım konu o. Ha, Fenerbahçe orada Skriniar'ın müdahalesi penaltı olmasaydı, penaltı diyorum o gol geçersiz sayılsaydı Fenerbahçe kazanamaz mıydı? Fenerbahçe çok rahat kazanırdı. Zaten iyi oynadı mı oynamadı mı onu tartışmıyoruz. Ama hücum anlamında Fenerbahçe biraz kıpırdanmaya başladı. Vedat Muriç gol atıyor atmıyor daha önceki maçlarda oyuna girdikten sonra. Ama mücadeleci gücü yüksek olan oyunculardan biri. Rakip savunmanın dengesini bozabilecek türde oyunculardan biri. Greenwood eksiği var onu zaten görüyoruz. Eksiği çok var şu an. O %100'ünü hemen ulaşmasının zaman alacağını hepimiz biliyoruz. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyor mu? Kesinlikle yapmaya çalışıyor. Dün ne yaptı? 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Bence gecenin önemli oyuncularından biriydi Fenerbahçe adına. Dediğimiz gibi o tartışmalı pozisyonlarla alakalı yorumlarım bu. Onları bir kenara bırakalım. Fenerbahçe zaten o pozisyonlar olmasaydı da Konyaspor'u mağlup edebilecek kalitede bir takımdı. Ha, futbol maçlarını televizyondan, stadyumdan takip edince tabii ki hoş olmuyor. Bu Fenerbahçe'de olur, Galatasaray'da olur, Beşiktaş'ta olur. Tekrar ve son kez söylüyorum, rekabetin Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gitmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerekiyor. MHK'nin, TFF'nin buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim görüşüm budur. Şimdi sizlerden gelen mesajlara bakacağım. Bu arada kimler bizimle demiştik. Şu an bana kimler kulak veriyor demiştim. Güzel. Bu yoğun bir katılım var. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Sonrasında yine sizlerden gelen yorumlarla, mesajlarla devam edeceğiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de Euroleague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
8: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam 7'de Trabzonspor'la Başakşehir karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
9: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
10: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor!
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
0: Şöyle canlı karşılaşmalarımızdaki skorlara da bir bakalım. Güzel maçlar var demiştim. Öneride bulunan dinleyicilerim de var. Şu maçta şu kadar gol olur. Beşiktaş maçı kesin 3.5 gol üstü biter diyen sevgili Sinan Bey. Bakacağız ilerleyen dakikalarda. O karşılaşmaları da değerlendirmeye çalışacağız. Şöyle bir açalım sayfamızı, yenileyelim. Bandırma Spor Keçiören Gücü karşılaşması. İlk mücadelemiz dakikalar 12 gösteriyor mücadelede. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Manchester City 1-0 geride ki beni en çok şaşırtan karşılaşmalardan biri diyeceğim. Yanılacağım. Hayır, Brighton Aston Villa mücadelesi. 53. dakika 4-0. Brighton önde. Enteresan skorlardan biri diyorum ya işte. İngiltere Premier Ligi'nde sürprizler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan yine Hull City Manchester United mücadelesi. Yani dün akşam diyorum. Lafın gelişi söyledim öyle. Gün içerisinde oynanan bir karşılaşmaydı ve Manchester United pozisyon dahi bulamadı. Enteresan mağlubiyetlerden birine imza atmış oldu. Bugün de sürprizler devam ediyor. Manchester City maçı onlardan biri. Brighton Aston Villa karşılaşması onlardan biri. 4-0'da tabii şimdi bakıldığında ağır skorlardan biri. Aston Villa'nın isabetli bir şutu yok. 40. dakikada 10 kişi kaldı bahanesini ön plana çıkarmam. Çünkü ev sahibi Brighton'ın 4 golü de 30 dakika içerisinde geldi. Hatta 30 ve 31. dakikada Jack attı 2 golü. Yani 2 dakikada 2 gol. Enteresan. Şöyle bir bakalım yine neler yazmış dinleyicim. Lille mücadelesi 3.5 gol üstü biter mi diyor. Fransa Lig 1 karşılaşması. 2-0'lık Lille takımının üstünlüğü var mücadelede. 3.5 gol üstü beklentisi. Burada Perraud'un performansı ikinci yarıda belirleyici olabilir. Yine Mukao orta alanda önemli isimlerden biri. Ancelotti'nin öğrencileri kolay kolay kalesinde gol görmüyor. Onu biliyoruz. Oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da buna şahit olduk. Everton'la oynadıkları bir maçta sadece kalesinde gol görmüştü. Yani Lille takımı 3. golü şöyle 65-70'e kadar bulursa işin rengi biraz değişebilir. Biraz daha kompakt oyun anlayışına geçebilir. Yani bu da 3. bölgeden Angers'in atakları gelir anlamını taşıyor. Ki kendi evinde golcü bir takım Angers takımı da. Risk almışlar ikinci yarıda. Bakıyorum şu an istatistiklere. Prosper Peter oyuna girmiş. O da önemli hücum oyuncularından biri. Gol atma konusunda sorun yaşamayan iki takımın maçı şu an dakikalar 58. etkilediğimizi gösteriyor. İlk yarıdaki 2-0'lık skor devam ediyor. 3,5 gol üstü için şöyle maçı biraz takip etmek lazım da, yani ne kadar takip edeceğim şu an, 58-59. dakikadayız. 3,5 gol üstüne birazdan yorumlarım. Yani şu anki şartlar içerisinde zor gibi gözüküyor. Çünkü Angers risk almış olsa da orta alanda daha fazla pas yapıyor. Oyunu yönlendirmeye çalışıyor.

bir takım görüntüsünde. Yani Lille ileri çıkmıyor. Üçüncü gol için yüklenmiyor şu dakikalarda diyebilirim. 10 dakika sonra tekrardan bakacağız oraya. Kardeşim dün kokoreç nasıldı? Afiyet olsun demiş dinleyicimiz. Beni takip eden bir dinleyicim var herhalde, bilmiyorum. Nereden gördünüz? Instagram'dan mı gördünüz acaba? Doğrudur. Peki, güzeldi, güzeldi. Görkem lütfen tamamını okuyun diyor dinleyicimiz. Peki, okumaya çalışalım. Koskoca Barcelona 18 yaşındaki forvetle sahaya çıktı ve 18 yaşındaki futbolcusu da Yamal'ı orta sahada oynatıyor demiş dinleyicimiz. Bir de koskoca Real Madrid 18 yaşındaki Türk futbolcusu Arda'yı orta sahada oyun kurucu olarak kullanıyor. Aynı şeyi dört büyük takım yapsa bizim taraftar ayağa kalkar. Bence bizim böyle yapmamız gerekiyor ya sevgili Erdal Bey. Her hafta aynı soruyu soruyorsunuz. Bakın takımları değiştiriyorsunuz, aynı soruları soruyorsunuz. Bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Sevgili Erdal Bey, Çorlu'ya da selamımı ileteyim de şöyle bir örnek vereyim. Bizim ülkemizde genç oyuncular oynayamaz. Bir tane iki tane çıkar altyapıdan, bir sene sonra zaten o saydığınız ismini saydığınız o takımlara transfer olur. Çünkü bizde sabır yok. Biz anlık sonuçlarla mutlu olmayı seviyoruz. Ülke futbolundaki hemen hemen bütün taraftar profili bu söylediğime uyuyor. Var mı şu an bir dinleyicim, bir futbol sever? Biz gençleşelim. 22-23 yaşında altyapıdan 18-19 yaşındaki oyuncularla yolumuza devam edelim ama şampiyon da olmayalım diyen bir taraftar var mı? Herhangi bir takımın taraftarı yok. İstediğin oyuncuyu getir. Fenerbahçe'nin mesela en önemli teknik adamı kimdir diye sorsam, şu an tarihi ön plana çıkarsam, hadi bir isim yazsın dinleyicim bana. 4 hafta arka arkaya sen gençlerle oynadın. Bir beraberlik, 2 mağlubiyet, 1 de galibiyet aldı Fenerbahçe. Yönetim istifa diye bağıracak taraftarlar. Yani bizim ülkemizdeki futbol senaryosunu gözümüzün önüne getirdiğimizde nasıl kazanıyorsan kazan. Kötü oyna, iyi oyna. Skoru aldın mı? Şampiyonluk yoluna devam ediyor musun? Bunlar önemli. Yok ben altyapıdan genç oyuncuyu çıkardım, bırak şampiyon olmasak da olur diyen hiçbir taraftara rastlamadım ben. Kusura bakmayın sevgili Erdal Bey. Şöyle devam edelim mesajlarla. Bir fotoğraf göndermiş dinleyicimiz. Peki voleybol mücadelesiyle alakalı Türkiye-Slovanya mücadelesi yine bugün saatler 19'u gösterdiğinde başlamış olacak. Milli takımımız çok rahat bir galibiyete imza atacaktır diye öngörüyorum. Yani Slovenya öyle aman aman iyi bir takım değil. Pasör anlamında yine milli takımımız kesinlikle ön plana çıkacak. Yine Vargas eşliğinde desem diğer oyuncularımıza haksızlık edeceğim. Evet onu da fark ettim. 3-0'lık bir maç sonucu bekliyorum ben. Set vereceğimizi tahmin etmiyorum Slovenya takımına. Milli takımımıza da başarılar dileyelim. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Brighton'ın bir golünü bekliyorum. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz Sinan Bey. Takip ediyoruz. Şu an 60. dakika 4-0'lık Brighton'ın üstünlüğü devam ediyor. 5. 6. golü bulsa Brighton 7. golü isteyecek ya. Sanki bu dinleyicim doymuyor. Var var. Öyle bayı severler de var. 6-0 oldu, ben bu maçtan bir golden kaybettim. Yani kaybedersin. Bir yerde durman gerekiyor artık. 7-0 8. golden kaybettim abi. Yani gayet normal değil mi? 4-0 5. golü bekliyor dinleyicim ya. Hadi bakalım. Umarım gelir. Ne diyeyim? Ne diyeyim şimdi? Trabzonspor kazanır. Beşiktaş maçı berabere bitecek. Adımı da unutmayın demiş sevgili Hüseyin Beşer bu mesajı gönderdi. Peki çok emin konuşuyorsunuz bilmiyorum. Beşiktaş mücadelesi berabere biter diyor. Alanyaspor oynadığı daha önceki karşılaşmada deplasmanda Gaziantep takımıyla 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş'ı zaten anlatmaya gerek yok. Rahat galibiyetlere imza atıyor. Oynadığı son karşılaşmaları şöyle bir gözümüzde canlandırdığımızda, yani son 5-6 değil mi? 6 maçta kalesinde gol görmeyen bir Beşiktaş var. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Ha, rövanş mücadelesinin ben pek öneminin olacağını düşünmüyorum. Yani 3-0'dan Kaunas-Zagris'i gelip Beşiktaş'ı eleyemez. Eleyemez. Çok emin konuşuyorum. Ha, futbolda yapılmaması gereken yorumlardan biri de ben yapıyorum. Kauna, Zalgiris 3 tane isabetli şut çekemez, golü bir kenara bırakın. Beşiktaş müthiş bir hava yakaladı. Yine önemli virajlardan biri. Alanya Spor'u da sen 2-0, 3-0 mağlup edersen deplasmanda, ki öyle kolay değildir. Pereira'nın öğrencileri öyle kolay teslim olabilecek bir
oyun felsefesine sahip değil. Alanyaspor çok dişli takımlardan biri. İtalyano'nun öğrencileri dediğim gibi bu

Yani Alanyaspor'da öyle kötü bir oyuncu grubuna sahip ya da kötü yönetiliyor gibi yorum da bulunamam. Ama üst üste alınan Avrupa elemeleri galibiyetiyle iyice form tutmayı başaran bir Beşiktaş takımı Süper Lig'de yeni sezonu da yine ilk maçta Eyüpspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle açtı. Yani moral olarak, kadro kalitesi olarak tamamen Beşiktaş lehine olabilecek maçlardan biri. Alanyaspor az önce söylediğim gibi Gaziantep deplasmanında 1-1'lik bir eşitlikle sahadan ayrıldı. Hem formda olan Beşiktaş hem de moralli olan Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında geçen sezon kaybettikleri maçı da hesaba katacak olursak bir rövanş maçı olarak da görebilir yine Beşiktaş takımı bu maçı. Kazanmaya oldukça yakın. Ha ben ne oynarım? Beşiktaş galibiyeti değil, oranı arttırmaya çalışırım. Beşiktaş 1,5 gol üstü ya da Beşiktaş kazanır maç sonu 1,5 gol üstü gibi seçenekleri ön plana çıkartabilirim. İlerleyen dakikalarda kuponumu paylaşacağım zaten, onu da söyleyeyim. Sizler kuponları nereden oluşturuyorsunuz bilmiyorum ama iddia.com'dan şayet kuponlarınızı oluşturuyorsanız size güzel bir haberim var. Gün içerisinde canlı maçlarım sizlerle buluşuyor zaten. Sadece benim değil. Sevgili Vedat Parlak, yine Anka Kuşu var. Çok acayip maçları bir araya getiriyor. Enteresan derecede beni de şaşırtan kuponlara imza atıyor. Yani şu kupon gelse ben giderim şöyle bir İspanya'da bir hafta tatil yaparım diyebileceğiniz kuponları sizlerle paylaşıyor. Zaman zaman da başarılı oluyor. Şimdi hakkını da yemeyelim. Anka Kuşu'nun da tahminleri oldukça başarılı. Ben ise gün içerisinde mesela yayın öncesinde bir karşılaşmayı Dinamo Moskova düzelteyim. Dinamo Moskova mücadelesinin ilk yarı 1,5 gol üstü biter önerisinde bulundum. Yine sponsorumuz o kuponu dinleyicilerimizle, üyelerimizle paylaştı. Sizler de bu kuponlara ulaşmak istiyorsanız iddia.com'da kuponlarınızı oluşturuyorsanız hemen ana sayfanın en sağ köşesinde yer alan adınız ve soyadınızın baş harfleri olacak daire içerisinde. Gördünüz mü? Oraya tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra seçenekler karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. İl seçin, ilçe seçin gibi seçeneklerin hemen yanında, bakın sağ tarafında bir büyüteç var. Büyütece tıklıyorsunuz ve arama çubuğu gelecek karşınıza. Oraya da 30-0-97, 30-0-97 bunu birleşik olarak yazıyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz o kısma. Yine Enter'a bastığınız takdirde Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz ve artık aramıza katılmış oluyorsunuz. Ha, yakın bir zaman içerisinde yine sponsorumuzun güzel bir jesti olacak. Onu da müjdesini vereyim. Hani aramıza ilk kez katılacak olan bahis severler vardır. Onların da bilmesini istiyorum. Sonra Görkem ben duymadım, bak bana söylemedin. Aşk olsun gibi tepkiler yazmayın. Instagram'dan özellikle onun altını çizeyim. Duyanlar duymayanlara bir zahmet aktarsın diyorum her seferinde. Desteklediğiniz takımın formasını verecek sponsorumuz. Çok kısa bir süremiz var. Ben bunun duyurusunu kendi sosyal medya hesabımdan yapacağım. Artık az bir süre var. 10 gün diyebilirim takriben. Ha, gününü belirlemeye çalışıyorum. Atıyorum şöyle bir soru soracağım. Çekiliş söz konusu değil. Beşiktaş'ın 1986 yılındaki ilk derbi karşılaşması hangi takımlaydı? Hani böyle basit sorular soracağım ve ilk doğru cevabı veren dinleyicimiz, Radyospor WhatsApp hattına o mesajı gönderen dinleyicimiz dilediği takımın orijinal formasını kazanacak. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Samsunspor hiç sorun değil. Siz yeter ki en hızlı bir şekilde doğru cevabı verin ve orijinal formanın sahibi olun. Ama öncesinde yapmanız gereken tek bir işlem var. Dediğimiz gibi iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne gelip orayı Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ardından da 0540-300-0097 bu numaraya WhatsApp'tan kayıt oldum, yayından geliyorum şeklinde mesaj göndermeniz yeterli olacaktır.
Şimdi gelelim sizlerden gelen mesajlara ama dur ya dur değil mi? Önemli maçlarımız vardı. Şöyle skorlara bir bakayım. Angers Lille mücadelesi 68. dakika 2-0 Lille önde. Brighton Aston Villa 4-0 skoru devam ediyor. Yine ilk 45 dakikada gelen 4 gol. İkinci yarıda gol sesi henüz çıkmış değil. Yine bunu da her zaman

0: ifade etmeye çalışıyorum dilimin döndüğünce. Yani ne diyorum? İlk yarıda 3 gol, 4 gol çıkarsa ikinci yarıda öyle 3 gol, 4 gol beklemeyin. Alt oynayın. Bunun kuponunu beklemeyin. Benden bir tahmin beklemeyin. Ben bütün ilk yarı gollü geçen maçları takip edemem gün içerisinde. Siz baktınız ilk yarısı 3-1 bitti. 5.5 alt oynayın o maça. Gelme olasılığı üst oranından daha iyidir. Bak daha yüksektir onu da söyleyeyim. İlk yarı gollü geçiyorsa bir karşılaşma, ikinci yarı daha kısır geçiyor. Geçiyor, bu benim yıllardır istatistiğini tuttuğum bir meslek sırrı diyeyim. Hadi bunu da itiraf edeyim sizlere, değerli Radyospor dinleyicilerine. Karşılaşmalardaki skorlar bu. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden neler geliyor. Adamın dibisin demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Şöyle geçelim. Ne diyor yine dinleyicimiz? İyi yayınlar Görkem. Bizim Kambur'un evinde Feyenoord'dan kaç tane yer sence? Ya bence Kambur kazanır. Burada duygusal davranıyorum ama sevgili Levent Bey. Ya Kambur öyle kolay kolay mağlup olur mu? Gerçi olur ya. Kambur'un bu sene yani yine düşme adaylarından biri maalesef. Ne hayallerle sezona giriyordum. Taraftardan, Kambur yöneticilerinden daha çok inanmıştım. Üst basamaklarda yer alır diyordum da. Kendimi kandırmışım. Yok. Kambur'un savunması rezalet. Yani Kambur'u al sen Hollanda Ligi'nden Süper Lig'e ekle. Süper Lig'de kolay kolay maç kazanamayacak. Yani orta alanda iyi baskı yapıyorlar. Kanatları, bekleri iyi hücuma çıkıyor. Peki kabul ediyorum da ya savunma kurgusu, savunma dizilişi çok kötü olan takımlardan biri. Sen öyle Süper Lig'de iki tane maça çıksan kalende 2-3 tane gol görürsün. Savunmaya transfer yapılmıyor ne yazık ki. Yine yazayım ben Instagram'dan ya Kambur'a. Benim kadar özel mesaj gönderen yoktur. Takıma gönderiyorum, evet doğru. Takıma mesaj gönderiyorum. Transfer, transfer, transfer. Ha tabii anlamıyor onlar. Öyle de bir durum. Ya, bence o kadar farklı olmaz ama sevgili Levent Bey. Abi merhaba, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Bugün Beşiktaş'a başarılar diliyorum demiş dinleyicimiz. Tek korkum hava sıcaklığı. Geçen hafta oradaydım, nefes alınmıyor demiş. Ama geç saatlerde oynanacak bir karşılaşma ya. Hani o saatlerde nem oranı yukarılarda olmaz diye tahmin ediyorum. Yine Alanya'da yaşayan dinleyicilerimiz de yazabilirler. Saatler 21.30'u gösterdiğinde bu mücadele başlamış olacak. Yani sıcaklık zaten olmaz diye düşünüyorum. Hava sıcaklığı biraz daha aşağılara iner. En azından 2 derece, 3 derece rüzgar da hafiften eser diye tahmin ediyorum. Alanya Spor Beşiktaş mücadelesinde Beşiktaş'ı destekleyen ama çekinceleri olan bir futbol sever. Kolay gelsin Görkem Bey, buradayım dinliyorum sizi demiş. Bakalım, güzel ama neresi orası işte? Sadece ne çekmişsiniz? Masayı ve 2 tane sandalye herhalde değil mi? Evet sandalye, bir de çay içiyor sevgili Cesur Bey. Balkon sefasını bırakmış. Şu an nerede olduğunu da söylemiyor. Evin içerisi mi burası, dışarıda mısınız? Sadece bir çay bardağı gözüken fotoğraf. İyi, afiyet olsun. Ya sizin yüzünüzden çay içmeyi bırakamıyorum son dönemde. Sürekli çay içiyorum. Sizin sayenizde ama. At yarış arası mı? Peki çok kısa bir yarış arası, sonrasında devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 6 numaralı hoş bakış sırasıyla safkanlar koşuda son 800 metreye girmek üzere. Yarışın liderliği 4 numaralı Ballı Bike'de. Bir boy gerisinde 7 numaralı Bolu Raz. Bolu Raz'dan bir boy geride iç kulvarda 5 numaralı Felhan Gül'ü. 1,5 boy gerisinde dışta 3 numaralı Yaman Özge 4. sırada. Ondan bir boy geride iç kulvarda 8 numaralı Temre. Temre'nin hemen yanında 1 numaralı Aylak Kız. 2,5 boy geride 2 numaralı Şöhret Hanım sırasıyla. Taylar son 600 metreye girdi. Rüzgâr çıkıldı. 4 numaralı Ballı Bike 1,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine 7 numaralı Bolu Raz var. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Felhan Gül'ü. Dıştan da 1 numaralı Aylak Kız ve yanından 3 numaralı Yaman Özge atağa kalkan safkanlar. Dışa da 2 numaralı Şöhret Hanım çıktı. Son 200'e yaklaşılırken 7 numaralı Bolu Raz yarışın asfaltla liderliğini aldı. Dışından 3 numaralı Yaman Özge, onun dışından Aylak Kız'ın, Aylak Kız'ın dışından Şöhret Hanım'ın çabası var ama son 150 metrede 7 numaralı Bolu Raz asfaltla önde giriyor. Dışında 3 numaralı Yaman Özge var. Son 50 metre 7 numaralı Bolu Raz lider. 7 numaralı Bolu Raz kazanıyor. 3 numaralı Yaman Özge ikinci. 4 numaralı Ballı Bike 3. 8 numaralı Temre 4. 1 numaralı Aylak Kız da 5. oldu. Nevzat Zaimoğlu adına düzenlenen koşuyu

0: 8 numaralı Bolu Raz Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Radyo Spor.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam saat 9.30'da Alanya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
14: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
4: Radyo Spor. Reklam.
7: Radyo Spor.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani güleceğim güleceğim, zor tutuyorum kendimi. Enteresan bir mesaj almışım da şöyle bir bakıyorum WhatsApp'ıma. Peki, teşekkür ederim sevgili Cemal Bey. Yani o sizin bakışınız tabii ki, yine de ben bir yorum yapamıyorum. Çok teşekkür ederim ama beni mutlu eden mesajlardan biri. Hani aşırı iltifat içerdiği için de okumuyorum yani. Okumuyorum. Anlayışınıza sığınıyorum bu konuda. Peki, geçelim şimdi canlı skorlarımıza. Sonrasında yine bir sorum olacak. Her zaman olduğu gibi o soruyu da sizlere aktaracağım. Hangi futbol gurmeleri doğru şekilde cevaplayacak, merak ediyorum. City mücadelesi 1-0 devam ediyor. İngiltere Premier Ligi'nin ilk hafta karşılaşmaları oynanmakta. Manchester City kendi evinde 1-0 geride olan taraf. Brighton-Aston Villa mücadelesinde de yine 74. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Burada da Brighton 4-0 gibi aslında enteresan bir galibiyete doğru ilerliyor. Angers 0, Lille 2. Ben burada 3,5 gol üstünü beklemiyorum demiştim. Çünkü Lille ileriye çıkmıyor. Angers'in de ön alanda yapabildikleri belli, kapasiteleri belli olan takım. Yani 3,5 gol üstü riskli bir skor olacaktır, bir sonuç olacaktır diye düşündüm. Scott Mainz 0, Mönchengladbach 2. Yine Almanya Kupa mücadelesi 1. tur karşılaşması. 46. dakikadayız. İkinci yarı az önce başladı. Burada 3,5 gol üstü gidebilir mi? Bak mesela Mönchengladbach'ın oyununa güveniyorum. Ha, burada tek başına Mönchengladbach 4 gol atabilir. Onu da söyleyelim. Vitória Guimarães 0, Nacional 0. Dakikalar 2'yi gösteriyor. Portekiz Premier Ligi'nde başlayan bir mücadele az önce başladı. Burada da ilk yarı 1,5 gol üstü ideal bir seçenek gibi duruyor. Bilmiyorum neler olacak ilerleyen dakikalarda. Hani yorum yapabilmenin çok aslında zor olduğu karşılaşma henüz yeni başladı. İzlemek gerekiyor. Maç önü ben 1,5 gol üstünü oynardım. Çünkü Nacional'in savunması kötü. Guimarães kendi evinde daha istekli oynamayı seven takımlardan biri diye düşünüyorum. Şöyle bakalım, yine Brage 1, United Norwich 2. İsveç Superettan Ligi mücadelesi 75. dakika oynanıyor. Son olarak da Romanya 1. Ligi karşılaşması. Sepsi 1, Farul 1, 76. dakikadan çıkmak üzereyiz. Yine bu karşılaşmada U19 PAF

İddia anlamında tabii ki bültende yer almayan maçlar ama yine ben o skorları da aktarmak istiyorum. Türkiye'de U19 PAF Ligi heyecanı devam ediyor. Dakikası 77 olan bir karşılaşma. Eyüpspor 2 Gaziantep FK 0, Alanyaspor 0 Beşiktaş 1 37. dakika. Göztepe 0 Gençlerbirliği 2. Burada da 34. dakikaya girmek üzereyiz. U19 PAF Ligi maçlarındaki gelişmeler, skorlar da bu şekilde sevgili Radyospor dinleyicileri. Bandırma Spor Keçiören Gücü mücadelesinde de 34 dakika geride kaldı. Henüz bir gol çıkmış değil. TFF 1. Ligi'ndeki karşılaşmada bir şeyler oldukça sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Sevgili Görkem, o Beşiktaş maçı berabere biter dinleyiciye lütfen söyler misin? Demiş dinleyicimiz. İddia teklifinde bulunmuş dinleyicimiz burada aslında. Yani iddia.com'dan oynayabilirsiniz. Ha, o dinleyicimiz berabere biter diyen dinleyicimiz beraberlik oynayacak mı? Onu merak ediyorum. Tabii ki henüz kupon göndermedi o futbol sever, o dinleyicim. Siz de henüz bir kupon göndermediniz. Bakalım neler olacak. Şöyle bakalım mesajlarımızı eritelim. Görkem abi selamlar, ben Yalçın diyor. Tuhun 2,5 üst olur mu sence abi son maçım? 6'da maç. Tuhun mücadelesi. 2,5 gol üstü derken maç geneli 2,5 gol üstü mü yoksa sadece bir takım mesela Tuhun yazmış dinleyicim. Tuhun'un 2,5 gol üstü mü? Yani onu da soralım. Şimdi o da önemli. Yorum yapacağım ama takım olarak mı bakayım olaya yoksa sadece ortaya alınan 2,5 gol üstü bayisi olarak mı değerlendireyim? Yani doğru yorumda bulunabilmek için bunu soruyorum. Sevgili Yalçın Bey onun da cevabını yazarsa o karşılaşmayı da değerlendirmeye çalışırız. Tuhun mücadelesinde 2,5 gol üstü hangi tarafın 2,5 gol üstünü yoksa ortanın mı 2,5 gol üstünü bekliyorsunuz? Bakın bu da önemli.

Forma benim olacak abi. İtiraz yok demiş peki. Yani sizin olsun o ayrı bir konu ama ben haksızlık yapmam. Yani çevremde de bakın bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hani eşim dostum da diyor ki ya sen soruyu önceden söylersin öyle bir şey yok. Öyle bir durum söz konusu dahi değil. Hiç kimsenin o formayı alabilmek için yarıştığı, yani yarışmaktan kastım o günü beklediği, doğru cevabı araştırıp en hızlı yazmaya çabalaması benim için çok kıymetli. Ben öyle eşime, dostuma vesaire öyle bir hediye vermem. Sponsor aracılığıyla kendime de almam. Yani ne kadar bir forma? 5 bin, 6 bin. Dedim arkadaşlarıma ya ben vereyim cebimden de beni böyle şeylerle meşgul etmeyin dedim ya. Şimdi söyleyemiyorum, dilim dönmüyor radyoda olduğum için. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Öyle haksızlığı ya da torpil vesaire bunları sevmem ben. Benim hayatımda yer edinmeyen kelimeler bunlar. O yüzden gerçekten kim kazanacaksa, kim ilk doğru cevabı verecekse formada onun olacak. Ha daha önce gönderdiklerimiz var. Türkiye milli takımın, A milli takımımızın Dünya Kupası döneminde bir orijinal formayı kazanan dinleyicim vardı. Hatta Esenyurt'tan kazanmıştı o dinleyicim. Hatırlıyorum ama ismini hatırlamıyorum. O dinleyicimiz mesaj gönderirse işte kanıtlarım ben zaten hiç merak etmeyin. Ki buradaki öncelik diyorum ya ilk mesaj gönderen doğru cevabı gönderen kişi kazanacak. Onu zaten dakikası dakikasına ben kendi sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum numarayı gizleyip. Hani aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın merak etmeyin. O konuda ben kendime kefil oluyorum. Hak eden kişi formanın sahibi olacak. Ha nedir bu forma diyorsanız tekrar konuya dahil olayım. Sadece bahis severleri ilgilendiren bir konu gibi gözükse de hani yapmanız gereken işlem 30 saniye. iddia.com'a üye değilseniz iddia.com'a kayıt oluyorsunuz ki 20-30 saniyenizi alabilecek bir durumdan bahsediyorum. Şayet kayıtlıysanız da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı daireye tıklıyorsunuz. Oradan kayıtlı bayime geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir dediğiniz ekranda ise yine bir büyüteç olacak. Arama tuşu. Oraya basıyorsun. Çıkan sayfadaki boşluğa 30 çift 0 97 birleşik olarak bu rakamı yazıyorsun. Ha yazamadın mı? Aklında kalmadı mı? Araba mı sürüyorsun? Eyvallah kabul ediyorum. Zaten yapma. Araç içerisindeyken mesaj da gönderme. Senin canının sağlığı daha önemli, daha kıymetli. Ya bırak formu ya da mesajı. Sen yoluna bak. Konsantrasyonunu bozma. O çok önemli bakın bu bilgi. Onu da söyleyeyim. Bana Instagram'dan yazarsın yayından sonra. Ben cevaplamaya çalışıyorum. Görkem Tezer. Benim Instagram adresim. Adımı soyadımı yazman yeterli olacaktır. Ben kodu yazamadım abi. Kodu bulamadım diye bana da yazabilirsiniz. Ben yardımcı olurum. Ama şu an müsait olan dinleyicilerim varsa da arama kısmına 30 çift 0 97 yazıyor. Enter'a basıyor. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak eklemiş oluyor. Sonrasında da 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderebilir. Ben kayıt oldum şeklinde ki bugün güzel maçlarım var yayından sonra. Hani onları da görmenizi isterim. O numaraya mesaj gönderin. Gönderin derim. Yani bana güveniyorsanız şayet tahminlerime, yorumlarıma güveniyorsanız bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü çok güzel maçlar seçtim. Canlı maçlarım var saat 19'da, 19.30'da ve 21, 22, 23 olmak üzere çok güzel maçlarım var. Çoğu da başarılı olacaktır. Bu konuda kendime güveniyorum ama kesin de demiyorum. Kesin de demiyorum. Peki. Şöyle bir bakalım. Evimizin odasındayım. Tesadüfen radyoyu açtım. Sizin yayında olduğunuzu bilmiyordum demiş. Aa Cesur Bey, nasıl bilmiyorsunuz? Artık bir seneyi geçti ya. Hafta sonları sadece pazar günleri saatler 17'yi gösterdiğinde yayınım oluyor. 2 saat içerisinde sizlerle bir şeyleri karşılıklı olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Onun dışında da hafta içi her gün saatler 22.30'u gösterdiğinde yine Radyo Spor'da sizlerle buluşmaya gayret gösteriyorum. Ya gayret gösteriyorum nedir? Bak bu cümleyi de şimdi kurdum ama yanlış bir telaffuz oldu. Elimden geldiğince değil. Ayağımı burktuğum takdirde ne olursa olsun ben yayınımı aksatmam. Aksatmayı sevmiyorum. Hafta içi her gün
Saatler 22.30'u gösterdiğinde yine sizlerle buluşuyoruz. Kolay gelsin Görkem Bey. Rica etsem değerlendirme yapabilir misiniz demiş dinleyicimiz. Peki nereden oynadınız kuponu sevgili Murat Akbay? O da önemli. Şimdi iddia.com'dan göndermişsiniz kuponu ama hangi bayiden oynuyorsunuz kuponu? Bakın Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından mı oynuyorsunuz? Hani yorumlarım tabii ki yani hiç sorun değil. Başka bayiden oynuyorsanız da hiç sorun değil ama şöyle bir kuponu görünce iddia.com'dan oynanan bir kuponu görünce sormak istedim. Sevgili Murat Akbay. Şöyle bir bakalım. Krasnodar mücadelesi. Ne demiş dinleyicimiz? Maç sonu 2. Bu olma potansiyeli yüksek maçlardan biri. Dinamo kendi evinde yine bence ilk dakikalarda baskılı oynayıp ikinci yarıda direncini kaybedecek. Krasnodar tecrübesiyle en azından galibiyete çok daha yakın. Trabzonspor Başakşehir maçında ben o riske girmezdim. Hani gollere yönelmenin daha sağlıklı, ideal olacağını düşünüyorum. 2,5 gol üstü KG var. Başakşehir'in boş geçmeyeceğini düşünenlerden biriyim. Yani Trabzonspor kazanacaksa minimum 2 gol bulmak zorunda. Bana soracak olursanız ki sormuşsunuz. Maç sonu 1 olabilir mi? Tabii olabilir. Yani orada da bir endişe var Trabzonspor cephesinde. Hadi o maçı da biraz değerlendireyim. Ya, Trabzonspor'da Salah transferi çok önemli. Dünya yıldızı diyoruz. Ülkemizde izlemekten aşırı derecede keyif alıyorum. Hatta mutluluk duyuyorum. Bir takımı desteklemen önemli değil. Böyle oyuncuların ülkemizde yer alması, televizyonda, stadyumda izleyebilmek, onları canlı canlı görebilmek bence muhteşem bir olay. Ama Trabzonspor'da beklentileri yükselten bir transfer oldu. Şimdi değil mi? Arkasından Nunes haberleri çıkmıştı. Trabzonspor dünya yıldızlarını kadrosuna katıyor. Bu sene kesin şampiyon olacağız gibi yorumlar gelmeye başladı Trabzonspor taraftarından. Bu çıtayı yükseltti. Yoksa bu kadar beklentinin yüksek olmadığı bir noktada Trabzonspor ilk maçında puan kaybı yaşamıştı hatırlayın. Şimdi o karşılaşmada puan kaybı yaşadı ve tepkiler meydana geldi taraftar açısından da. Değil mi? Avrupa'da gelen bir mağlubiyet arka arkaya iki maçta bir kötü sonuç diyebilirim. Ve kötü de futbol vardı kabul edelim bunu. Şimdi Fatih Tekke yönetimindeki bu takım geçen sezonda puan kayıplarıyla başladı. Belli periyotlarda puan kayıpları geldi. Ama beklenti bu kadar yüksek değildi. Şu an Muhammed Salah'ın gelmesi ya da diğer birçok takviyenin yapılmış olması beklentiyi yükseltti. Biz kesin şampiyon olacağız noktasına getirdi Trabzonspor taraftarlarını. Beklenti yükseldiği için de bu maçta alınacak bir beraberlik bile Fatih Tekke'nin işini zorlaştırır. Açık açık söyleyeyim bunu. 2-2 daha 4. Trabzonspor, Başakşehir bugün mağlup eder.

Yenilmezse mağlup olur ya da berabere biter. Bu iki seçenekte de Fatih Tekke'nin geleceği tartışılır. Trabzonspor tribünlerinden bir tepki, bir uğultu kopabilir bu akşam. Onu söylemeye çalışıyorum. Daha ikinci hafta. Evet biliyorum ikinci hafta. Ama şu açıdan değerlendiriyorum. Beklenti çok yükseldi. Beklenti inanılmaz derecede yükseldi. Şampiyonluk hesapları yapılmaya başladı. Salah transferinin hemen sonrasında. Böyle oyuncuları getirmek tamam güzeldir, önemlidir, PR çalışmasıdır ama işte kötü senaryolarda da beklentileri taraftar nezdinde yükselttiği için böyle sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsun. Trabzonspor'da baskıyı kaldırabilecek oyuncu grubu var mı? Evet var. Var. Ama Fatih Tekke kaldırabilir mi onu bilmiyorum. Daha önce böyle yıldızların yer aldığı şampiyonluk hedefiyle hiçbir takımı çalıştırmadı. Trabzonspor'u çalıştırırken geçtiğimiz sezonda da öyle bir beklentisi yoktu hiçbir futbol severin. Hatta Trabzonspor taraftarlarının dahi. Ama bu sene işin rengi değişti. Yapılan transferler sonrasında o baskıyı sağlayabilecek mi bilmiyorum. Ve baskıdan çıkabilecek mi? Okan Buruk çıkıyor Galatasaray'da. Yani seversin sevmezsin. Okan Buruk bunu çok iyi yapıyor. Baskı altında kaldığı zaman böyle önemli yıldızları çok iyi yönetiyor. Osimhen gidecek mi kalacak mı yok banka hesaplarına bloke kondu gibi birçok enteresan haberler var. Çıktı gündeme geldi bunlar değil mi? Osimhen'le alakalı ya da Torreira ayrılacak Galatasaray'dan gitmek istiyor. Yok şu takımla anlaştı. Ama son maçında gördük Galatasaray'ı. Son karşılaşmada Erzurumspor mücadelesinde gördük. O takımı hazır hale getirebilmek, oyuncu grubunu bir arada tutabilmek, taraftarın tepkisine rağmen bunu başarabilmek işte tecrübeden kaynaklanıyor. Tecrübeden kaynaklanıyor. Ha Fatih Tekke onu yapabilir mi göreceğiz. Trabzonspor'un olası bir puan kaybı sonrasında diyelim. Ama Trabzonspor galibiyete yakın tabii ki. O da ayrı konulardan biri. Şöyle bir mesajlara bakalım tekrardan. Kolay gelsin abi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. İsmini paylaşmak istemeyen dinleyicilerimizden biri. Olsun. Okumayalım hadi ismini. Ben buldum da söylemeyeyim. Görkem abi Trabzonspor maç sonu 1, kulüp bürüş 3.5 üst olur mu sence diyor dinleyicim. Az önce söylemiştik zaten. Onun yorumunu da yapmış olduk. Siz sorduğunuzda ben o maçı değerlendiriyordum. Trabzonspor maç sonu 1. Yani olma ihtimali tabii ki var. Ama kötü senaryoları ben değerlendirdim. Burada olası bir Trabzonspor puan kaybı yaşarsa taraftarın tepkisi ne olur diye düşündüm ve onu yorumlamaya çalıştım. Yoksa tabii Trabzonspor kendi sahasında kazanabilir. Yani kazanmaya yakın olan taraf. Ama öyle kolay olmaz. Yani ben maç sonu bir oynayayım bu maça diyebileceğim bir karşılaşma değil. Onu söylemeye çalışıyorum. 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol varın daha yakın bitmeye ihtimali yüksek olan bir karşılaşma. Gollü bir maç bekliyorum ben. Gollü bir maç bekliyorum öyle söyleyeyim. Kulüp Brugge maçı 3.5 üst demiş yine dinleyicim. Evet o da 3.5 gol üstü olma potansiyeli ciddi anlamda yüksek karşılaşmalardan biri. Kulüp Brugge zaten şöyle bir bakalım daha önceki maçlara. Gollü karşılaşmalar sonuçlanmış. Yani gol atan ve kalesinde de gol gören bir takım. Orta sahayı çok hızlı geçebilen bir takım görünümüne sahip, takım oyununa sahip. O maçında 3.5 üst bitme olasılığı oldukça yüksek diye düşünüyorum. Kuponunuzda bol şans. Şöyle bir skorlara bakalım. Sonrasında kısa bir araya gideceğim ve bir de soru soracağım. Hatta sorumu sorayım öyle skorlara bakayım ya. Sizler de araştırın. 2015 yılında Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı hangi galaksiye verildi? Çok güzel bir soru değil mi? Bakın çok güzel bir soru. Hem dünya kültürü açısından genel kültür olarak hem de spor kültürü olarak gayet güzel bir soru. Yine çok kolay. Aklınıza gel. Evet evet o. Yaz onu yaz onu doğru. Aklıma ilk şu oyuncu geldi diyor bir dinleyicim. Onu hissettim ben oradan. Evet o işte doğru. Düşündüğünü bana hemen Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsin. Şöyle bir bakayım. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye verildi? Cevapları bekliyorum. Ve forma hediyesi de buna benzer bir soru olacak. Hani antrenman yapıyorum bir nevi. Dinleyicilerimizin de antrenmanını gerçekleştiriyorum. Ha o çekiliş diyorum düzelteyim. O soruyu da
ilerleyen

0: saatlerde, günlerde paylaşmış olacağım. Şöyle bir bakalım. Görkem lütfen bütününü oku diyor. Okumuyorum. Bütününü okumuyorum. Peki. Yok canım yok. Olur mu öyle şey? Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne düşerse taraftarlar hiç üzülmesinler. Çünkü Fenerbahçe bu müthiş kadroyla UEFA Avrupa Ligi'nde bence önü çok açık diyor. Yani kadrosu hiçbir zaman kötü olmadı ki Fenerbahçe'nin. Hep bir yedek kulübesi oyuncuların, oyuna girebilecek oyuncuların azlığı ya da teknik adamın diğer takımlarla kıyaslandığında daha düşük seviyede kalması, oyunu okuyamaması gibi durumlar yaşadı. Mourinho çok güzel bir isim olsa da, PR anlamında çok iyi bir antrenör olsa da kesinlikle Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek bir hoca değil. Hoca değil. Tedesco çok iyi niyetli bir hoca ama oynattığı futbol iyi miydi? Evet, zaman zaman güzeldi ama tam olarak Fenerbahçe'yi bu hoca şampiyon yapar diyebileceğimiz türden bir hoca değildi. Şimdi İsmail Kartal çok iyi bir insan. İyi de bir antrenör olduğunu düşünüyorum ama rakiplerine bakalım. Ha, Fatih Tekke'nin belki önüne geçebilir, evet, tecrübe olarak. Onu kabul edelim. Ama Okan Buruk'un yaptıklarına baktığımızda ya da Italiano'nun şu ana kadar gösterdiği Beşiktaş'taki performansına baktığımızda hani İsmail Kartal şampiyon yapabilir mi sorusunu tartışıyor Fenerbahçeli taraftarlar. Yoksa kadro hiçbir zaman çok kötü kadromuz var değildi Fenerbahçeliler için. Hep teknik adamlar söz konusuydu. Ya da eksik bölgeler. Orta alana takviye yapılmıyor. Savunma eksik kalıyor. Hücum bölgesi eksik kalıyor. Kaleci sorunu yaşanıyor. Bunlarla uğraşıyordu Fenerbahçe taraftarları. Ve bunları düşünüyor. UEFA'yı alabilir mi? Umarım alır. Herhangi bir takımımız çıkar. UEFA'yı tekrardan ülkemize getirir. Yani benim en çok sevineceğim konulardan biri. Beşiktaş'ın da bu hocayla UEFA Avrupa Ligi'nde bence önü çok açık diyor dinleyicim. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu, iyi bir hocası var da şöyle de bir eksikliği var. Bilmiyorum katılır mısınız? Yedek kulübesindeki oyuncu sayısı çok az. Yani oyunu değiştirebilecek hamle oyuncusu olarak sahaya sürebileceği isimler çok kısıtlı İtalyano'nun. Hani uzun maraton lig dediğimiz olay, Süper Lig var, Türkiye Kupası var, Avrupa maçları olacak. Ya bunlar zor. Sonuna kadar gidip o istenilen seviyeye gelebilmesi için tüm takımlarımızın iyi bir yedek kulübesine de sahip olması gerektiğini ben düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nin bize büyük geliyor demiş. Aynı zamanda Galatasaray da UEFA Avrupa Ligi'ne katılsaydı iyi olurdu demiş Erdal Bey'in görüşü. Bu şekilde şöyle bir bakalım. Angers-Lille mücadelesi 2-0 sonuçlandı. Brighton Aston Villa karşısında 4-0 önde ve şu an 90+3 oynanıyor yine bu karşılaşmada diyelim ve kısa bir araya gidelim ama az önce bir soru sormuştum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerim de bu soruyu cevaplayabilirler kısa ara içerisinde. Bakın çok kolay bir soru. Futbol gurmelerinin hemen doğru yanıtı bana yazabileceği mesajlardan biri olacak, sorulardan biri olacak. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye verildi? Çok enteresan bir soru değil mi? Ama çok kolay da bir soru. Hadi bakalım bu sorunun doğru cevabını Radyospor WhatsApp hattına göndermeye devam edin. Birazdan geliyorum. Yaklaşık olarak 3-3,5 dakikalık bir aramız olacak. At yarışını da dahil ettiğimizde totalde 4 dakikalık bir ara diyebilirim. Birazdan tekrardan karşınızdayım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
1: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam 7'de Trabzonspor'la Başakşehir karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
5: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Kairos'un dışında 10 numarada Tersu Milanio var. Daha sonra iç kulvarda 4 numaralı Erolina dışında da 6 numaralı Mahsa sırasıyla safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. İç kulvarda 1 numaralı Wolf with Rings 1,5 boy farklı önde. İkinciliğe dıştaki 3 numaralı Kairos girdi. Yarım boy geride iç kulvarda 5 numaralı Millennium Falcon dışında 7 numaralı Felius Ventus. 2 boy geride 5.likte 2 numaralı Sian. 1 boy geride içte 6.likte de 9 numaralı Coco Loco. Daha sonra ortada 8 numaralı Erkoç'um sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. Son 300 metreye yaklaşılırken 1 numaralı Wolf with Dreams yakalandı. Dıştan gelen 3 numaralı Kairos yarışın liderliğini almaya çalışıyor. İçeride de 5 numaralı Millennium Falcon var. Şimdi 5 numaralı Millennium Falcon öne geçti. Dıştan da 8 numaralı Erkoç'um atağa kalkıyor. Son 100 metreye girildikten sonra dıştan gelen 8 numaralı Erkoç'um liderliği alıp 2 boyda fark yaptı. 8 numaralı Erkoç'um kazandı son koşuyu İstanbul'da. İkincilik için 5 numaralı Millennium Falcon ve 2 numaralı Sian Foto'yu beraber geçti. Dördüncülük için de 1 numaralı Wolf with Dreams ile 3 numaralı Kairos Foto'yu beraber geçen safkanlar oldular. 8 numaralı Erkoç'um Yasin Şeref Gümüş ile İstanbul'daki son koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arası

0: Da yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org.
1: Radyo Spor.
0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlara yer vereceğim ama şöyle bir skorlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Güzel maçlarımız var demiştim. Brighton mücadelesi az önce tamamlandı. Aston Villa'yı 4-0'lık bir skorla mağlup etti Brighton. Kendi evinde İngiltere Premier Ligi'ne de muhteşem bir başlangıç yaparak girmiş oldu. 4-0 dile kolay. Aston Villa gibi bir takımı sen 4-0 mağlup ediyorsun. Yani takdire şayan skorlardan biri diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle bakalım diğer karşılaşmalarımızda neler oluyor. Bandırma Spor, Keçiören Gücü mücadelesinde ilk yarı az önce tamamlandı. Bandırma Spor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Atletico Madrid Villarreal karşılaşması da yeni başlayan İspanya La Liga mücadelesi. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Manchester City bu arada geri dönüşe imza attı ve maçı 2-1 kazanmayı başardı. 84 ve 90. dakikada geldi bu goller. Ha, böyle galibiyetleri sevmiyorum. Yani hak etmedi. Manchester City bugün kazanmayı hak etmedi. Maresca'nın öğrencileri kaybetmek için elinden gelenini fazlasıyla yaptı diyebilirim. Yani hiç iyi oynamadı Manchester City ilk yarı özellikle. Çünkü maçı takip ettim. İzleme fırsatı buldum. City çok kötü bir görüntüye sahipti. Buna rağmen 2-1 kazanmayı başardı. Ha bu sene şampiyonluk zor. Yani City adına onu söyleyebilirim. O eski kadrosu yok. Şimdi Haaland var, Semenyo var, Foden var, Anderson var, Rico Lewis var. Tamam bunlar önemli oyuncular, kabul ediyorum. Belki de dünyanın en iyi kalecileri şu an kalesinde yer alıyor. Bunların hepsini kabul ediyorum ama sahada gösterdikleri o mücadele eski senelerle kıyaslandığında çok geride Manchester City için. Cherki yine yedeklerden girip önemli işlere imza atabilen oyunculardan biri. Yani bu sene yok. Ben şampiyon olarak zorlanabileceğini düşünüyorum Manchester City takımının. Liverpool'un belki bir şeyler yapabileceğini öngörüyorum. Yine bu sene bence gayet ideal bir kadro kurdular. Son şampiyon Arsenal yine kez aynı şekilde yoluna devam ediyor. Galibiyetlere devam ediyor. City'yi 3-0 mağlup etmişlerdi hatırlıyorsunuz. Lig maçı değildi ama kupa mücadelesiydi. Yine final mücadelesinde City'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Arsenal geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk adayım benim Arsenal. Bu sene İngiltere Premier Ligi'nde. Diyelim ve şöyle bir Mönchengladbach mücadelesini haber vereyim. Yani gelirse goller Mönchengladbach'tan gelir demiştik. 3. 4. ve 5. golü de bulmayı başardı. 75. dakikadayız. Mainz, Gottmainz 0, Mönchengladbach 5, Almanya Kupası 1. tur karşılaşması oynanıyor. Magdeburg 4-0 bulduğu an itibariyle yine Bahlinger karşısında farkı 4'e çıkartan golü attı. Onun dışında Dinamo Dresden 6-0 önde Westfalia karşısında alt lig takımlardan biri. Deplasmanda 6-0'ı bulmuş. Şöyle bir bakalım. Diğer maçlarımızda neler oluyor? Vitoria Guimarães Nacional maçı. Ben ilk yarı 1.5 gol üstünü önermiştim maç öncesi. Ve şu an 1-0'lık skor var. Guimarães 1-0 önde. Dakikalarda 33'ü gösteriyor. Bakalım ilk yarıda bir gol daha çıkacak mı? İspanya 2. liginde de bir mücadele yine dikkatimi çekti. Eibar Valladolid mücadelesinde 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şöyle bakalım diğer maçlarımızda değişen bir skor yok. Hamburg-Gais karşılaşması 2-0. Hamburg'un üstünlüğüyle devam ediyor. 36. dakika oynanıyor yine orada da. Peki şimdi mesajlara döneceğim ama radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. İlginç bir soru sordum. Doğru cevabı bilen dinleyicilerimizi gerçekten tebrik edeceğim. Yani futbol gurmesi diye tabir edebileceğim tarzda sorulardan biri. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye verildi? Hatırlayanlar vardır illaki. İşte o hatırlayan futbol gurmeleri Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarını gönderebilirler. Ve şöyle bir mesajlara geçelim. İsmail Bey'e selam söyleyelim. Peki İsmail Bey'e de selamlarımızı iletelim. Kendisinin bir kafe dükkanı var ve sürekli olarak bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimizden biridir kendisi. Onu da söylemiş olayım. Ne zaman...

0: bulunduğu lokale, dükkana gitmiş olsam evet bir kahvesini içerim. Acı kahvesini içiyorum öyle söyleyeyim. Yani süt katmıyor içine. Prensiplerim var diyor benim. Ben sütlü kahve satmıyorum kardeşim diyor. Ben normal acı filtre kahve satıyorum diyor. Peki biz de acı filtre kahvemizi içiyoruz. Şeker kullanmadığım için şekersiz daha da acı oluyor. Yine ona da selamlarımı göndermiş olayım. Tabii kendisi şu an havuzun başında ne güzel öyle uzanmış güneşlenirken beni dinliyormuş. Yani insanın canı çekmedi değil. Onu da söyleyeyim. Canı çekmedi değil. Messi mi abi doğru cevap demiş dinleyicimiz. Hayır Messi değil. Ama yaklaştınız bakın yaklaştınız. Doğru cevaba oldukça yaklaşmış buradaki Murat Bey. Manchester City 2-1 öne geçti diyen bir başka dinleyicimiz. Evet az önce anonsunu yaptım. Ronaldo mu diyen dinleyicimiz bilmiyorum. Birazdan açıklayacağım. Messi'nin adı verilmişti diyor yine bir başka dinleyicimiz. Mertkan Aksu bu mesajı gönderdi. Bilemiyorum ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Cristiano Ronaldo olabilir. İstanbul'dan Serdar Tanış yine bir tahminde bulunmuş. Ronaldo cevapları geliyor dinleyicilerimizden. Ne Ronaldo ne Messi abi. Ronaldinho'nun adı verilmişti. Kimse hatırlamıyor bunu diyen yine sevgili Göksel Bey. Kendisinden çok emin olup da bu kadar başarısız tahminlerde bulunmayı nasıl yapıyor acaba dinleyicim? Bak onu merak ediyorum. Aramızda kalsın lütfen. Kızmaca yok. Çok güveniyorsunuz kendinize ama neden hep yanlış cevaplar geliyor? Ha Ronaldinho değil. Ronaldinho değil onu söyleyeyim. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye verildi? Diyelim ve şöyle bir yine gündeme dair birkaç haberi sizlerle buluşturacağım. Trabzonspor Başakşehir mücadelesindeki beklentiler tabii ki bugünün konularından biri. Çünkü 19'da başlayacak olan bir karşılaşma. Trabzonspor maçın favorisi olarak sahaya çıkacak ki şöyle ilginç bilgileri de ben paylaşayım. Hani iddia bazında değerlendirmek isteyenler olursa onlara da bir köşeye not edebilirler. Şimdi Başakşehir ile oynanılan son 6 Süper Lig maçını kaybetmedi Trabzonspor. Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. Son 6 maçını kaybetmedi Başakşehir ile oynanılan son 6 karşılaşmasında sadece 2 beraberlik aldı ve 4'te galibiyeti bulunuyor Trabzonspor takımının. Son mağlubiyetini ise 2022-2023'ün son haftasında yine deplasmanda almıştı. Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde en az 2 kez konuk ettiği takımlar arasında da en düşük iç saha galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi İstanbul Başakşehir takımı olmuş. %33'lük bir oranla birlikte. Trabzonspor'a konuk olduğu son 5 Süper Lig maçını da kazanamadı İstanbul Başakşehir kulübü. Bu maçlardan Trabzon'da oynanılan son 5 maçından sadece 3 beraberlik çıkartabildi. 2 de mağlubiyeti bulunuyor. Bu deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor İstanbul ekibi. Şimdi bu sezonun açılış maçında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmişti Başakşehir. Yani göze hoş gelen bir futbolu var mıydı? Vardı. Onu da söyleyelim. En son 2016-2017 sezonun yılında 2'de 2 yaparak sezona başlamıştı hatırlarsınız. Bunu gerçekleştirebilecek mi? Trabzonspor'u mağlup edip yine lige 2'de 2 yaparak başlamış olacak mı? Bu da gecenin belki de bu akşamın dikkat çeken detaylarından biri olacak. Son bir bilgim. İstanbul takımlarıyla oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti Trabzonspor. 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Tek yenilgisini de yine Şubat ayında 2026 yılında Fenerbahçe'ye kendi evinde 3-2 mağlup olarak almıştı da ne maçtı o da ya ne maçtı gidip gelen bir maçtı. Trabzonspor öne geçti. Fenerbahçe karşılık verdi. Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor geri geldi derken yine Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Benim keyif aldığım o karşılaşmalardan biriydi. Geriye dönük şöyle bir gözümün önüne getirdiğimde kesinlikle unutamayacağım karşılaşmalardan biriydi. Futbol anlamında da. Yani seyir zevki yüksek maçlardan biriydi diye düşünüyorum. Messi tabii ki kim olacak demiş yine bir başka dinleyicimiz. Yani Messi'ciler yazmaya devam ediyor. Sevgili İlker Bey onlardan biri. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye verilmişti diye sorduk. Cevaplarınızı okumaya devam edeceğim. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Süper Lig'in heyecanı milyonerde hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam 7'de Trabzonspor'la Başakşehir karşı karşıya geliyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendirin kardeş milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

bir yandan mesajlara bakıyorum da yani genelde yanlış cevaplar geliyor. Peki David Beckham demiş yine bir başka dinleyicimiz. Nereden geldi aklına acaba onu bilmiyorum. David Beckham. Olabilir mi? Söylemeyelim. Hadi söylemeyelim. Doğru cevabı birazdan aktaracağım ama benim beklentilerimi karşılamayan şekilde mesajlar geliyor. Yani ben bu soruyu doğru yanıtlayabilirim diyen dinleyicilerim lütfen yazmaya devam etsin. Sessiz olarak dinlemeye devam eden ama cevabı bilen kişiler de yazmaya devam etsin. Bakın onların da mesajını istiyorum. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü? Bakın 2015 yılında Ballon d'Or'u kazanan demiyorum. Orada bir kafa karışıklığı olmasın. Çünkü o dönem Messi kazanmıştı, değil mi? 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye verildi? Çok enteresan sorulardan biri, kabul ediyorum canım. Çok garip sorulardan biri ama güzel sorulardan biri. Bakın hafızanızdan hiçbir zaman çıkmayacak olan soru ve cevaplardan biri. Arkadaş ortamında arkadaşlarınıza siz böyle soru sormayın. Yani bir ortamda futbol bilginizi konuşturmak için tamam bunu sormayın. Arkadaşlar 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü oyuncunun ismi Galaxy'ye verilmişti diye sorarsanız Galaxy ile alakalı kötü yorumlar alabilirsiniz. Ya başlatma Galaxy'ne şeklinde. Peki bu da size bir tavsiyemdir. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. 2015 yılında Messi aldı diyor. Bak işte orada bir kafa karışıklığı oluyor. Messi aldı 2015 yılında Ballon d'Or ödülünü, kabul ediyorum da Galaxy'ye ismi verilen oyuncu kimdi? Ha, sonrasında doğru yanıtlamış burada dinleyicim. Peki, kabul ediyorum. Güzel, güzel. İsminiz neydi? İsmini paylaşmamış dinleyicimiz. Olsun, ismini paylaşmak istemeyen dinleyicilerimizden biri diyelim. 85 milyon şu an bize kulak verdiği için, değil mi? Öyle konuşuluyor genelde. 85 milyon kişi bizi dinliyor. O yüzden ismimi paylaşmak istemiyorum. Peki, saygı duyuyorum.

Michael Owen demiş dinleyicimiz. Michael Owen. Hadi Michael Owen olsun, sizi mi kıracağım ya. Ercan Sürücü. İyi yayınlar, soruda bir aldatmaca var aslında. 2015'te Ballon d'Or'u alan Messi ama Galaxy'ye adı verilen başka bir oyuncu diyor dinleyicimiz. Aldatmaca yok canım, altını çiziyorum zaten. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü diyorum. Bakın, hangi Ballon d'Or ödüllü, yani 2012 yılı, 2010 yılında bu ödülü kazanmış bir oyuncu da olabilir. Zaten soruda öyle bir cümle var. Hangi Ballon d'Or ödülünü kazanmış olan oyuncunun adı bir galaksiye verildi?

2015 yılında. Bence kolay bir soru. Yani kolay bir soru. Bu kadar yanlış cevabın geliyor olması beni şaşırtıyor. Dinleyicilerimize teessüflerimi iletiyorum. O beklediğim futbol gurmelerinden henüz katılım geldi mi? Ha var, öyle tek tük sayabileceğim doğru cevaplar var ama yok, gene de kabul etmiyorum. Bu kadar yanlış cevabı kabul etmiyorum. Bu cevabı bana doğru bir şekilde yazabilecek dinleyicilerim lütfen Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarını göndersin. Ben de şöyle küçük bir hatırlatmada bulunayım. Tabii ki güzel bir jest aslında. Sponsorumuzun güzel bir jesti olacak ilerleyen günlerde. Bunu da sosyal medya hesabımdan duyurusunu yapacağım. Yine Radyo Spor'u takip ediyorsanız Instagram'dan da beni takip etmenizi tavsiye ediyorum. Gelişmelerden haberdar olmanız için Görkem Tezer yazmanız yeterli. Instagram'a istek gönderebilirsiniz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Konumuza dönecek olursak uzatmayalım fazla. Bakın burada sesi yükseltin biraz. Burası önemli. Burası çok önemli, hatta önemli değil, çok önemli. Şimdi iddia.com'a kayıtlıysanız, yani değilseniz de 30 saniyenizi ayırıp kayıt oluyorsunuz. O çok kolay bir işlem. Anlatması kadar uzun sürmüyor, onu söylemeye çalışıyorum. iddia.com'a giriyorsunuz, sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Gördünüz mü? Oraya tıklıyorsunuz ve kayıtlı bayim bölümüne tıklıyorsunuz sonrasında ve açılan sayfada kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seçin, ilçe seçin, haritalar vesaire, konumumu göster. Onlara gerek yok, yolu uzatmayın. Hemen aynı sayfanın sağ köşesinde bir büyüteç var. Oraya basın, arama çubuğu karşınıza gelecek. Ve iddia.com'un resmi bayisi olan Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinin bayi kodu 30-0-97. Bunu, o kodu birleşik olarak yazdınız mı oraya? Tamam, karşınıza zaten bayi de çıkmış olacaktır. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Ha, ilerleyen günlerde, bakın az bir süre kaldı. Buna benzer, az önce sorduğum soruya benzer bir soru soracağım. İlk doğru cevabı veren ya da iki doğru cevabı gönderen dinleyicimiz desteklediği takımın orijinal formasını kazanmış olacak. Sponsorumuz bu formayı kargoyla size iletecek. Onu da söyleyeyim. Bence kaçırmayın. Hani şu kadarlık kupon oynayın, şu kadarlık miktarlık şunu yapın, bunu yapın gibi kurallarımız yok. Sadece kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları'nı eklemeniz gerekiyor iddia.com'da. Ve devamında da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz WhatsApp üzerinden. Ben kayıt oldum, adım şudur, Görkem'in yayınından geliyorum şeklinde yazabilirsiniz. Aynı zamanda benim kazandıran diyorum, evet kazandırıyorum çünkü kuponlarıma güveniyorum. Hani kefilim, gelmeyebiliyor o ayrı ama genele baktığımızda kesinlikle gelen kuponlarımın sayısı daha fazla. O numaraya mesaj attığınızda da benim gün içerisindeki kuponlarım tarafınıza iletiliyor olacak. 0540-300-0097 bu numaraya mesaj gönderebilir kayıt olan arkadaşlarımız diyelim. Ve şöyle bir mesajlara döneceğim bakalım. Evet, mesajlar geliyor ama yanlış cevaplar geliyor yine ağırlıklı olarak. Teessüflerimi iletiyorum dinleyicilerime. Kambur Feyenoord maçı da başlamış. 34. dakika 0-0 devam ediyor. Hani bir fark olmaz demiştik, öyle Kambur aman aman farklı mağlubiyet almaz diye düşünmüştük ki beni yanıltmadı. En azından ilk yarım saatlik bölümde oynadığı futbol beni yanıltmadı. Magdeburg Bahlinger karşısında 4-0 önde artık. Almanya Kupası 1. tur mücadelesi deplasmanda 4-0'lık bir avantajı bulunuyor. Union Berlin'de 3-2 önde. Şöyle bakalım, Darmstadt Jena karşısında 2-1 önde olan taraf. Diğer maçlar tamamlandı. Jettola 5-2 kazandı. Yine Fürth Bochum mücadelesinde Bochum deplasmanda 2-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Günün en dikkat çekici maçlarından biri Dinamo Dresden deplasmanda Westfalia'yı 6-0'lık skorla geçerken, yine Mainz takımı da alt lig ekiplerinden olan Krishham karşısında 9-0'lık bir üstünlüğe imza attı. Vitória Guimarães 1, Nacional 0. Portekiz Premier Ligi'ndeki bir mücadele ilk yarısı az önce tamamlandı. Guimarães Nacional karşısında 1-0 öndeydi. Lommel United 3, Westerlo 0. Belçika Pro Ligi karşılaşmasında 59. dakika oynanıyor ve 3-0'ı yakalamış Lommel United.

2'yi gösteriyor ve 0, 0'lık bir eşitlik söz konusu. Venlo 1-0 geride. Yine ondan da bahsedelim. Hollanda Ligi'nden gol bekleyen dinleyicilerimiz, bahis severler varsa Venlo 1-0 geride, 35. dakika oynanıyor. Son olarak İsveç Ligi'ne şöyle bir bakalım. Västerås-Kalmar mücadelesi günün açılış mücadelesiydi ve 0-0 sonuçlandı. Göteborg-Elfsborg mücadelesi yine 1-1 biten karşılaşmalardan biri. Şöyle bakalım. Degerfors mücadelesinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Hamburg-Gais karşılaşması 2-0 Hamburg'un üstünlüğüyle ilk yarı tamamlanmış oldu. Turku Inter Turku mücadelesi 0-0 devam ediyor. Young Boys Vaduz'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve Krasnodar mücadelesinde de ilk yarı 0-0 sonuçlandı. Burada da yine gol bekleyen dinleyicilerimiz vardı. Özellikle Krasnodar galibiyetini bekleyen birçok bahis sever vardı. Mesajlarda yayının başlangıcında göndermişlerdi. Diyelim ve şöyle bir mesajlara tekrardan dönelim. Neler gelmiş bakalım sizlerden. Az önce sorduğum sorunun cevapları geliyor. Bakalım. Soruda beni aldattınız demiyorum. Fakat özellikle de üniversite sınavlarında falan böyle ters köşe sorular çıkıyor demiş dinleyicimiz. Bayağı oldu ya, ben üniversite sınavına gireli. Hey gidi, hey, yaşlanmışız. Dinleyicim aldı beni, nereden nereye götürdü. Bak şöyle bir mazi gözümün önüne getirdim de ne heyecanlıydım ya. Şeker falan da veriyorlardı ya. Artık o ne işe yarıyor bilmiyorum. Hani şeker yiyorduk, o şeker ambalajını bir açamayan arkadaşımız oluyordu sınav boyunca, o kağıdı buruşturan oluyordu, silgi var mı silgi var mı kalemini yere düşüren, burnunu sürekli çeken arkadaşlarımızın arasında girdiğimiz sınavlar zorlayıcı oluyordu. O sorulardan ziyade bu arkadaşlarımızdan kaynaklı zorluklar yaşıyordum. Ben kendi adıma söyleyeyim, her sınıfta bu bahsettiklerim oluyordur, mutlaka olmaya devam ediyordur. Diyelim ve şöyle bakalım. Cristiano Ronaldo demiş dinleyicimiz. 2015'te iki kral hüküm sürerdi futbola ama cevap Cristiano Ronaldo'dur demiş. Mesut Bey İstanbul'dan yazmış bu mesajı. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Görkem abi Ersun Yanal'a verildi diye hatırlıyorum. Ben Murat taksici demiş. Peki kafamız hayrolsun diyoruz. Murat Bey, hani yolcu beklerken acaba aracınız taksinin içerisinde güneşe mi maruz kalıyorsunuz onu bilmiyorum. Sevgili Murat Bey'e de kolaylıklar dileyelim. Özür diliyorum, Cristiano Ronaldo cevabını veriyorum demiş. Az önce Messi kim olacak başka diyen dinleyicimiz Cristiano Ronaldo olarak değiştirmiş cevabını. Merhabalar, ben Samsun'dan Ümit. Fındık bahçesinden yazıyorum demiş dinleyicimiz. Bir fotoğraf beklerim sevgili Ümit Bey. Şu an bana halen kulak veriyorsanız fındık bahçesinden bir fotoğraf beklerim o zaman. Uzun zaman oldu ya fındık bahçesi görmeyeli. Hayatımda hiç görmedim ki. Uzun zaman dediğim 34 sene 35 sene oldu yani. Hiç görmedim fındık bahçesi. Bir fotoğraf bekliyorum. Cevaba gelecek olursak da tabii ki de şu oyuncu demiş. Evet, sizi de severek dinliyorum. Selamlar olsun. Teşekkür ederim. Johan Cruyff mu diyen bir dinleyicimiz. Bilmiyorum, olabilir. İlerleyen dakikalarda doğru cevabı söyleyeceğim. Merhaba, iyi yayınlar. Fenerbahçe inşallah şampiyon olacak bu sene. Temennimiz bu yönde demiş. Ömer Kadir Tayfur. Ya kaç tane mesaj göndermişsiniz ya. İşte dinleyicilerimizin yaptığı en büyük hatalardan biri bu. Arka arkaya aynı mesajı göndermelerini benim görmem daha da zorlaşıyor. Şundan dolayı. Mesela bir mesaj atıyorsunuz ya, hani onu okumamı bekliyorsunuz. Ben tek tek açıyorum mesajları. En aşağıdan yukarıya doğru iniyorum. Tek tek iniyorum. Hani siz gönderdiniz, belki ben bir sonraki mesajda sizin yorumunuzu okuyacağım ama siz yeni bir mesaj attığınız için yine o mesajınız en yukarıya çıkacak. Yani oraya gelmem vaktimi alacak benim. Yani bir mesajı okumadıysam okunmasını bekleyin, oraya gelmemişimdir. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya benim için sorun değil tabii ki ama ben sizin için zamanınızın gitmemesi adına bu da mesajları okumuyor diye kendi kendinize tepki vermemeniz için biraz sabretmeniz gerekiyor. Yoğun bir mesaj trafiğim var an itibariyle. Değerli Radyo Spor dinleyicilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuda beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Fenerbahçe şampiyon olacak diyorsunuz, temennimiz bu yönde demiş yine Ömer Kadir Tayfur. Siz 5 tane 6 tane aynı mesajı gönderirseniz ben de 2 kez okurum mesajınızı.

Tabii ki de Cristiano Ronaldo, Önder ben Ankara'dan yazıyorum demiş. Peki teşekkür ederim dinleyicimize. Michael Owen kesinlikle diyen sevgili Ömer Bey yanlış. Messi'dir, başka kim olacak? Ronaldo o seviyelere ulaşabilecek bir futbolcu değil. Dünya basınının şişirdiği futbolculardan biri demiş. Aşırı fanatiklik yapmış burada dinleyicim ya. Peki teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum, yorum yapmıyorum. Messi mi Ronaldo mu tartışmasının arasında kalmak istemiyorum o yüzden dolayı. Şöyle bakalım, Cristiano Ronaldo cevapları gelmiş. Teşekkür ederim sevgili Bahadır Bey. Ona da teşekkürlerimi ileteyim. Bursa'dan yazmış bu dinleyicimiz. Selamlar Görkem, İsmail ben. Sorunun cevabı Ronaldo, Portekiz'de olan diyor. Peki fotoğraf gönderen bir dinleyicimiz. Görkem, benim gönderdiğim bütün mesajları okumadığın için sana teşekkür ederim demiş Erdal Bey. Ya ben de yaşlıyım. 40 yıl oldu üniversite sınavına gireli demiş dinleyicimiz. Peki şöyle bir bakalım. Fotoğraf gelmiş yine. Porto mücadelesi 2,5 gol üstü bitecektir. Ben Porto'nun galibiyetini bekliyorum. Aynı zamanda 2,5 gol üstü de olacağını düşünüyorum demiş buradaki dinleyicimiz. Bir de Turan Tovuz, Şamakki mücadelesi 1,5 gol üstü ikinci yarı. En güvendiğim maç demiş. Yani böyle garip karşılaşmaları, enteresan takımların maçını ben buluyorum, ben oynuyorum sanıyordum. Hayır, değilmiş öyle. Baksana çok güveniyor dinleyicim. Hani o kadar bültende maç varken Turan Tovuz, Şamakki mücadelesini seçmiş. Hadi bakalım. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 1,5 gol üstü bekliyor dinleyicim burada. Umarım gelir, umarım gerçekleşir. Tepli ise yine Brun'la mücadelesi 0-0. Çek Cumhuriyeti Ligi mücadelesi. Çekya Ligi diyecektim de orada bir karışıklık oldu. Peki. Turku, Inter Turku 0-0 27. dakika. Katowice, Wisla, Plak mücadelesi birazdan başlayacak. Yine burada da ilk yarı ben 1,5 gol üstü bekliyorum. Ama biraz da izlemekte kesinlikle fayda var diye düşünüyorum. Venlo maçı 1-1 Hollanda Ligi'nde 43. dakika oynanıyor. Eibar, Valladolid mücadelesinde Eibar 30 dakikada 3 gol birden bulmayı başardı. Belçika Pro Ligi'nde Lommel United 3, Westerlo 0, 67. dakika adım adım galibiyete doğru gidiyor. Guimarães Nacional Portekiz Premier Ligi 1-0, Guimarães önde olan taraf. Cambuur Feyenoord mücadelesi de 0-0 ama maç yarıda kalmış, onu da söyleyeyim. Neden yarıda kaldığını şu an kestiremedim ya. Şöyle bir bakayım arkadaşlarımıza sorarım belki birazdan. Cambuur Feyenoord mücadelesi şu an için yarıda kalmış sevgili futbol severler. Diğer maçlarımızda Monaco deplasmanda 1-0 önde, dakika 15'i gösteriyor. Atletico Madrid Villarreal karşılaşmasında henüz gol çıkmadı. 30. dakikası oynanıyor yine bu karşılaşmanın. Bandırma Spor Keçiören Gücü maçında da bir gol var. O bir gol sadece Bandırma Spor tarafından geldi. 69. dakika Bandırma Spor 1 Keçiören Gücü 0 diyelim. Şöyle bir mesajlara geçmeden önce ilk 11'leri de hatırlatayım değil mi? Bir kez daha Trabzonspor'un ilk 11'ine bakalım. Aral Şimşir oynuyor. Paulo Nacho ve Muhammed Salah yine ilk 11'de yer almış. Kalede Andre Onana yer alacak. Stefan Savic olacak. Savunma bölgesinde Mustafa yine yer alan diğer oyuncu. Beklere baktığımızda da Cabral'ı görüyorum ki ben ciddi bir fayda sağlayacağını düşündüğüm oyunculardan biri. Cabral, Mustafa, Meli, Melinovski, Salah, Muçi, Aral ve Onaçu ilk 11'deki oyuncular Trabzonspor takımında. Yedeklerde Pina'yı görüyorum. Umut Nayır yine Saviolo bence çok iyi bir oyuncu. Saviolo'yu ben çok beğendim daha önceki karşılaşmada. Bir de Metehan, Ozan Tufan, Benjamin Cenk, Özkaçar, Samet Akaydın, Ahmet Doğan, Yıldırım yedekler arasında yer alıyor Trabzonspor takımında. Başakşehir'e bakacak olursak da kalede Muhammed Şengezer'i görüyorum. Opoku, Operi, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Faizullah Yavav, Jakup. Bu çok önemli bir oyuncu. Bakın dikkatlice izleyin özellikle bugün Jakup'u. Gelecek vadeden isimlerden biri, Polonyalı bir oyuncu. Daha önceki dönemde de benim takip ettiğim isimlerden biriydi. Bir şekilde patlama yapacak bu oyuncu. Nereden hatırlıyorum? 2025 yılı Avrupa Şampiyonası, U21 Avrupa Şampiyonası'nda Polonya formasıyla, milli takım formasıyla çok önemli gollere imza

Yanılmıyorsam 4 golü vardı. 9-10 karşılaşmada mücadele etti ve 4 golü bulunuyordu. Ben gelecek adına çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum Jakub'un. Şu an henüz 23 yaşında, 24'üne girecek 2 ay içerisinde, 1 ay sonrasında. Şöyle bir hafızam beni yanıltmıyorsa tabii ki. Şu an açıp oyuncunun doğum tarihine vesaire bakmıyorum. Ama Jakub ismini gördüğüm takdirde bu yorumları yaparım. Bugün dikkatlice izlemenizde fayda var. 18 numaralı forması Başakşehir'in oyuncusu. Devam edelim. Andros yine Olsen kadroda, ilk 11'de yer alıyor Başakşehir'de. Eldor ve Bertu Yıldırım. İlk 11 bu şekilde. Bence ofansif bir kadro. Özellikle Olsen, ortaya bakalım 3. bölgede Kamen ve Kalinuski. Bunlar da ofansif gücü zaman zaman sahaya yansıtabilen oyuncular. Bertu keza aynı şekilde. Olsen zaten tartışmaya gerek yok. Operi yine, bunlar da önemli sayılabilecek tarzda ofansif yeteneğe sahip oyuncular. Başakşehir'in de gol bulacağı bir maç olacaktır diye ben düşünüyorum. KG var, 2.5 gol üstü, bu mücadele için en ideal tercih olacaktır sevgili bahis severler. Diyelim ve şöyle mesajlarla devam edelim. Peki, güzeldi, bir yemek sormuş dinleyicimiz de, güzeldi güzeldi sevgili Cesur Bey. Bana afiyet olsun diyelim. Ama hangi yemeği soruyorsunuz? Ben dün çok şey yedim ya. Aşırı yemek yedim. Yine her zaman olduğu gibi. Şöyle bir bakalım. Fındık bahçesinden fotoğrafı gönderdim demiş dinleyicimiz. Ha, bakalım hemen fotoğrafa. Güzel. Yani fındık nerede burada? Fındığı göremedim. Ha, oradakiler mi? Sadece yapraklar var ya. Ağaç dalları vesaire. Onu göremedim. Ümit Bey. Tam görmek istediğim tablo bu değil. Uzaktan çekin lütfen, rica ediyorum. Daha net bir açıdan alın. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. 2015'te Ballon d'Or'u Messi aldı ama Galaxy'ye ismi verilen Cristiano Ronaldo oldu demiş dinleyicimiz. Balıkova'dan Bahadır, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Sürpriz kuponum bu diyor. Hemen bakalım sürpriz kuponuna kaç maçlık bir kombin oluşturmuş. Newcastle United Liverpool mücadelesinde ne demiş? 4.5 gol üstü ve maç sonu 2. Bayağı da sürpriz. Gerçi olabilir. Newcastle'da, Liverpool'da açık oynayan takımlar. Yani ilk yarıda çıkabilecek goller önemli bu karşılaşmada. Rennes-Paris Saint-Germain mücadelesi maç sonu 2 ve 4.5 gol üstü. Elche-Barcelona mücadelesine yine maç sonu 2 ve 4.5 gol üstünü oynamış buradaki dinleyicimiz. Sürpriz tercihler. Ha, sürpriz dediğimiz goller sürpriz. Yani 5 golün çıkma olasılığı biraz zor gibi gözüküyor. Yoksa Liverpool da kazanabilir. Paris Saint-Germain de, Barcelona takımının da kazanması benim açımdan sürpriz olmaz. Ha, 5 gol çıkması tabii burada ev sahiplerinin de rakiplerinde minimum 2 gol atması anlamına geliyor. Küçük Tosun'umla piknikten dönüyoruz. Bayrampaşa'dan Cengiz demiş dinleyicimiz. Kendilerinin fotoğrafını çekmiş de, yani çok benziyorsunuz zaten. Şöyle bir bakalım fotoğrafa. Dinleyicimizin fotoğrafını inceliyorum ya. Abi sen de yaşlı değilsin yani, şimdi ne yalan söyleyeyim, sen de yaşlı değilsin. İyi yolculuklar, iyi yolculuklar. Arabayı da küçük oğlan kullanıyor herhalde, çocuğunuz kullanıyor. Cengiz Bey'in oğluna da selamımı ileteyim. Hadi bakalım, daha ne fotoğraflar gelecek merak ediyorum. Sorunun cevaplarına dönecek olursak, Çayırova'dan Cihan doğru cevap vermiş, bir Trabzonspor taraftarı. Antalya'dan Ali, yine doğru cevabı veren dinleyicimiz. İstanbul'dan vereceğim ben cevabı, Cristiano Ronaldo değil mi diyor dinleyicimiz. Tabii ki de Ronaldo diyen bir başka dinleyicim. Şöyle bakalım, Ahmet Bey'in yine yorumu doğru. Ronaldo'dan esinlenerek CR7 ismi verildi demiş dinleyicimiz. Peki, kendisine de teşekkürlerimi ileteyim. Mustafa Kaplan bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Yani hemen hemen tüm mesajlara yer verdiğimi düşünüyorum. Atladığım mesaj var mı? Evet, var bir tane, sevgili Tunahan Güler. Kendisine selamımı iletiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin. Yarınki Kocaeli Spor, Ahmet Spor maç skoru ne bekliyorsunuz? Teşekkürler demiş. Ha işte, bunun analizini yarın gün içerisinde görmek istiyorsanız, dediğimiz gibi bir de ilerleyen günlerde bir hediyesi olacak sponsorumuzun. Bunu sahip olabilmek için de bir soru soracağım, atıyorum. 2020 yılının Ballon d'Or ödülü hangi futbolcuya gitti? Yani çok basit, buna benzer bu tarz. İlk doğru cevabı veren dinleyicim ama Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını da iddia.com'da kayıtlı

0: bayim olarak ekleyen bir Radyospor dinleyicisi. Radyospor WhatsApp hattına en hızlı doğru cevabı gönderen desteklediği takımın orijinal formasını sponsorumuz tarafından kazanmış olacak. Bunu da bir kez daha hatırlatayım. Ve buna benzer soruların cevabını zaten kuponlarımla paylaşıyorum. Yine 0540-300-0097 sponsorumuzun, sponsor bayimizin resmi kurumsal WhatsApp numarasıdır. Bu numaraya da mesaj gönderebilir değerli bahis severler ve Radyospor dinleyicileri. Orada da gün boyu, yani gece 2-3-4 demeden kuponlarımı canlı olarak paylaşmaya devam ediyorum. Kocaeli Spor Ahmet Spor maçının analizini henüz yapmadım. Yapmadığım için de şu an bir şey söylemek istemiyorum afaki olarak. Ha 2-1 biter, 1-1 biter. Öyle bir yorum yapıp sizi yanıltabilirim ama bende öyle bir şey yok. İncelemeden, incelemiş gibi yapıp o maçı sizlere sunmam. Yani bir maçı öneriyorsam o maçı mutlaka daha önce izlemişimdir, takip etmişimdir. Emin olduğum bazı noktalar vardır. Bunu da dipnot olarak düşebiliriz. Kısa bir ara mı? Peki çok kısa bir araya gidelim. Yaklaşık bir dakikalık bir ara. Döndüğümüzde belki son bir soru daha sorarım. Ya da Trabzonspor mücadelesi. Trabzonspor Başakşehir maçından nasıl bir skor bekliyor futbol severler? Bunun cevabını almak istiyorum dinleyicilerimden. Tabii Beşiktaş mücadelesini niye sormuyorsun abi diyorsanız da o maç biliyorsunuz başlama saati 21.30. Onu da sevgili Caner Aydaş yapar herhalde benden sonra. Kendisi mikrofona geçecek. O tahminleri sizden alır diye düşünüyorum. Ben öncelikli olarak başlayacak olan Trabzonspor-Başakşehir mücadelesiyle alakalı skor tahminlerinizi Radyospor WhatsApp hattına bekliyorum ve birazdan da geliyorum.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyospor reklam.
3: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam saat 9.30'da Alanyaspor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
5: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
6: 0538-052-1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahsediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama son bölümdeyim. Artık saatler 18.42 gösteriyor. Şöyle bir bakalım, 12-13 dakika daha sizlerle birlikte olacağım. Son mesajlarınızı alıyorum. Yani henüz mesaj göndermeyen o sessiz dinleyicilerim var ya, var onlar var tabii ki, binlerce, on binlerce şu an sessiz bir şekilde bana kulak veren misafirlerimiz var. Onlar da katılım gösterebilir. Bak, yayın bitmeden önce şu kişiye selam gönderiyorum. Akşamki maç böyle biter. O yorumları Radyospor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Devam edeyim. Şöyle mesajlara bakayım. Eritmem lazım. Kolay gelsin. Tokat Erbağ'dan Mustafa Bakır. Selamlar. Biz de fındık tarlasında dinliyoruz sizleri demiş. Peki şöyle bir bakalım. Evet, yine az önceki dinleyicimizin gönderdiği fotoğrafa benzeyen bir fotoğraf. Ne kadar çok kişi fındık tarlasında beni dinliyormuş ya. Bak, onu öğrenmiş oldum bugün. Enteresan. Nerelerden bana kulak veriyorsunuz diye mi sorsam dinleyicilerimize acaba? Şu an neler yapıyorsunuz? Yani hiç beklemiyordum fındık tarlasında bana kulak veren dinleyicilerimizin olduğunu. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Büyük emek veriyorsunuz. Alın teri önemli. O yüzden büyük saygıyı hak ediyorsunuz. Ben büyük saygı duyuyorum, en azından kendi adıma söyleyeyim. Peki, Antalya'dan selamlar. Ben Ali Ay. İyi yayınlar diliyorum. Kızım Gökçe, oğlum Ömer'le bugünkü maça hazırız demiş. Bir de fotoğraf göndermiş. Peki, Trabzonsporlu minik taraftarlar yine kadrajımın içerisinde. Yani oldukça hoşuma gidiyor böyle küçük taraftarların mutlu olmasını. Yani Trabzonspor kazanır umarım diyeceğim. O da tarafsızlığımı tabii ki götürmüş olacak. İki takıma da başarılar dileyelim de. Yani böyle çocuklar, işte bu yaştaki çocukları da futbola teşvik etmek gerekiyor. Ama 5 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki formayı çıkartmaması gerektiğini de öğretmek gerekiyor. Yarın öbür gün. Var öyle. Daha önceki haftalarda hatırlıyorsunuz. Yani 5 yaşındaki çocuğun formasını niye çıkartırsınız tribünde? Tekrar ısıtıp sizin önünüze sunmak istemiyorum bu muhabbeti de. Yani çocuklarımıza futbol sevgisini aşılarken iyi insan olmayı da aşılayalım. Rakibimize saygı duymayı da aşılamak gerekiyor. Yani sen o duyguyu hissediyorsun o forma altında ama senin rakibindeki o çocuklar da o duyguyu yaşıyor. Sadece formadaki amblemler, renkler değişiyor. Duygular aynı. Yani sen üzüldüğünde o üzüntüyü diğer takım taraftarı da bir hafta, iki hafta sonra kaybettiği zaman yaşıyor. Aynı hissiyatı yaşıyorlar. Sevgili Ali Ay'a da selamlarımızı gönderelim. Peki, Trabzonspor Başakşehir mücadelesini bekliyorlarmış. Samsun'dan Ümit, fındık resmini ben de gönderiyorum demiş. Hadi bakalım, daha ne kadar fındık tarlasında bana kulak veren misafirimiz çıkacak, merak ediyorum. Dinleyicilerimin %80'i fındık tarlasında herhalde şu an. Yok mu evinde, yolda, kenarda spor yaparken dinleyen ya? Yok mu? Hep çalışırken mi dinliyorsunuz? Arabada dinleyen yok mu? Seyir halinde bana kulak veren yok mu? Bak, onların da mesajlarını bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına ben de buradayım abi diyebilirsiniz. Sorumuzu son kez hatırlatayım, sonra yavaş yavaş toparlayacağız. 2015 yılında hangi Ballon d'Or ödüllü futbolcunun adı bir galaksiye verilmişti? Güzel sorulardan biri. Tahminler gelmiş. Trabzonspor 3, Başakşehir 2. Gollü bir maç olacak. Bence Trabzonspor kazanacak demiş İlyas Bey. Teşekkür ederim açıklamada yaptığı için. Eyüpspor Gaziantep maçı sence ne olur abi diyor bir başka dinleyicim. Yani oranlara baktığımızda zaten dengede gitmesi muhtemel maçlardan biri. Ben Eyüpspor takımını seviyorum. Bakın, orada tarafsızlığımı birazcık gölgede bırakabilecek yorumda bulunayım. Ben Eyüpspor'un maçlarına gitmeyi seviyorum. Yani ikinci ligdeyken hemen hemen bütün maçlarına gidiyordum Eyüpspor'un. Ama Eyüp stadında oynadıkları maçlara gidiyordum. Ha, şimdi aldılar Kasımpaşa'ya taşıdılar. Yani Taksim'in aşağısına ben nasıl gideyim? Her maçta o havayı, o ambiyansı yakalayamıyoruz. Ha, Eyüp'te de yaşamıyorum bu arada. Ama eşim, dostum, sevdiklerim, daha önceki çalıştığım arkadaşlarım hepsi Eyüp'te olduğu için Eyüpspor bana sempatik gelen takımlardan biri. Yıllardır böyleydi. Gaziantep maçında kazanabilir mi? Tabii bir de işin gerçeklik boyutu var. Yani Gaziantep de öyle kötü bir takım değil. Bacuna, Sorescu, Alexander, Maxim, Florin Stefan, yine Steffart. Çok önemli, tehlikeli ayakları bulunan oyunculardan kurulu bir takım. Şimdi ev sahibine bakalım. Eyüpspor takımına
Pintor, evet olabilir. Masanga ilk karşılaşmada beklentileri karşılayamadı. Bilal Butoppa olabilir. Ahmet Abdullahi henüz beklentilerin çok altında bir performans sağlıyor. Savunmada Javed El Yamik, yine Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Zak Jules. Yani tamam, kapasitesini yükseltebilecek oyunculardan kurulu da tecrübe bakımından sorun yaşıyor. İşte Eyüpspor. Gaziantep'in kadrosu ilk 11'i kıyasladığımda bir adım önde gibi Gaziantep FK takımının. Ha, burada da maç sonundan ben kaçarım. En iyisi beraberlik oynarım, yani şu takım kazanır tercihinden ziyade ben beraberlik oynarım. Sistem kuponunda bunu değerlendirirdim. Eyüpspor Gaziantep mücadelesine maç sonu 0 derim. Yani onun dışında iki takımın da gol atması yine sürpriz olmaz. Gollü bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. Ha, banko maç. Çok güveniyorum değil. Güvendiğim maçları birazdan sponsorum kurumsal WhatsApp numarası üzerinden sizlere iletecek. Hiç merak etmeyin. Sizlere iletecek. Yapmanız gereken işlemi biliyorsunuz. Yayını kapatırken bir kez daha anons geçerim. Şöyle bakalım gelen kuponlarda neler varmış. Yolda seyahat eden bir dinleyicimiz, peki kolaylıklar diliyorum, adını paylaşmış mı? Yok. M.A yazıyor. Dinleyicimizin adı ve soyadının baş harfleri bu şekilde. İstanbul trafiğinde dinliyorum diyen bir başka.

Dinleyicimiz iyi dinlemeler, iyi seyirler diyecektim ya. İyi dinlemeler olsun, iyi yolculuklar. Mehmet Aytaş yine bir fotoğraf. O da seyir halinde bana kulak veriyormuş. Güzel fotoğraflar geliyor son bölümde. Trabzon kazanır, Göztepe kazanır. Nasıl kupon olmuş kral demiş dinleyicimiz. Kupondan ziyade fotoğraf dikkatimi çekti ya. Fotoğraf dikkatimi çekti. Peki güzel, afiyet olsun. Afiyet olsun da yani bana göndermeseydiniz keşke sevgili Mert Bey. Şu dakika aralığında, şu zaman dilimi içerisinde keşke bu fotoğrafı bana göndermeseydiniz. Çünkü yayından çıkıp çay alamıyorum şu an. Çay alamıyorum maalesef. Göztepe kazanır. Evet güzel. Trabzonspor riskli demiştim. Hani gollere yönelmek daha sağlıklı olur sanki. Başakşehir'de öyle kötü bir takım değil. Direnç ortaya koyacaklardır. Gol atacaktır. Ben atacağını düşünüyorum. Yani buna çok güveniyorum. Başakşehir'in bir golüne, hatta Trabzonspor'un da bir golüne. Yani KG VAR'a çok güveniyorum. Oran yükseltmek için de combo seçeneğini deneyebilirsiniz. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. İdeal olabilir. Isparta Eskişehir arasında yoldayım. Seni dinliyorum abi. Resme de eşim çekti demiş dinleyicimiz. Peki size de kolaylıklar dileyelim. Ne diyor dinleyicimize bakalım. Bu arada şey unutmayın, 45 kilometre istikametinde devam etmeyi unutmayın. O daha çok yolunuz var sizin ya. 1 saat 52 dakikanız daha var. Peki zor zor. Kolaylıklar diliyorum sevgili Melik Bey. Eşinizin adını yazmadığınız için sadece sizin adınızla anons etmiş olduk. Selamlar, iyi yayınlar Bursa'dan Turgut. Ben de nasılsın? Sağlık saat şu anda trendeyim. Saygılar, sevgiler demiş. Bilmiyorum ya, sağlık saatle alakalı kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı. Yani bir ağrım var ama onu söylemeyeceğim ne olduğunu. Yarın gün içerisinde bir hastaneye giderim. Bir bakarız ne oldu, ne bitiyor. Havalardan mıdır, nedir onu anlayamadım. Şöyle bakalım abi, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin galibiyetine kimse leke sürmesin. Bence bütün goller hakemin kararı doğruydu demiş. Ha, Fenerbahçe kazanmayı hak etti. Ama ben yayınımızın başında söyledim. Hayır. Fenerbahçe'nin ilk golün öncesinde Şikrin yarı müdahalesi faul. Arkadan itme var.

Ha yok diyorsanız da saygı duyarım. O ayrı. O ayrı. Ya VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu. Ben VAR'ın devreye girmemesini eleştirdim. Dün maçı takip ederken de en çok eleştirdiğim konulardan biriydi. Ya VAR neden müdahale etmiyor? Neden müdahale etmiyor? Fenerbahçe'nin öyle bir gole ihtiyacı yok ki. Fenerbahçe zaten çok iyi top oynadı. Ha pozisyona ne kadar girdi, ne kadar mücadele etti bunu tartışırsınız. Ama Fenerbahçe zaten kazanmaya çok yakındı. Konyaspor 3. bölgede özellikle çok basit hatalar yapan bir takım. Kırılgan bir yapısı var savunma anlamında. Bunu gördük. Rizespor maçında da birçok pozisyon verdi rakibine kendi evinde Konya'da. Rizespor kazandı. Öyle kazandı, böyle kazandı. O ayrı. Ama Konyaspor savunması güven vermiyor. Hücum hattında zaman zaman önemli işlere imza atıyorlar. Tamam kabul ama savunmayı düzeltmesi gerekiyor. Fenerbahçe zaten o gol olmasaydı da 4-5 gol atabilecek düzeyde bir takımdı. Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi. Onu da söyleyelim. Kanada'da orman yolunda dinliyorum. Hadi bakalım daha neler gelecek. Gerçekten de orman yolunda dinliyormuş dinleyicimiz ya. Şöyle bakalım fotoğrafa da yakınlaştırdığımda. Teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Bey mesajınızdan dolayı. Skorlarımı hatırlatayım. Atletico Madrid Villarreal mücadelesi 0-0 ilk yarısı tamamlandı. Az önce Bandırma Spor Keçiören Gücü. Keçiören Gücü'nün golü geldi. 1-1'lik eşitlik var. TFF 1. Ligi'nin ilk karşılaşması diyebilirim. Pazar bülteninde yer alan ilk karşılaşma. Bandırma Spor 1, Keçiören Gücü 1 şeklinde devam ediyor. Trabzonspor Başakşehir mücadelesini merak eden dinleyicilerim tabii ki söyleyeyim. 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol varı öneriyorum ben bu karşılaşmada. Diğer maçlarımızda neler oluyor? Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Cambuur 0, Feyenoord 2. Feyenoord yine 2 tane gol bulmayı başarmış Cambuur karşısında. Guimarães 0, Nacional 0. Guimarães 1 düzelteyim burada yanlış yazıyor ama... Evet sayfamı yenileyim. Hayır burada Guimarães 1 olacaktı.

0: 1-0 Nacional karşısında önde 59. dakikada. Çünkü ben maçı izlerken attı zaten. Maçın başlangıcında Vitória Guimarães'in golü gelmişti Portekiz Premier Ligi'nde. Oradan biliyorum. Lommel United 4, Westerlo 0, 90. dakika Belçika Pro Ligi. Eibar Valladolid mücadelesi İspanya 2. Ligi 0-0 ilk yarısı tamamlandı. Son olarak da Hollanda Ligi'nden bir maç Venlo 2-1 önde karşılaşmanın ilk yarısı tamamlandı. Diğer maçlarımızda bir değişiklik var mı? Hayır, bir değişiklik de göremedim. Aranızdan ayrılacağım artık, vedamı gerçekleştireceğim. Şöyle son mesajları okuyorum. Merhaba, iyi yayınlar Görkem Bey. Arabada dinliyorum demiş bir dinleyicimiz. Trabzon ve Eyüp maçlarına ilk yarı beraberlik oynayın. Arkanıza yaslanın. Ayrıca Başakşehir yenecek gibi hissediyorum. Toz koparandan Erman ben demiş. Peki, size de iyi seyirler, bol şanslar dileyelim. Ha, kolay mı? Başakşehir Trabzonspor'u yenerse Trabzonspor taraftarı içerisi biraz karışır diye düşünüyorum. Hani bir karışıklık olur. Fatih Tekke'nin geleceği tartışılmaya başlanır. Bakın onu söyleyeyim. Ya sen iki maçta da galibiyetle ayrılamıyorsan o çıtayı yükselten transferler ve taraftarın koyduğu hedef, şampiyonluk hedefi hani bir anda yıkılırsa, hayal kırıklığı erken başlarsa Trabzonspor taraftarının da bir tepkisi olabilir kanaati içerisindeyim. Peki ilerleyen dönemde benim kuponlarımı görmek istiyorsanız, mesela 1 saat 2 saat sonra paylaşacağım canlı maçları görmek istiyorsanız, son kez hatırlatıyorum, iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir deyip oraya Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsunuz ve siz de aramıza katılmış oluyorsunuz. Devamında 0540 300-097 0540 300-097 bu numaraya da yayından geliyorum, kuponları görebilir miyim demeniz yeterli olacaktır. Peki, bugünlük benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: .30-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
2: Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
4: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam saat 9.30'da Alanya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
7: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
9: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
10: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
11: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
12: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
13: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
14: Merhaba.
13: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
7: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
13: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
7: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
15: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
16: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
17: Yarışında ikinci olurken son iki yarışında sırasıyla beşincilik ve altıncılık elde etti. O da 43 günlük aranın ardından bu koşuya katılacak. Runaway and Hyde, Key to My Heart orijinli Tay Bekir Mert Mırık'la start alacak. Florida Rosa. Evet, 2 numaralı Zeytin geriye doğru alındı. Box gerisindeki turlarına devam ediyor o. 12 numaralı Angel Dracarys 77 günlük. Yine Do It For Love da 77 günlük ara verdi. Bir kez koştu bu iki safkan. Mitiko temsilcisi Do It For Love tek koştuğu yarışta 4. olurken Angel Dracarys ise koştuğu yarışta 5. oldu. O da bir mendip. Temsilcisi Mendip Unchained Melody orijinli Doru Dişi Tay şimdi giriş hazırlığına başlıyor. 4 numaralı Golden City.
7: Maç merkezi başlıyor.
18: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Caner Aydar. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü temenni ediyorum. Süper Lig'de iki mücadeleli karşınızdayız. Maçların önemli anlarını sizlere aktarıyor olacağız. Eyüpspor kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ederken Trabzonspor yine kendi sahasında geçen hafta 1-1 beraberlik vardı. Hafta içinde Ferencvaros'a yenildi ve Süper Lig'e bakalım galibiyetle başlayacak mı? Trabzonspor daha doğrusu bir galibiyet alabilecek mi? Kendi sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Maç da başladı, onu da söyleyelim. İki maçta da birinci dakikalar ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İki mücadele dedi sevgili dinleyiciler. Evet, belki meraklı dinleyicilerimiz diyebilir. Hani neden yarışı vermediniz? Birazdan hazır değil. Birazdan yarışı sizlere aktarıyor olacağız. Yarış öncesinde bir şekilde daha fazla sizi bekletmemek için öncesinde yayına girdik. Diyelim Trabzonspor'un kalesinde Onana var sevgili dinleyiciler. Savic, Nivu, sağ tarafta Mustafa Eski Ellaç, sol tarafta Cabral, orta sahada Malinovski ve Merih Kabasakal. Hemen önlerinde Muçi var, Ernest Muçi. Sol önde Aral Şimşir, sağ önde Muhammed Salah ve en önde de yani santrafor mevkinde de Onaç oynuyor. Başakşehir'in kalesinde Muhammed var, Emin Bayram ve Opoku savunma ikilisi. Ömer Ali Şahiner sağ bek. Sol bekte Opera yine görev yapıyor. Hemen önlerinde Kemen ve Kaluzuski var. Bu arada Trabzonspor'a etkili geliyor. Şimdi bir şut olmadı. Onu açı getirdi. Aslında vurmak yerine sağ tarafa Salah verseydi çok daha etkili olabilirdi ama burada hata yaptı diyelim. onu açıyor ama Trabzonspor hata devam ediyor. Ceza sahası kalabalık içeriye şimdi bir orta. Onu açıdan bir kafa dışarıda. Onu açı kafayı vurdu ama az farkla avuta gitti sevgili dinleyiciler. Evet, Kemen ve Kalızun

0: savunmanın önünde, sağ önünde Skov Olsen, hemen merkezde yani 10 numara mevkiinde Şomuradov, solda Feyzullayev, yine iki Özbek oyuncu ve en önde de Bertuğ Yıldırım görev yapıyor. Hoca ısrarla Bertuğ'a görev vermeye devam ediyor. Serkey yine yedekler arasında, biliyorsunuz Umut Bozok yedekler arasında. Önemli oyuncular ve ikisi de forma bekliyor. Nuri Hoca'dan, yani santrafor mevki aslında oldukça etkili ve şimdi Başakşehir gelmeye çalışıyor. Şomuradov ceza sahasına girdi. Şomuradov kaleciyle karşı karşıya, son anda Nivu. Son anda Nivu mutlak gole izin vermedi. Bir anda savunmanın arkasına sarktı. Şomuradov kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı ama biraz gecikti. Nivu yattı ve son anda penaltı da yaptırabilirdi. Eğer dokunamazsa kırmızı kart da görebilirdi. Öyle bir pozisyon. Ama Nivu gerçekten çok kritik bir müdahalede bulundu ve Trabzonspor'un gol yemesini engelledi bu pozisyonda. Dakikalar 5'i gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hemen şöyle Eyüp'e bir bakalım. Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde yine 0-0'lık beraberlik var. O mücadeleyi de bir taraftan takip ediyorum. Gol veya goller olursa sizleri bilgilendireceğim. Evet, Trabzonspor, sizler de bu arada sohbetime dahil olabilirsiniz. Saat 20'den itibaren de sevgili Alper Gün bizimle birlikte olacak. Futbol analisti ve scouting şefi sevgili Alper Gün. O da bugün dediğim gibi saat 20'de yine bizlerle birlikte olacak. Muhammed Salah da şimdi gelmeye çalışıyor. Trabzonspor sağ tarafta Muhammed Salah ceza sahasına girdi ama çıkmak zorunda kaldı. Sonrasında bir vuruş kaleci Muhammed. Kaleci Muhammed yattı ve kontrol etmeyi başardı. Muçi'nin vuruşunda kaleci Muhammed başarılı ve dakikalar 5'i gösterirken Trabzonspor 0, Başakşehir 0. Tempolu bir mücadele bekliyorum. Gollü bir mücadele bekliyorum. Yani iki takım da gol attığı bir mücadele olur diye düşünüyorum. Derken bir yarış arası verelim, sonrasında devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kapanırsa yerini almış olacak. Evet, çabalar sonuç verdi. 2 numarada Zeytin box içinde. Son tay 11 numaralı Kafkasya Gülü. Şimdi onun yerini almasını bekliyoruz. 12. ve son tay 11 numaralı Kafkasya Gülü. O da yerini alınca İzmir'de ikinci koşu başlayacak. Altılıgan yanında start verilecek. On bir numaralı Kafkasya Gülü şu anda jokeysiz şekilde kulvarına yaklaştırılıyor. Aprentisi Mete Göl safkandan indi. Baksa yaklaştırıldı 11 numaralı Kafkasya Gülü. Ve 11 numaralı Kafkasya Gülü de starttaki yerini aldı. Taylar box içinde. Yarış başlamak üzere. Start verildi ve şirin yerde altılı ganyan başladı. 11 numaralı Kafkasya Gülü 10 boy kadar rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 numaralı Lil Hammer liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 10 numaralı Pascal Kalya var hemen dışına. 9 numaralı Never Say No geldi. Yarım boy kadar geride. İç kulvara yakın ilerliyor. 4 numaralı Golden City. Bu safkanların 1,5 boy farkla gerisindeki şimdi dışarıya doğru dolandı. 3 numaralı Flor Dorasa. İçeride 8 numaralı Haniko Didiko var. 2 boy geride 2 numaralı. Zeytin 13 boy gerisinde 6 numaralı. Nightmare Enemy 3 boy kadar geride 1 numaralı Lady Edge'in, onun yarım boy gerisinde 7 numaralı Do It For Love sırasıyla son 600 metreye giriliyor. Liderlik 5 numaralı Lil Hammer'da farkı 4 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Never Say No ikincilikte. Onun 3 boy kadar gerisinde 8 numaralı Haniko Düdüko ilerliyor. Yarım boy kadar geride orta kulvarda 10 numaralı Pascal Kalya, bariyer dibinde ise Golden City var. Safkanlar bu sırayla son 200 metreye girmek üzere, farkı 7-8 boya kadar çıkardı 5 numaralı Lil Hammer. Geri içeriden dış kulvardan Haniko Düdüko'nun orta kulvardan Never Say No'nun bariyer dibinden Golden City'nin çabaları var ama fark 10 boy kadar. 5 numaralı Lillehammer yalnız koşuyor. İlk bir

0: birinciliğini alıyor Lillehammer. 4 numaralı Golden City ve 12 numaralı Angel Dracarys. İkincilik için aynaya yakın geçti. 8 numaralı Haniko Düdüko yarıştan 4. olarak ayrılırken 9 numaralı Never Say No, 10 numaralı Passa Kalya ise 5.lik için aynaya yakın geçen isimler oldular. 5 numaralı Lillehammer, Alaaddin Küründük'le ikinci koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Maç merkezi. Reklam.
5: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam saat 9.30'da Alanya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Spor'da.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Trabzonspor Muhammed Salah'la 1-0 öne geçti. Yaklaşık bir 3 dakika önce Muhammed Şengezer'in çok büyük bir hatası sonrasında, yani sektirdiği top sonrasında dönerek vuruşunu yaptı ve top dağlara gitti. VAR incelemesi oldu. Sonrasında hakemin gol kararını verdiğini söyleyelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487'den bana ulaştırabilirsiniz. Muhammed Salah, Trabzonspor'da perdeyi açan oyuncu ve Süper Lig'de de ilk golünü attı sevgili dinleyiciler. Benim iddiam 20, hatta 30-35, yani en az 25 gole doğrudan katkısıydı. Bakalım Muhammed Salah, bekleyip göreceğiz. Gerçekten bu kadar katkıda bulunacak mı? Bugün de ilk golünü attı. Onun için de güzel bir başlangıç oldu diyebiliriz. Evet, Muhammed'in 4 kurtarışı bu mücadelede. Sanki böyle ön planda olan bahislerden birisiydi bahis açısından. Bir kurtarış yaptı şu ana kadar. Bakalım daha fazla kurtarış yapacak mı? Tabi skor da şimdi 1-0 oldu. Bundan sonra Trabzonspor'un da tabi oyun anlayışında mutlaka değişiklikler olacaktır. Dakikalarda 12'yi gösteriyor ve mücadelede 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğü devam ediyor. Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde de 0-0 beraberlik var. Bir orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor. Evet, bu arada offside herhalde bekliyor dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz mesaj yollamış ama Zafer Bey. Onaç ilk vuruşu yaptığı zaman sanki Muhammed Salah offside gibi gözüküyor. Gerçi tekrarı falan olmadı. Ama Muhammed'in yani bu nasıl bir hata kısmını sürekli bazen irdeliyoruz. Çok basit hatalar yapıyor Muhammed Şengezer. Sadece bu maçı üzerinde demiyorum. Genel olarak yani birçok maçta ilginç kurtarışlar olduğu gibi çok ilginç hatalar da yapabiliyor. Yani çok basit golleri yiyebiliyor Muhammed Şengezer. Bakalım, ben de merak ediyorum. Maçın bundan sonraki bölümünde nasıl bir mücadele olacak? Trabzonspor öne geçti. Ve şimdi Başakşehir biraz daha ön tarafta oynamak zorunda. Dakikalarda 13'ü gösteriyor. Şu ana kadar tabii maçın daha iyi oynayanı Trabzonspor, daha fazla şut attılar. Rakip yarı sahada daha fazla gözüktüler ve nihayetinde de gol atmayı başardılar. Şimdi Başakşehir sol taraftan gelmeye çalışıyor. Etkili bir atak olabilir. Ceza sahasına ortağı bomboş pozisyon atamadı ama atak devam ediyor. Bir vuruş daha, penaltı bekleniyor. Hakemin kararı devam. Başakşehirli oyuncular penaltı bekliyor. Dakikalar 13'ü gösterirken bakalım bir penaltı kararı gelecek mi? Bu arada göremedik ama sanki yüzüne çarpmış Nivo'nun. Trabzonspor'un 5 şutu var şu ana kadar, ikisi isabetli. Evet, hakem için de zor bir mücadele. Bekleyin diyor. Tekrarını bir gösterseler anlayacağız. Tekrar Nivo. Bence kolunu kapatmaya çalışırken çarpıyor. Bir elle oynama değil ama elle çarpma var. Sanki yani bu pozisyonda penaltı vermek biraz ağır olur gibi. Hani şu açıya göre. Buradan çok anlaşılmadı. Şimdi bakalım. kale arkası görüntüsüne bakmak lazım. Kolun doğal konumu yoksa... Evet. Hakem bekleyin diyor. Hala bekleyin diyor. Herkesi yanından uzaklaştırdı. Ve şu anda dinliyor. VAR'la bir konuşma halinde. Savic herhangi bir şey olmadığını söylüyor. Bu pozisyonda verebilir hakem. Yani VAR'a giderse penaltı verir diye tahmin ediyorum. Hala gönderiyor. Alişan Salam bu pozisyonda dikkatle dinliyor. Kolu açık Nimo'nun. Ama bir taraftan da saklamaya çalışıyor kolu. Yani dirseğine çarpıyor. Kolunu saklamaya çalışırken dirseğine çarpıyor. Ömer Ali Şahiner sakin olun diyor. Operi bu pozisyonda penaltı VAR diyor. Savic yine aynı şekilde pozisyonu anlatmaya çalışıyor. Gözler Muhammed Salah da. Fatih Hoca, hocam burada penaltı yok diyor. Şimdi Alişan Salam, VAR'ı dinliyorum diyor Savic'e haklı olarak. Duyamıyor tabii. Dün Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltı, bu da penaltı Ankara'dan sevgili Can Bey yazmış. Bakalım. Evet sevgili Zafer şu anda bizleri dinliyor. Sevgili Zafer'e de sevgilerimi iletiyorum. Yakın bir zamanda gelmişti sağ olsun Amerika'dan. Kıymetli bir dinleyicim, kıymetli bir dostum. Artık herhalde memleketi terk ediyor. Tekrar Amerika'ya dönüyor. Bu arada VAR incelemesi devam ediyor. Ona da tekrar sevgilerimi ailesine, sevgilerimi ileteyim. Çocukların da gözlerinden öpüyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Evet Alişan Salam VAR'a gidiyor sevgili dinleyiciler. Penaltı verecek gibi gözüküyor. Doğal konumunda değil. Potansiyel penaltı kontrolü olacak. Elle oynama. Dakikalar 15'i gösteriyor. Yani Nibu'nun kolu açık. Kabul etmek lazım. Ama burada tabii kolunu saklamaya çalışıyor ama Fenerbahçe'nin pozisyonunda el çok açıktı. Yani buna da tabii evet elini bir şekilde saklamaya çalışıyor. Yerde eli. Ya yerden kalkıp tekrar topa müdahale etmeye çalışıyor. Tabii kol haliyle biraz açık. Saklamaya çalışırken eline de çarpıyor. Bu arada çarpmasa da top köşeye gidiyor. Evet Alişan Salam penaltı kararını verdi. Başakşehir penaltı kazandı. Dakikalar 14'ü gösterirken Nibu'nun elle oynadığını işaret etti. VAR hakemi ve VAR'dan gelen uyarı sonrasında da şimdi penaltı atışı kullanacak Başakşehir. Başakşehir için beraberlik şansı sevgili dinleyiciler. Trabzonspor iyi başladı ama hemen savunmaya geçti. Yani daha golü buldu. Akabinde hemen savunmaya geçti. Bu da bir tabii Trabzonspor'un genel bir hastalığı. Sevgili Can Ankara'dan ona da sevgiler. Diş hekimimiz demiş ki dün Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltıysa bu da penaltı demiş. Evet sevgili Can, VAR'daki hakemdi.

senin gibi düşündü ve penaltı kararını verdi. Şimdi penaltı atışı kullanacak Başakşehir. Yanlış görmüyorsam Şovmuradov topun başında, dakikalar 18'i gösteriyor ve yoksa Bertuğ atacak. Evet, Bertuğ Şovmuradov'a teslim etti. Top hep Şovmuradov'daydı, Bertuğ'daydı ama sonrasında Şovmuradov'a teslim etti. Şimdi dakikalar 18'i gösterirken Başakşehir için beraberlik şansı sevgili dinleyiciler. Bakalım Şovmuradov topu alarak gönderebilecek mi? Kalede olana dikkatli. Başakşehir için beraberlik şansı. Şimdi Şovmuradov geldi. Ona ana kalede ve ters köşe. Evet. Şovmuradov ve top ağlarda sevgili dinleyiciler. Trabzonspor 1, Başakşehir 1 oldu. Bu arada ilk yarı gol beklediğim, yani karşılıklı gol var beklediğim bir mücadeleydi ve nitekim yanıltmadı bu mücadele beni. İlk yarıda 2 gol geldi, yani iki takımın da gol atmasını bekliyordum ilk yarıda. En azından maç önünde böyle bir konuşmam vardı kendi kendime ve hatta birkaç kişiye de söyledim ve Trabzonspor'da gol attıktan sonra çok çabuk savunmaya geçti Trabzonspor. Aslında gole kadar sürekli önde olan bir Trabzonspor ama golle beraber anında çok oyuncuyla savunmaya geçti ve akabinde de hemen golü yedi Trabzonspor. Penaltı atışı sonrasında hani buna da bir şey diyemezsiniz. Sonuçta bir duran top şansı. Öncesinde Başakşehir'in yine çok net bir pozisyonu vardı. Kaçırmıştı bu pozisyonu. Golün sahibi Şovmuradov vuramamıştı daha doğrusu. Çok geç kalmıştı. Neredeyse 2 metre önde olduğu Nivu'ya yakalanmıştı. Şimdi bu arada savunmanın arkasına atılan bir top. Onu açıyor hareketten de ofsayt yok. Onu açıyor ceza sahasında. Şimdi kontrol etti. Geriden gelen Mustafa'ya. Mustafa ceza sahasında ama o da kaptırdı. Evet, bir anda savunmanın arkasına atılan top çok etkiliydi ama öncesinde az önceki pozisyonda ofsayt bayrağı da kalktı ama aradan tabii dakikalar geçti diyelim. Trabzonspor şu ana kadar hemen şöyle bir bakalım. 5 şut attı. 0.39 gol beklentisi, 0.44 duran isabetli şut gol beklentisi. 2 isabetli şutu var Trabzonspor'un. 2 de isabetsiz şutu var. Bir şut da engellendi. Hemen devam ediyorum. Korneri yok. Büyük şansı. Bir kaçırdı net pozisyon. Bir yani. Offside, bir kez offside'a düştü. 2 serbest vuruş kullandı. %92 pas isabetiyle oynadı. Bu arada Muhammed Salah yerde kaldı. Hakemin kararı devam. Trabzonspor aslında önde baskı yaparak çok ekmek çıkarabilir oradan. Çünkü Başakşehir ısrarla ve inatla önde pas yaparak çıkmaya çalışan bir takım. Kaleciyi de bu işin içine dahil ediyorlar. Yani böyle 4-5 oyuncuyla alanları, pas opsiyonlarını kapatabilirseniz, takım boyunda kısaltırsanız, gerekse ofsayt taktiği yapabilirsiniz. Oradan aslında çok fazla pozisyon çıkarabilir ama Fatih Hoca böyle okumamış mücadeleyi. Az önce pres yaparken yanlış görmediysem, bu arada Trabzonspor yine gelebilir. Sağ tarafta büyük bir boşluk, orayı göremediler bir türlü. Pas atmayan kim, merak ettim gerçekten. Gerçekten merak ettim. Evet, Kemen sarı kart gördü. Mustafa eski Ellaç. Mustafa'nın da en büyük sıkıntısı bu. Yani bazen çok net pozisyonlarda böyle o pası atana kadar, yani kararı verene kadar pozisyon kayboluyor. Hani driplingi çok iyi, adam geçmesi çok iyi, birebiri çok iyi ama en büyük hatası bence, yani bunu da bir türlü düzelmiyor. Bilmiyorum niye düzelmiyor, onu da bilmiyorum. Evet, az önce de bu arada net bir faulmiş. Yani haklıymış Trabzonsporlu oyuncuların faul beklemesi. Şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Kaleye yaklaşık 26-27 metre mesafede ve bir birlik beraberlik var. Dakikalar 23'ü gösterirken sevgili dinleyiciler. Evet, topun başında Malinovski var. O noktalardan etkili vuruşlar yapan bir oyuncu. Eyüp'te 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İki takım da şu ana kadar tehlikeli bir pozisyon yakalayamadı. Eyüp Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde Rustan Malinovski topun başında, dediğim gibi kaleye uzak bir nokta, o mu kullanacak? Hayır. Gerilerden kim geldi? Malinovski mi vurdu? Evet, Malinovski vurdu. Çok sert bir vuruş.
barajın üstünde.

Bir de 11'i başarılı, yani Başakşehir'in birinci bölgesinden bahsediyorum. 5 kez orta yaptı, biri başarılı, %20 çok az. Asist beklentisi 0.11. Şu ana kadar aslında belki de en büyük problem bu. Tehlikeli ataklar var ama sürekli bir şekilde şutlar geliyor. Hani orada daha iyi opsiyondaki bir oyuncuyu değerlendiremedi, göremediler şu ana kadar Trabzonsporlu oyuncular. Kazanılan ikili mücadele 7, Trabzonspor tarafında pas arası 3, top uzak taştırma 2 diyelim ve şu ana kadar da 2 müdahale var. %100 2 kez müdahale etmişler, ikisi de başarılı. Trabzonspor'un istatistikleri bu şekilde sevgili dinleyiciler. Evet, yine Mustafa Yerde ve bir serbest vuruş daha kazandı. Trabzonspor dakikalar 24'ü gösterirken orta sahada yapılan bir faul sonrası. Evet, hemen şöyle bir Eyüp stadına bakalım. Orada da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Golsüz bir mücadele ve çok da keyifli bir maç yok. Pozisyonlu bir maç yok, onu da söyleyeyim. Trabzonspor Muhammed Salah'la gelmeye çalışıyor. Muhammed Salah faul bekledi. Bence faul bu arada. Hakemin kararı devam. Şimdi Şomuradov'un pozisyonuna faul verdi ama bu da yanlış karar. Muhammed Salah çekildiğini söylüyor. Ama hakemin kararı devam. Sonrasında Şomuradov Ruslan Malinovski'ye faul yaptı. Ali Şansalan'ın kararı bu yönde. Evet, dakikalar 25'i gösteriyor. Mücadelede birbirlik beraberlik devam ediyor. Şimdi Trabzonspor tabii ikinci gol için biraz daha yüklenmesi gerekecek. Şimdi Muhammed Salah da yine gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında bir orta, kimse yok. Top da doğrudan avuta gitti. Muçi'nin bugünkü performansı önemli. Ona bir bakmak lazım. Yine Muhammed Salah'la uyumunu merak ediyorum. Yine bugün hani orta sahada baktığımız zaman Merih oynuyor. Onu da bir takip etmek istiyorum, bakmak istiyorum. Yani Fatih Hoca elbet bir şeyler görüyor orada ki yanında biraz daha oyun kurucu olan Ruslan Malinovski'yi tercih etmiş. Sert bir 6 numarayla oynuyor şu anda. Ya da Malinovski'ye göre daha belki ikili mücadele gücü yüksek bir oyuncuyla oynuyor. French Varoş maçında çok beğenmedim. Burada bir dikkatli izlemeye çalışıyorum. Merih Kabasakalı herhangi bir ön yargıdan uzak şekilde eğer iyi bir performans gösterirse belki forma şansı bulabilir. Bu arada Trabzonspor'la alakalı bir gelişme de Fabinho Trabzonspor'a yarın gelecek gibi gözüküyor. Trabzonspor Fabinho ile anlaştı şu andaki ajanslardaki son bilgiler. Bu şekilde sevgili dinleyiciler. Tabii hani yaşı olan bir oyuncu, genç olsa zaten buralara getirmek çok zor ama hani gençliğinde gerçekten çok iyi bir oyuncuydu orta sahada özellikle. Yine de Trabzonspor'a katkı sağlayacaktır düşüncem bu şekilde. Hani daha genç bir oyuncuya gitseydi daha mı iyi olurdu? Kesinlikle daha iyi olurdu. Ama hani Fatih Hoca'nın Trabzonspor Transfer komitesinin ya da oradaki profesyonellerin kararı bu şekilde, onlara saygı göstermek lazım. Dakikalar 27'yi gösteriyor ve Eyüp'te 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Eyüp Spor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde golsüz eşitlik devam ederken Trabzonspor Başakşehir maçı da 1-1 devam ediyor. İki maçta da beraberlik var sevgili dinleyiciler. Biz hemen Avrupa'daki diğer maçlara da bir göz atalım istiyorum. Nerede neler var? Trendyol 1. Lig'de maç sona erdi. Tabi Bandırmaspor Keçiören Gücü 1-1 sona erdi. Boluspor karşısında Mardin 1969 Spor 2-0 önde ilk yarıda henüz 28. dakika oynanıyor. Bu arada Trabzonspor gelmeye çalışıyor. Ona çuğu vuramadı, inanılmaz bir pozisyon. Yalnız bu pozisyon nasıl vuramadı gerçekten çok ilginç. 6 pasın içinde bomboş Onaçu ama Iska geçti sevgili dinleyiciler. Muhammed Salah'ın çıkardığı top gerçekten çok iyi bir pozisyon. Bu arada onlar şu yerde kaldı. Penaltı bekledi ama hakemin kararı devam bu pozisyonda. İngiltere'de bugün maçlar vardı. Evet, hemen şöyle bakalım. Onlar şu hani burada yerde kalmak kalmasaydı muhtemelen gol pozisyonu olabilirdi. Önceki pozisyon çok netti. Iska geçti. Onaçu, Paul Onaçu
Hani onun klasındaki bir golcünün çok rahat bitirmesi

0: gereken bir pozisyondu. İngiltere'de bugün şöyle bir bakalım. Brighton Aston Villa karşısında 4-0'lık bir galibiyet aldı. Manchester City ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede. Evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve Newcastle United da Liverpool karşısında 1-0 mücadeleyi önde götürüyor. İlk yarı da orada sona erdi. La Liga'da Atletico Madrid Villarreal karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi 64. dakikada. Burada VAR ve üst bekliyorduk. Şu ana kadar olmadı diyelim. Evet, birazdan yarışa gideceğim ama gitmeden sevgili Alper de bizimle, Alper Gün, az önce takdim etmiştim. Alper hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyidir, sizleri sormalı.
0: Sen gelene kadar iki gol izledik. Tabii. Muhammed Salah ve Şomradov'un penaltı golüyle mücadele 1-1. Ben ilk yarı VAR bekliyordum.
1: Net, evet, çok net bir tercihti.
0: Evet. İkinci yarı olmadan. Bir de Muhammed'in 4 kurtaşını bekliyorum ama Trabzonspor şut atarsa
1: tabii
0: olacak. Evet,
1: yani İnşallah.
0: Henüz olmuyor bu şut tercihleri. şu ana kadar aslında 5 şut attılar ama 7 şut attılar ama isabetli şut sayısı 2. Ne diyorsun? Yine Merih ve Malinovski var. Muhammed Salah, Muçi, Onaçu. Yani Trabzonspor olabilecek herhalde en iyi kadroyla çıkmış. Aral da var bu arada sol tarafta.
1: Evet, transfer tarafında da bu arada bir Fabinho ismi geçiyor biliyorsun.
0: Evet.
1: 6 numara tarafında Trabzonspor için. Yani bu kadro tarafıyla Trabzonspor'un bu maçı bir şekilde alması gerekiyor. Önemli bir 3 puan mücadelesi aslında ki.
0: İyi de bir takım Başakşehir.
1: Tabii iyi de bir takım. Ancak ne olursa olsun eğer üst sıralarda Trabzonspor iddialı olmak istiyorsa böyle maçları iç sahada kazanmak zorunda. Maç önü tercihim benim KGMS1'di. KGS'i geldi.
0: MS1'i
1: bekliyoruz.
0: Bekliyoruz diyorsun. Evet, evet, bu da güzelmiş. MS1 ve bu arada yine kaçırdı Trabzonspor. Burada bir kurtarış mı var? Yok değil mi? Direkt avuta gitti top.
1: Sağ bir daha bakalım. Kesme vuruş mu? Ayak dışı sanki böyle bir şeyler ama.
0: Evet, bir daha bakalım. Muhammed Salah. İyi bir vuruş. Aa, Muhammed inanılmaz kurtarmış.
1: İnanılmaz kurtarmış.
0: Yalnız evet. Muhammed inanılmaz bir hata yaptı. Üzerine de şu pozisyonda gerçekten inanılmaz kurtarış.
1: Bir kurtarış geldi.
0: Bir kurtarış geldi ama tabii az, biraz daha fazla olması lazım. 4 kurtarış iyiydi. Bu arada Muhammed Salah kullandı ama hiçbir Trabzonsporlu oyuncu yok. Yine atak devam edecek sol taraftan şimdi. Muçi'den ceza sahasına Onaçu bir kafa gelir mi gelmedi. Aslında bunun yerini Alper, bilmiyorum katılır mısın ama böyle merkezden orta yapmak yerine çizgiye inip orta yapmak daha iyi değil mi? Ne dersin mesela?
1: Yani cepheden yapılan ortalarda ben direkt dibine topun kavisli bir şekilde aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
0: yani
1: olası bir karambol.
0: Değil mi?
1: Evet, yani olası bir karambol tarafında en azından kimsenin dokunmadığı senaryoda bir şut gibi olsun orta.
0: Tamam.
1: Ama senin de dediğin gibi asist pası dediğimiz ortalar genellikle çizgiye sıfıra inilen veya işte bu golden zone denilen ceza sahası tarafında back stopper arasındaki boşluktan elde edilen koridordan açılan ortalar oluyor. Bu şekilde cepheden atmak çok zor. Attırmak çok zor.
0: Yani Onaçu da olsa, evet, tabii. Bir de yani belki sert bir orta olsa.
1: Evet.
0: Ama hani böyle yavaş bir orta çok da etkili olmuyor.
1: Yani geliş açısından kaynaklı. Yani 9 numaranın orada kim olursa olsun. Tabii bunu Icardi çok iyi yapıyordu Prime döneminde ama ister uzun boylu ister kısa boylu bir oyuncu olsun. Yani o kafa tekniği hiç kolay bir teknik değil. O topu o şekilde 90 derece çevirmek gerçekten kolay değil.
0: Evet, bu arada Trabzonspor, evet, uzun bir top ama hani Muhammed Salah da olsa yetişemiyor. Yetişemedi ama yine de mücadelesini alkışladılar. Burak Bey bir kupon yollamış. İkisi tek kupon, Juventus'un tacı ve Beşiktaş'ın 6 isabetli şutuna kaldı. Taç ve şuta kalmış bahisleri.
1: Çok iyi. Taç tarafında kaç taç kullanımı var?
0: Hemen söyleyeyim. Juventus'un
1: hiç taç bahsi almamıştım ben.
0: Ben
1: İlginç geldi.
0: Ya, Dünya Kupası'nda önermiştim. Evet. Geldi 43 taç. İlk kere de 30 çıkınca artık kapattım yani, gelmişti. Böyle saçma maçlar vardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Juventus mücadelesinde Juventus 20 taç kullanır. 2-20 oran.
1: Yani çok net bir oran bu arada, 20 tane
0: evet,
1: kullanır.
0: Güzelmiş. Evet. Muhammed Salah artı 2 şut atar gelmiş.
1: Çok
0: dinleyicimizin.
1: İyi.
0: Beşiktaş 6 isabetli şut.
1: Atmalı diyelim.
0: Juventus da 20 taç kullanmalı.
1: Yani hayırlısı olsun diyelim şimdiden.
0: Evet, İnşallah. Burak Bey.
1: Evet.
0: Herhalde kazanır diye tahmin ediyorum. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. 21.30'da da Alanya Spor Beşiktaş mücadelesini yine sizler için takip edeceğiz. Ankara'dan selamlar sevgili Ali abi yazmış. Sana dün bu kupon gelir mi geldi demiş. Nasıl? Sana dün bu kupon geldi falan böyle kuracağız cümleyi inşallah. Bayern Münih maç sonucu 2, Real Madrid 2.5 golüz, Genoa Napoli maç sonu 2, Fenerbahçe Konyaspor deplasman 1.5 golüz, 5 oran. Ali abi totem yapıyor Galatasaray'la, oradan biliyorum. Sporting Lisbon Alverca 2.5 gol üstü gelmiş kuponu. Çok da güzel bir kupon.
1: Real Madrid maç geneli mi 2.5?
0: Maç sonu 2.5 gol üstü. Yaz burada şu Sporting Lisbon'u dün sildim yani. Yazıklar olsun yani, değil mi? 3-1 yaptılar. Evet. Ama benim kuponu, ne güzel kuponum vardı yani, yediler.
1: Sana Celtic de onu yapıyor.
0: Celtic de. İlk yarı 1.5 üstü. Hiç oynamıyorum.
1: Evet, evet.
0: Mesela bugün Porto oynayacağım. Normalde aslında Porto içeride parçalaması lazım ilk yarıda takımı.
1: Ya, muhakkak.
0: Ama bugün oynayacağım, ilk yarı 1-0 bitirecekler. Maçı da 3-0 falan bitirecekler. O yüzden vazgeçtim. Gerçi bugün 2 kupon tutturdum. Biri 5-60 orandı.
1: Çok iyi.
0: Aslında o maçlara artı 6 da oynayacaktım ama. Oynadım da ama yanlarına başka maçlar ekledim. Olmadı. 3'te kaldı. Sistem 4-5-6'dan başlamıştık. Peki bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Burada Fireblade var. Bir önceki koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başlamıştı. Kazanan Lillehammer olmuştu. Uzak farkla kazanmıştı. 25.221.181 Türk lirası ikramiye dağıtılacak. Altılı Ganyan'da. Evet, 4 numaralı No Breaks de yerini aldı. Son tay 6 numaralı Fireblade. Ve Fireblade de kulvarına yaklaşıyor. O da yerini alınca 3. koşu başlayacak. Ve çok yakın artık yerini almaya. Alaaddin Külünlük'le start alacak 6 numaralı Fireblade. On üçüncü ve son tay. Çok yakın kulların arka kapaklar kapanacak şimdi ve Fireblade de yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve şirin yerde 3. koşu başladı. İç kulvardan gelen 2 numaralı Moment Saver liderliği aldı. İkincilikte 5 numaralı Sabalenka var. 2 boy kadar geride dış kulvarda Balaban Sümbülü ilerliyor. Yarım boy geride 12 numaralı Datça Rüzgarı var. 4 boy kadar geride 13 numaralı Membe Ramo ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde 1 numaralı Smyrna Power var. 1 boy kadar geride dış kulvarda ilerleyiş halinde 8 numaralı Carpatino. Safkanlar bu sırayla son 1000 metreye girmek üzere. 2 numaralı Moment Saver lider. 5 numaralı Sabalenka takipte, yarım boy geride. 11 numaralı Balaban Sümbülü var. Onun 1 boy kadar gerisinde 12 numaralı Datça Rüzgarı. 1 boy geride 3 numaralı Kuzey'in Kralı ilerliyor. Yanına 9 numaralı Ava Engine geldi. Onun 1 boy farkla gerisinde 7 numaralı Apollo Maximus var. İç kulvarda 13 numaralı Membe Ramo ilerliyor. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Smyrna Power. Yanına 10 numaralı Chilean Bright ve 4 numaralı No Breaks atak yaptı. 2.5 boy geride 6 numaralı Fireblade var. Safkanlar bu sırayla son 600 metreye girmek üzere. 2 numaralı Moment Saver lider takipte, 5 numaralı Sabalenka. Onun 1 boy gerisinde 9 numaralı Avenging. 1 boy kadar geride dış kulvarda 4 numaralı No Breaks, orta kulvarda 3 numaralı Kuzey'in Kralı bariyer dibinde 6 numaralı Fireblade sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Moment Saver yarış lideri, fark 1.5 boy kadar. Dış kulvardan 4 numaralı No Breaks, bariyer dibinden 6 numaralı Fireblade. Hemen yanından Kuzey'in Kralı, ortadan 5 numaralı Sabalenka, yanlarından 8 numaralı Carpatino'nun çabaları var. Dış kulvardan geldi 4 numaralı No Breaks, ortada 2 numaralı Moment Saver, yanlarında 8 numaralı Carpatino, bariyer dibinde 6 numaralı Fireblade var. 4 tay arasında mücadele var. Carpatino aradan çıktı. Moment Saver mücadeleden düşmedi. Carpatino boynunu uzatıyor. Moment Saver da geliyor, 2 safkan. Fotoyu birlikte geçiyor. 6 numaralı Fireblade 3. oldu. 4 numaralı No Breaks yarıştan 4. olarak ayrılırken 3 numaralı Kuzey'in Kralı da yarışı 5. bitirdi. 2 numaralı Moment Saver mı, 8 numaralı Carpatino mu kazandı? Karar varış hakemlerinin.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında.

0: Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org.
1: Reklam.
0: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam saat 9.30'da Alanya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendirin kardeşi
3: Bilyoner. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor.
0: Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Trabzonspor atağında Muhammed Salah'ın çok güzel bir vuruşu vardı ama aynı güzellikte yine Muhammed Şengezer. Yalnız Muhammed
6: kapışı
5: karşı karşıya gerçekten evet. Müthiş bir kurtarış. Az önce kurtarışta gördüm. Burada bir kart olur mu?
6: Sanmıyorum.
5: Şomuradov. Evet, Muhammed yaptığı hatayı şu ana kadar bence telafi etti diyebiliriz.
6: Evet.
5: Gerçekten güzel kurtarışlar yapıyor bu arada Aral. Trabzonspor'da çok etkisiz. Yani bilmiyorum, çok güçsüz. Bana böyle geliyor ve şimdi Başakşehir 3'e 2 yakaladı. Sağ tarafta Feyzullayev vuruşu kaleci ama atak. Evet, aslında öbür tarafa dönseler çok
6: biraz kötü değerlendirdim.
5: Ben dönecek diye duraksadım.
6: Evet.
5: Hani acaba pas mı verecek? Hiç şut beklemedim. Evet, Aral da burada yerde kalmış ama şu ana kadar herhalde en büyük hayal kırıklığı Aral diyebilirim yani.
6: Evet, özellikle normalde çizgide, sol çizgide oynadığında etkili olan bir oyuncu Aral. Merkez pozisyonlarda bu kadar etkisiz olması oyuncunun çok da iyi bir kamp geçirmediğini gösteriyor.
5: Yani artık oraya bağlıyorum çünkü çok da güçsüz gözüküyor sürekli yerde.
6: Evet, sanki hani, uzun süreli bir sakatlıktan çıkmış bir oyuncu.
5: Ya da hani bir maç oynamış gelmiş üstüne bir maç daha
6: böyle. İki gün önce bir 90 dakika geçirmiş gibi de sanki, değil mi? Evet.
5: Yani bana biraz öyle geliyor ama bilmiyorum. Bu arada köşe vuruşu kullanılıyor ceza sahasında. Bir kafa dışarıda. Başakşehir Bertuğ'yla kaçırdı. Bu arada Nuri Hoca sürekli Bertuğ'a şans veriyor. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama hani Serke falan var.
6: Değil Umut, mi? Umut daha var. Daha hazır oyuncuları da var.
5: Ama hani eğer ısrarla kazanmaya çalışıyorsa tebrik etmek lazım.
6: Evet.
5: Yani sonuçta bir yerli santrafor.
6: Ya kumaşı olan bir oyuncu Bertuğ ama
5: peki
6: tabii.
5: Peki oynadıkça gelişir mi? Yani sen hani böyle çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyor musun Bertuğ?
6: Ya doğru kadroda, doğru sistemde olabileceğini düşünüyorum. Bertuğ iyi bir oyuncu. Bertuğ, Enes bu tarz oyuncular süre buldukça, form tuttukça gelişen oyuncular ama tabii artık biraz da skor yapması lazım Bertuğ'un bu sezon. Yani önemli bir sezon bu sezon.
5: Hele bir de forma buluyor, şansı buluyorken.
6: Tabii. Değerlendirmesi lazım.
5: Kesinlikle değerlendirmesi lazım. Atletico Madrid Villarreal maçı 1-1 devam ediyor. Sabah burada yayındayken şöyle bir geyik yaptık. Ya bu maç 1-1 biterse hani ben var ve üst dedim ısrarla. Var oldu. Hı hı. Ama üst olmuyor. Ve Sport'tan da bir taraftan da takip ediyoruz mücadeleyi. Bakalım. Burada bir deplasman golü olsa Villarreal birden iki mi olur? Hayır, ilk kere 0-0 bitmişti. Bir şey olmuyor. Muhammed'in de kurtarışları gelmek üzere. 3 kurtarış yaptı. Evet, bir yani, kurtarış yaparsa.
6: Bu arada Villarreal maçında da hakikaten üst olması da gerekir. Yani.
5: Değil mi? Aslında o mücadeleyi izleyebiliriz. Şuradaki. Açalım. Evet, birazdan açarız. O mücadele. Evet, hemen şöyle bir o mücadeleye de bakalım. Esport'tan şu anda önümüzdeki 20. ekranı da açtık Alper. Artık evet, ya artık. Şaşı olacağız ya kör. Çok maç. Bugün bu arada çok güzel maçlar izledim. Diyeceksin ki abi söyleyeyim mi sana? Hangi maçı izlemiş olabilirim gündüz? Hollanda Ligi'nde.
6: Hollanda Ligi'nde PSV maçı öncesi bir maç vardı. Go Ahead Eagles galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
5: Bilemedim. Bir hakkın daha var.
6: Yani, Feyenoord maçı olabilir.
5: Hayır.
6: O da çok golü geçti.
5: Venlo Dengranschaft maçını izledim.
6: Oo. Yeah.

0: gördüm. Biz bu arada onlar şuraya geliyor. Şimdi Trabzonspor onlar Çuaral'a vermedi. Yani offside varmış pozisyonda ve evet.
1: Üstü attı? De getirdik.
0: Vieira'yı attı. Az önce
1: açar açmaz üstü getirdik evet.
0: Çok iyi ya.
1: Enteresan.
0: Evet, Ayuso Perez mi gol atan oyuncu? Tam maçı açtık ve maç üstü gol oldu. Çok ilginç.
1: Gol beklentisi olan varsa dinleyicilerimiz hızlı evet, bir şekilde iletsinler.
0: Tabii tabii hemen yazabilir bize. Hani şu maçtan gol bekliyoruz dediğiniz anda getiriyoruz. Galatasaray da herhalde gol atmış değil mi hazırlık mücadelesinde?
1: Evet.
0: Bu gol atan oyuncu Villarreal 2-1 öne geçti. Bu arada evet penaltıdan attı. Güzel de durmuş bakmış yatırmış kaleci. Oblak'a tersi yatırmış. Villarreal'den ben bu sene çok can yakacağını düşünüyorum yine geçen seneki gibi. Çok pozitif oynuyorlar. Çok hoşuma gidiyor yani.
1: Evet. Hiçbir zaman bir savunma takımı olmadı zaten Villarreal. Kötü dönemlerinde bile. Lig'e renk katan takımlardan birisi.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacaklar. Hani evet. Çok bence iyi sonuçlar alacaklar. Bir önceki sene hatırlıyor musun? Geçen sene miydi? Bir önceki sene miydi? Şampiyonlar Ligi'nde mi? Sanırım 0 puan yapmışlardı. 1 puan mı almışlardı? İnanılmaz kötü bir evet, sezonları evet. Vardı. Akabinde herhalde yemin ettiler. Biz bu değiliz falan diye. Sonrasında iyi bir performans sergiledi Villarreal takımı. Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü 0-0 devam ediyor. Ve Trabzonspor 1 Başakşehir 1 artı 5 oynanacak. Bence Muhammed'in kurtarışı ilk yarıda gelebilir. Şimdi Başakşehir ikinci gol için geliyor. Ceza sahası kalabalık bir orta gelir mi? Geldi ama Savic atak devam ediyor. Ama öncesinde offside.
1: Evet.
0: Yalnız hani hakemin tabii düdüğünü duymuyoruz ama oyuncular da devam ediyor ya. Ha yok faul varmış. Bertu ben öyle aslında bu konuda eleştiriyorum. Yani sürekli mesela oralarda bir temasta oynamaya çalışıyor. Güzel bir şey ama ya bazen mesela şurada.
1: Kendi pozisyonu harici oyuncuların pozisyonuyla çok daha fazla
0: bak,
1: ilgileniyor.
0: Bak burada faul yapmasa mesela evet. Belki de oyuncu dönen topta
1: hani vuracak atacak.
0: Vuracak atacak evet. Ya da bir karambol olacak ama.
1: Ya bir orta daha gelebilir.
0: Aynen bir orta gelebilir. Çok fazla böyle uğraşıyor. Bu arada hakem az önce Ali Şans alan bir anda Muhammed Salah'ı görünce o da.
1: Takımları bir göz kırpmış.
0: İlk defa gördüm. Bilmiyorum ne derse ama değil hakemin
1: evet, bu şekilde.
0: Yarım voleyle topu uzaklaştırdığını.
1: Fatih Hoca'nın radarına girmiş midir?
0: Ne olabilir? 6 numara evet, diyorlar. 6 numara tam da orta sahada. <Değil mi? gülüyor> Çok iyi ya.
1: Evet.
0: Evet az önce Ali Şans alan. Sanırım ikinci top mu vardı? Ne oldu? Bir şey
1: muhtemelen,
0: mi oldu?
1: Muhtemelen.
0: Bir anda orta sahada olan bir topu yarım voleyle uzaklaştı. Daha doğrusu vurdu. Yani biz de ilk kez gördük. Evet Nimo çok sinirli Ali Şansal'ına sinirlendi. Burada faul yaptığını söyledi ama.
1: Pek de bir şey yok aslında.
0: Hani şimdi ben mesela şeyi söylüyorum ya. Burada kim gerçekten oynamaya çalışıyor? Bence Nivo oynamaya çalışıyor. Diğer oyuncu sadece engellemeye
1: engelliyor,
0: çalışmış
1: tabii.
0: Yani. Evet. Yani Nivo'nun tepkisi bence haklı. Bir taraftan koşmaya çalışan bir oyuncu var. Öbürü de koşu yolunu kapatıyor.
1: Ya, omuz omuza da çok da sayılmaz aslında.
0: Yani bilmiyorum ya. Biraz bu mücadelelere biraz fırsat vermek lazım. Bak demiş ki sevgili Ali. Biz Türklerin yani Türk takımlarının 2-6 numara hevesi, kullanma hevesi nereden geliyor diyor. Var mı bir fikrin? Yani milattan önce değildir herhalde. Yani böyle 2-6 ile oynama alışkanlığı. Seviyoruz yani.
1: Evet özellikle Anadolu takımlarımızda bu çok var.
0: Büyüklerde de var.
1: Yani son dönemde büyüklerde var. Bazı hocalar
0: niye
1: sebebiyle.
0: Niye peki mesela hani bu ligde? Başka bir şey yapmıyor takımlar.
1: Ya teknik direktörle alakalı aslında. Normalde çift 8 oynayan teknik direktörler de oldu. Ama son dönemde biraz hani kulüp camia baskısı sebebiyle aman gol yemeyelim düşüncesi de oluştu takımlarda. Bazı takımlarda. Özellikle transferde bu çok öne çıkıyor. Yani 6 numarası 3-4 tane olan takımlar hala bir 6 peşinde. Hala bir defansif orta saha peşinde. Ama yani şöyle bir durum var. Yani mevcut meta futbolda, modern futbolda sadece 6 değil. 6-8-10. Üçünü birlikte oynayabilen oyuncular çok değerli. Yani oyunun çünkü savunma yanını yaptıktan sonra o geçiş ve hücum aksiyonlarını da yine merkez orta sahanızda yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani yani söz gelimi Beşiktaş'tan örnek verecek olursak Endidi gibi oyuncuların artık o düzeyde yeri yok. Hani biraz yeni. Daha biraz daha hani Salih gibi, Orkun gibi bir takım şeyleri ortalama yapan ama belli bölgede de çok iyi hareket eden. Yani Orkun Sözgelimi hani defansif aksiyonları ortalama yapabilen, alan kapatmayı ortalama yapabilen ama hücumda da çok iyi şeyler yapabilen bir oyuncu. Benzer şekilde Salih de tam tersi savunma tarafını çok iyi yapıp hani orta geçiş ve hücumlarda ortalama oynayan bir oyuncu. Ama işte en azından biraz biraz yapabiliyor bu oyuncular bazı şeyleri. Tek yönlü oyuncular artık kalmadı. Yani o eskidendi. Hani şu an mesela önümüzde Trabzonspor maçı var. Eskiden Hüseyin Çimşir vardı mesela 6 numarada.
0: Evet, doğru.
1: Kesici bir çapaydı. İyi de bir kesiciydi ama
0: iş görüyordu,
1: evet,
0: mesela.
1: Ama o dönemin futbolunda iş görüyordu. Şu an evet. Artık yeri yok böyle oyuncuların futbolda.
0: Haliyle de o yüzden hani 6-8 kurgusunda dediğin gibi iki oyuncuyla oynuyorlar. Bertu burada faul bekledi mesela. Şimdi yine az önce söylediğim gibi yani hani bu kadar güçlü kuvvetli oyuncuların biraz ayakta kalması lazım ya.
1: Evet, ayakta kalıp kendi pozisyonunu oynaması
0: yaratması
1: lazım.
0: Evet. Değil mi? Bazen belki o pozisyonu kendisi yani sürekli yerde kalırsan, faul almaya çalışırsan olmuyor. Yani bizi yani
1: kaba
0: görüyoruz.
1: Kaba tabirle bir dalaşma düşüncesi var sürekli rakip oyuncuyla Bertu'nun.
0: Halbuki
1: sürekli
0: aslında bir, dediğin gibi değil mi?
1: Bir temas edeyim, bir bozayım edeyim ama kendi pozisyonunu pozitife çevirmekle alakalı bir koşusu, bir düşüncesi hiç yok. Oraları biraz geliştirmesi lazım.
0: Evet, mücadelede bir birlik beraberlik artık uzatmanın da son saniyeleri. Trabzonspor bakalım bir atak gerçekleştirebilecek mi? Nivo'dan bir hata muhtemelen Ali Şansalan birazdan maçı bitirebilir ama sağ taraftan şimdi Başakşehir Feyzur Diabli'ye gelmeye çalışıyor. İçeride iki oyuncu var. Taç atış ama hakem bitirecek diye düşünüyorum ve bitirdi.
1: Evet,
0: karşılaşmanın ilk yarısı bir birlik beraberlik diye sona erdi. Biz birazdan araya gideceğiz ama ilk kere bir değerlendirelim. Hemen sana istatistikleri söyleyeyim. Bu mücadelenin Trabzonspor'un gerçekten özellikle gole kadar da üstün olduğu sonrasında da aslında daha fazla şut attığı bir mücadeleydi. 10 şutu var. 0.85 gol beklentisi, 1.2 isabetli şut gol beklentisi var. Ceza sahasından 6 şutu var. Ceza sahası dışından 4 şutu var. Şöyle bakıyorum. 3 köşe vuruşu var. 1 büyük şansı var kaçırdıkları. Rakip ceza sahasında en büyük bence eksiklik buydu.
1: Evet.
0: Sen teknik bir yorum yapabilirsin belki. 6 kez sadece topla buluştular. Hani 10 şut vesaire bu kadar atak bir futbolda.
1: Evet.
0: Sadece 6 kez rakip ceza sahasında buluştular. 3 kez olsaydı düştüler. Bu sene bu arada bunu söyleyeyim. Trabzonspor'un içeride dışarıda oynadığı maçlarda offside açılırsa Trabzonspor'a oynayın. Israrla bunu söylüyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani Onaçu, Muhammed Salah, zaman zaman Aral.
1: Düşen oyuncular.
0: Evet, evet, hepsi offside'e düşüyor derken evet bu maç sabah 2-2 biter diye skor verdim burada.
1: Çok iyi.
0: Belki gülenler oldu ama hayalimden 2-2 geçiyor dedim. Mücadele ve dakikada 86 yani hakem burada bitirirse skorum doğru.
1: Skoru doğru.
0: Skorum doğru. Var mı bir şey? Yok herhalde değil mi?
1: Evet, Simeone'nin de oğlu atmış golü.
0: Evet,
1: Giuliano
0: o da sevindi. Ayrıca sevindi. Evet. Şöyle bakıyorum. Asist beklentisi 0.41 ve hani daha üstün oynadı Başakşehir'e göre. İkinci yarıda neyi değiştirmeli Trabzonspor maçı kazanmak için sence?
1: Evet yani totalde 10 şut denemesi var. Şut girişimi var Trabzonspor tarafında ama bu şut girişimlerinin yarısından fazlası 6 şut ceza sahası dışından yapılan denemeler. Dolayısıyla bu da yapılan atakların biraz erken sonuçlandırıldığını gösteriyor. Yani bek katkısı çok sınırlı kaldı Trabzonspor tarafında. Bunu evet. Söylemek gerekiyor. Yani Sözgelimişi, Salah, işte Aral vesaire gibi oyuncular ön alanda veya Muçi gibi oyuncular ön alanda topla buluştuğu zaman o derinliğe oynayacak bek oyuncuları, dikine oynayacak bek oyuncularının katkısını çok fazla alamadı Trabzonspor bu maçta. İşte Mustafa Eskelaç veya işte Kavral tarafında. Biraz oralarda bir farklılık olması gerekecek bu maçın geri kalan tarafında. Yoksa yani Aral, Muçi, Salah yine ikinci yarıda da benzer denemeleri yapacaktır.
0: Evet.
1: Ama işte uzaktan şutların tamamında maalesef böyle bir problem var. Yani hani net şans yaratamıyorsunuz. Dün mesela Fenerbahçe bunu çok iyi yaptı. Hani ceza sahası önünde 18 önünde bu oyuncular toplarla buluştu. İşte Greenwood'dur, Asensio'dur vesaire ama şut denemediler. Hemen bir artı bir destek oyuncusunu aradılar.
0: Doğru opsiyonu bulmaya çalıştılar
1: evet,
0: değil mi?
1: Yani o final pasın öncesindeki pası attılar şut tercihi yapmayarak ve sonrasında da zaten hep birlikte izledik. Ceza sahası içerisinden final şut denemeleri oldu. O da tabii gol girişimi tarafında daha yüksek şans demek. Trabzonspor'un tek eksisi bu. Hani devre arası tarafında değiştirilmesi gereken şey.

0: İyi bu.
1: Peki ikinci yarı şöyle bir bakıyorum. Yani kadroya da bakıyorum.
0: Evet.
1: Kim oyuna dahil olabilir? İlk yarıda Salah yani Muçi etkisiz kaldı. 6.4 ratingde oynadı.
0: Evet. Biraz
1: Aral
0: kayboldu.
1: sanki biraz kayboldu. İkinci yarıda şöyle bakıyorum. Pina tabii savunmacı. Saviolo var mesela. Acaba Aral Saviolo değişikliği mi olabilir? Ya da Aral'ı merkeze atıp acaba sola Saviolo'yu mu atabilir? Ama hani sol taraf sanki işlemiyor gibi Trabzonspor'da aslında belki de en çok işlemesi gereken
0: Değil mi?
1: yerlerden birisi de
0: Evet,
1: o.
0: en
1: Evet
0: çok
1: yani çünkü
0: beklediğimiz
1: Salah'a
0: yer yani.
1: zaten bir tedbir alınıyor. İkili
0: Evet.
1: üçlü sıkıştırmalar ya da o koşu yolları zaten kapatılıyor.
0: Doğru.
1: Ama sol taraf baya boş gözüküyor benim gördüğüm.
0: Doğru.
1: Yani Trabzonspor'un belki ikinci yarı hücum aksiyonları daha çok soldan yapması daha doğru olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani Pina ve Saviolo girebilir. Devre arası tarafında özellikle Saviolo değişikliği biraz renk katabilir oyuna. Dediğin gibi çünkü ön şu an Trabzonspor tarafında çok tek taraflı oynanıyor. Ve ona rağmen bu arada Salah da etkili oldu. Eğer Trabzonspor hücum yönü tarafında etkinliğini çift kulvara taşıyabilirse, hem sağ hem soldan gelme opsiyonu yaratabilirse, o zaman Salah da daha yüksek seviyede tehlikeli olacaktır. Ya maç Trabzonspor'a yakın bir maç. Onu söyleyelim. Yani Başakşehir tabii ki hani belli başlı sekanslarda tehlikeli oldu, duran toplar o şu bu ama
1: Evet.
0: doğru değişikliklerle kazanabileceği, kapatabileceği bir maç Trabzonspor.
1: Peki bir araya gidelim. Sevgili dinleyiciler, saat başında tekrar karşınızdayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Süper Lig'in heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. İkinci haftada bu akşam saat 9.30'da Alanyaspor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
5: Radyo Spor.
6: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
6: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
7: Neden Radyospor dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var.

0: dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
1: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
2: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
4: Radyo Spor.
3: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
8: Ne de geçmişti. Ancak Moment Saver direndi. Ve koşuyu kazandı. Güzel bir biricilik mücadelesi izlemiştik bir önceki koşuda. Şimdi bahisçi Baksa'ya yaklaştı. Bahisçi de yerini aldı. Son safkan 11 numarada Captain Rover. Captain Rover da kullarına yaklaştırılıyor ve o da starttaki yerini aldı. Atlar hazır. Startın verilmesini bekliyoruz. Dokuz numaralı King Asgard start almayacak. Şimdi start verildi ve koşu başladı. 11 numaralı Captain Rover 10 boy kadar kaybetti. 2 numaralı Febris de 3 boy oyalandı. Orta kulvardan gelen 8 numaralı Mancunian Bedi liderliği aldı. Hemen dışına geldi 4 numaralı Boarding Pass. Geriden de 2 safkan ön plana doğru atak yaptı. Bunlar Barry ve Bahisçi. Son 1000 metreye girilirken dış kulvardan gelen 3 numaralı Bahisçi liderliği aldı bu kez. İkincilikte 4 numaralı Boarding Pass var, hemen dışında 10 numaralı Barry. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Flash Boy ilerliyor. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Mancunian Bedi var. Dışa geldi 2 numaralı Febris, 1 boy geride 5 numaralı Skydive ilerliyor. Onun 2 boy gerisinde 1 numaralı MyStar var. Dışında 6 numaralı Northern Shot 1,5 boy kadar geride 11 numaralı Captain Rover sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 10 numaralı Barry, 3 numaralı Bahisçi'nin yanına kadar geldi. Koşu bu metrelerde daha da süratlendi. 2 safkan yan yana virajı döndü. 2 boy geride içeride. 4 numaralı Boarding Pass, dışta ise 7 numaralı Flash Boy var. 2 boy kadar geride. 2 numaralı Febris bariyer dibinde Mancunian Bedi sırasıyla son 400 metreye girildi. Orta kulvardan gelen 10 numaralı Barry koşudaki liderliği alıp farkı 1 boya kadar çıkardı dışarıdan. 7 numaralı Flash Boy'un orta kulvardan 4 numaralı Boarding Pass'in içeriden tekrar 2 numaralı Bahisçi'nin bariyer dibinden Mancunian Bedi'nin çabası var. Ortada da MyStar var. 10 numaralı Barry'i dışarıdan gelen. 7 numaralı Flashboy yakalamaya çalışıyor. 10 numaralı Barry rakiplerine direniyor. Flashboy geliyor. 10 numaralı Barry kazanıyor. 7 numaralı Flashboy ikinci oldu. 1 numaralı MyStar üçüncü. 8 numaralı Mancunian Bedi dördüncü. 4 numaralı Boarding Pass ile yarıştan beşinci olarak ayrıldı. 10 numaralı Barry Mete Göl'le kazandı.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
9: Devam ediyoruz maç merkezi. Caner Aydaş ben. Saatler 24'e kadar sevgili Alper Gün'le beraber karşınızdayız. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Bu arada bu Atletico Madrid Villarreal maçı herhalde 3 gün 3 gece falan sürecek yani.
10: Hala
9: biz
10: bitirmedi.
9: Gittik geldik, hala devam ediyor.
10: Evet.
9: 2-2 skor. Peki o zaman sana güzel bir iki maç söyleyeyim. Dün buradaydık, bilmiyorum konuştuk mu? Newcastle-Liverpool mücadelesi. Newcastle 2-1 önde. Şaşırdın mı?
10: Yok, hiç şaşırmadım.
9: Ne diyorsun? Liverpool teknik direktörü başarılı olur mu bugün? Bugün derken yani bu sene.
10: Sezon tarafında. Evet. Iraola. Iraola ligi tanıyan bilen bir hoca. Bournemouth tarafında da başarısı var ama tabii işte Liverpool, City, Arsenal, United. Yani bu takımların hem hedefleri hem oyuncuları, oyuncuların egoları, bunları düzgün bir şekilde koordine etmek, yönetmek hiç kolay değil. Dolayısıyla hani oraya getirdiğiniz isim de, teknik direktör tarafındaki isim de, her ne kadar eski bir futbolcu da olsa, İrola biliyorsun eskiden Bilbao oyuncusuyla.
9: Evet, evet.
10: Yani futbolculuk geçmişi de var. Ama tabii hani bir marka isim olmalı bence bu tarz kulüplerin başında. Yani o egoyu yönetecek, o ego tarafında daha üst düzeyde kalabilecek. Çünkü diğer türlü işte Gakbos'u çıkıyor, Salah'a çıkıyor, Mane'si çıkıyor, konuşuyorlar, durduramıyorsun. Öyle bir durum var. Yani Liverpool tarafında da son 1-2 sezondur böyle durumlar da var. Yani şimdi Florian Wirtz, işte Gakpo, Gravenberg, Isak, iyi bir kadro. Yani kötü bir kadro yok.
9: Tabii,
10: kesinlikle.
9: Tabii, iyi bir kadro.
10: Ama işte hani olmayınca olmuyor. O egoyu yönetmek her şeyden önemli bu takımlarda. O egonun da üzerinde bir ego olması lazım. Pep Guardiola örneğinde olduğu gibi mesela.
9: Değil mi? Yani çok da kolay işler değil. Öyle gözüküyor ama çok da kolay
10: hiç
9: işler
10: kolay
9: değil.
10: Yani daha da zor belki. Yani ortalama bir takımla bir başarı elde etmek emin olun daha kolay. Çünkü oradaki oyuncu grubunu pozitif giden skorlarla daha rahat kenetleyebiliyorsunuz. Ama diğer tarafta, yani söz gelimi Real Madrid'den örnek gösterelim. İyi giden maçlar sonrasında bile oyuncu diyor ki ya ben 90 dakika forma giymek istiyorum diyor. Ben çekemem burayı diyor. Mesela Kamavinga olay çıkartıyor. İşte Tchouameni olay çıkartıyor. Vinicius Junior benim sözleşmemi uzatmadınız diyor. Olay çıkartıyor. Gibi. Yani bu oyuncuların egosuyla uğraşmak hiç kolay değil. Mesela yani Real Madrid tarafının da mesela Mourinho'ya gidişi tamamen bundan kaynaklı. Hani egoların üzerinde bir ego getirdiler oraya. Bu sezon bakalım
9: daha
10: nasıl.
9: Siz ego nedir bilmiyorsunuz.
10: Evet, alın buyurun dediler resmen. Yani hani gerçekten büyük kulüpler tarafında yani formda hocalar da önemlidir. İşte Nagelsmann vesaire gibi ama hani yeri geldiğinde bunlar takip edilir getirilir ama bir Hansi Flick egosu ve kalitesi. İşte Mourinho egosu, Guardiola egosu gibi. Hulu Luis Enrique de mesela öyle bir hocadır. Kaliteli bir hocadır ama aynı zamanda da futbol camiası tarafında hani saygı duyulan bir konuma sahiptir. Ya böyle bir hocayla çalışmak lazım o tarz seviyelerde artık.
9: Peki bu arada ikinci yarı başladı sevgili dinleyiciler. İki takıma da başarılar. Ayrıca Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü maçı da başladı. Orada da İlk yarı 0-0 bitmişti. İkinci yarı bakalım neler olacak. Brighton Aston Villa'ya acımadı.
10: İlk
9: yarıda yanlış hatırlamıyorsam 4-0'lık. Bu arada ben de artı 6 oynamıştım.
10: Ki kırmızı karttan önce 4 attılar biliyorsun.
9: 12 oran artı 6 oynadım. Sabah da burada yayında söyledim. Artı 6 bekliyorum.
10: Çok kötü kaçmış.
9: Yani inanılır gibiydi ya. 4-0'da kaldı. İkinci yarı gol atmadılar.
10: Ve kırmızı karttan önce 4 gol geldi. Sonra kırmızıdan sonra maç durdu.
9: Çok sinirlendim yani bildiğin gibi değil. Yani bazen gerçekten kısmet de gerekiyor. Yani belki kırmızı kart görmese 4-1, 4-2 olacak falan hücum edecek. Yani yok kırmızı kart gördü.
10: Evet.
9: Olmadı ama hani bir, güzel bir denemeydi diyelim. Evet, İngiltere'de City'de son anda kazanmayı başardı. Onu da söyleyelim. Bournemouth deplasmanında 2'den 1 oldu o mücadele.
10: Evet.
9: Yani Bournemouth da onların belalısı. Her sene bir şekilde içeride dışarıda bir problem çıkarıyor. Bu arada Başakşehir etkili geliyor şimdi. Sağ taraftan çok sert bir vuruş. Ama az farkla avuta gitti sevgili dinleyiciler. İkinci yarıya Başakşehir oyuncu değişiklikleri de var. Etkili başladı. Bertu çıktı. Onur Ergün oyuna dahil oldu 46'da. Şomuradov'u öne attı.

0: Beklenen bir değişiklik gibi bir değişiklik aslında. İlk yarıda hani Bertu kendi oyunu harici her şeyle uğraştı.
1: Yani şimdi Alper kızma bana da dinleyicilerimiz de kızmasın ama yani ben Bertu'ya daha fazla şans vermem ya. Yani
0: Artık
1: Serke var
0: son
1: orada.
0: sezonu belki burada artık.
1: Serke var. İşte geçen sene Umut Bozok fena bir performans sergilemiyor.
0: Doğru.
1: Şomura'da var. Zaten
0: Yani
1: oralar
0: kariyeri
1: oynuyor.
0: tarafında da zaten artık son sezon 24-25 yaşında bir oyuncu. Hani patlamayı yaptı, yaptı. Yoksa zaten hani Başakşehir seviyesini geçin. Ortalama bir Süper Lig takımı seviyesini bile zar zor görür Bertu. Yani o tarafta artık bu sezon kıpırdanması gerekiyor. Ya yani bazı oyuncular bu İngilizlerin tabiriyle late boomer denir. 24-23 yaş civarında patlama yapar. Ki mesela Burak Yılmaz öyle bir oyuncuydu zamanında. Biliyorsun Beşiktaş kariyeri var, Fenerbahçe kariyeri var vesaire. Oralarda özellikle Beşiktaş kariyerinde çok da parlamadı ama sonrasında bir Trabzonspor macerası ardından acayip bir seviyeye çıktı. Bazı oyuncular böyledir. Kendini geç bulur, 24'te bulur, 23'te bulur. Ya yani Bertu tarafında da artık hani onu gösterme vakti. Yani iyi bir kumaşı var dedik hep.
1: O bu arada Muhammed
0: O
1: Salah,
0: evet.
1: Berkaç ve Topalarda Muhammed Salah tam da klasına yakışır bir
0: Harika.
1: gol.
0: Liverpool
1: Gerçekten
0: golü attı.
1: Liverpool golü attı. Muçi ile Berkaç
0: Evet.
1: sonrasında uzak köşeye.
0: Evet.
1: Muhammed Salah bitmiş diyenlere herhalde bir
0: Cevap
1: henüz
0: niteliğinde.
1: daha değil diyor.
0: Evet. KGMS bir de yolda.
1: Evet yolda. Bizim
0: Evet.
1: isabetli şut gelmeyecek herhalde. Kaleci
0: Gelmeyecek.
1: kurtarışları.
0: Evet.
1: Eğer olursa evet Nivo'da ikinci kez Muhammed Salah'ın ayakkabısını siliyor. Yani o ayakkabının gerçekten silinmesi gerekiyor yani
0: Büyük
1: onu
0: gol.
1: da.
0: Büyük gol.
1: Evet evet gerçekten.
0: Kasımpaşa maçında biliyorsun bir pozisyon vardı kaçırdı ama
1: Biraz bakar mısın?
0: müthiş ya. Hareketlenmesi, pası, bitiriş, aksiyon. Olağanüstü.
1: Atağı başlatıyor. Muçi'ye.
0: Ya yani Muçi de çok zeki bir oyuncu bu arada. Yani
1: Değil mi? Görüyor.
0: kontrolü sonrası Salah'ın o koşusunu.
1: Evet, çok da böyle güzel bir
0: Evet.
1: pas.
0: Evet.
1: Tam
0: Yani
1: o.
0: direkt asist o zaten.
1: Aynen öyle.
0: Pas
1: Muçi'yi
0: değil.
1: zaten çağırıyor.
0: Evet.
1: Gol sevincine. Muçi ile bu sene çok fazla şey
0: Bağlantı
1: yap, bağlantı
0: kurarlar.
1: kurarlar. Evet, kısa bir
0: Evet.
1: reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Trabzonspor Aral Şemşir'le kaçırdı. Gerçekten çok güzel bir ataktı. Tam da sevdiği ataklardan birisi. Tabii.
1: Yapar onu normalde.
0: Evet ama savunmaya çarptı ve kornere gitmişti. Dönen topta da köşe vuruşunda Muhammed Salah'ın ortasında, Savic'in vuruşunda kaleci Muhammed başarılıydı. Taç atışını sormuş sevgili Burak Bey. Juventus'un iki taç atmış 39 dakikada Juventus.
1: Yani top aşırı derecede oyunda kalmış.
0: İtalya Ligi. İtalya Ligi.
1: Evet değil mi?
0: İlginç. Yani Burak Bey ne diyeceğimi şaşırdım.
1: Yani bu Burak Bey oynamış diye hani oyuncular anlaşmış gibi. Hani
0: kaldım
1: Burak...
0: bir anda böyle. Hani evet, evet. Bir şey de diyemedim. Şimdi hani böyle 10 falan olsaydı, 5-6 olsaydı falan.
1: Değil mi? Hani bir potansiyel olurdu
0: evet,
1: da.
0: Evet yani şimdi iki taç olunca nasıl söyleyeceğimi de bir anda kaldım böyle. Evet bu arada Muhammed'in kurtarışı 4 oldu sevgili
1: evet.
0: dinleyiciler.
1: Evet.
0: Yani benim maç başlarken söylediğim bahis de gelmiş oldu. Değerlendirenler varsa tebrik ederim.
1: Evet güzel ama bir tercih.
0: Güzel bir tercih değil mi? Yani 2-0-2.
1: Tabii harika bir oran yani.
0: Güzel değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii tabii.
0: Yani Trabzonspor şut atacaktır. Ki şutör oyuncuları var işte. Muçi vuruyor, Aral vuruyor, Salah vuruyor. Gerçi Salah'ın her vurduğu gol oldu da. Evet. Öyle bir şey oldu.
1: Bir tane ayaküstüyle kapattığı bir vuruş vardı. Onu da harika çıkardı. O da goldü bu arada.
0: O da gol olsaydı artık ben gerçekten bırakıp gidecektim. Evet, yani. Bu kadar da olmaz diyecektim. Yani
1: çok kaliteli bir oyuncu. Gerçekten.
0: Evet gerçekten.
1: Hani bitmiş diyenler işte yok o kadar etmez
0: Muhammed
1: diyenler.
0: Muhammed Salah daha az önce bana söylediler. Ne oldu Salah falan diye. Dedim bekleyin.
1: İşte aldı sana.
0: Maç bitsin şimdi çıkacağım şimdi. Beraber çıkacağız zaten.
1: Aldı Başakşehir maçı işte.
0: Kıymetli bir abimiz dedi ki yani o kadar Salah dedin işte ballandırdın yok formasını alacağım.
1: Evet.
0: Ne oldu Salah dedi. Dedim abi bir dakika ya bir sabret bir daha. Yeni başladık ya bir saniye.
1: Evet.
0: Hani sanki ben bu arada Salah'ın menajeri falan yani.
1: Değil mi?
0: Baya bir kızdırıyorlar beni Salah konusunda. Ben bu arada hani
1: çok üst düzey
0: söylemiştim olmuş. En az 25 dedim.
1: Tabii. Yani Messi Ronaldo'dan sonra gelen aktif Salah var zaten başka yok.
0: Ben 25'i biraz artırmak istiyorum ya. Yani bilmiyorum ama yani minimum 25'i görürüz gol asist katkısı.
1: 30 olur ya.
0: Daha fazlası da olabilir. Bu arada bayağı fit gördüm. Bak başka bir şey daha söyleyeyim. Bilmiyorum fark ediyor musun ki eminim benden daha fazla fark ediyorsun.
1: Estağfurullah.
0: Başakşehir gelirken merkeze gidiyor.
1: Tabii.
0: Çok
1: yani
0: ilginç.
1: O zaten bir reaksiyon oyuncu tarafında. Üst düzey taktiklerin yer aldığı bir ligden geldi Salah biliyorsun. Önemli olan futbolda hani merkez orta saha tarafı yani futbolun kalbi merkezdir derler ya bu kanat oyuncularının merkeze evrilmesi orada o kompaktlığın sağlanması konusu çünkü aslında çoğu elit takım rakibini kenarlara süpürmeyi hedefler
0: evet.
1: hücum aksiyonlarında ne kadar merkezden uzaklaştırırsanız bir takımı o kadar aslında o takımın hücum aksiyonları azalır yani şimdi şöyle düşünün çok hani çizgi civarlarına kadar süpürdüğünüz bir noktada rakip takımın aslında %50 bir opsiyonu vardır. Diğer %50 opsiyon zaten top taca çıkıyor o tarafta. Yani sahayı aslında daraltıyorsunuz kendiniz daralarak. Dolayısıyla hani Salah veya işte benzeri oyuncular üst düzey liglerden, üst düzey takımlardan gelen oyuncular özellikle kenar oyuncuları bu aksiyonu yapmayı çok seviyor.
0: Bir
1: reaksiyon olmuş artık çünkü yani oyuncularda.
0: Tamam. Bir dinleyicimiz hemen şöyle bir şey söylüyorum. Bir kupon paylaşmış. İzninle paylaşıyorum. Hı-hı. City Bournemouth maç sonucu 1 ve 4.5 gol altı. Elche Barcelona 2 ve 4.5 gol altı. Göztepe Gençler Birliği 1 ve 4.5 gol altı oynamış.
1: Evet Barcelona maçından ben bir 3-1 4-1 bekliyorum açıkçası.
0: Ya Barcelona maçında da 6 oynamak da
1: biraz değil mi? Biraz zor.
0: Yani Barcelona. Lamine
1: Yamal'ların olduğu yerde.
0: Tabii tabii ama 6 oynamak bu arada evet. bir offside var mıydı bilmiyorum ama Onaçu kontrol etti, döndü. Onaçu da çok etkisiz
1: yani. Yani tır kamyon çevirdi orada tabiri caizse.
0: İnanılmaz. Yine çok net bir pozisyon. İlk yarı sen tabii bu dakikayı görmedin.
1: Evet.
0: Maçın başında o kadar net bir gol kaçırdık yani görmen lazım.
1: İnanılmaz yani.
0: 6 pasın daha da içinden çok Nivo mu bu? Nivo'nun ne işi var orada diyeceğim ama şimdi merkeze evet. bıraktı.
1: Şut evet. açısı da vardı aslında da vurmadı.
0: Şimdi Aral Şimşir soldan ceza sahasına girecek ama önü kapandı artık.
1: Yok.
0: Aral da hani
1: kötü başladı sezonu.
0: Kötü sanki. Başladı. Aslında az önce bir bence o şutla beraber biraz özgüven geldi. Burada çok gereksiz iki oyuncunun üstüne gitti.
1: Evet.
0: Daha iyi pozisyon çıkarabilirdi bence burada. Şeyi söylüyorum. Kaleye yaklaşık 2 metre mesafeden ıska geçti.
1: Oo.
0: Kaleci öbür köşede yani dokunduğu anda goldü ama dokunamadı. Sağdan gelen topa sağ ayağıyla vurmaya çalıştı.
1: Enteresan.
0: Bacak arasından geçti. İlginç bir pozisyondu. Hani normal şartlarda istesen olmayacak bir pozisyon. Bu arada evet, bir kurtarış da, 5. kurtarışı da geldi. Evet, ben de bu arada şöyle hemen söyleyeyim.
1: Harika.
0: Sevgili Alper neymiş? Orana bakalım ya, bir görmedik.
1: Ya, muhteşem bir seçim bu
0: 3.50'den
1: arada.
0: Oynamış.
1: Muhteşem bir seçim.
0: Gördüğün gibi 3.50'den Muhammed 5 kurtarış yapar. Yani tek bahis yeter. Bugün ama güzeldi biliyorsun.
1: Evet benim evet. Tercihlerim. Çok net tercihler. Ya.
0: Çok çok net tercihler. Evet, dakikalar 57'yi gösteriyor. Bu arada şimdi Trabzonspor ata ve evet, sonuç alamadı. Hemen şöyle bir Eyüp'e gidelim. Gaziantepspor 1-0 öne geçti. Dakikalar 57'yi gösterirken sevgili dinleyiciler, sağ taraftan gelişen atakta iyi bir vuruş ve Gaziantep Futbol Kulübü

0: Kulübü 1-0 öne geçti. Güzel bir gol.
1: Soresco galiba değil mi?
0: Soresco. Ama biraz kilo mu almış ya?
1: Değil mi? Biraz bana da öyle geldi. Evet.
0: Ya sanki enteresan. Geçen seneki Soresco'dan
1: bir buçuk. Evet. Yani ben yöresel de... bir Soresco olmuş. Evet, yani bir buçuk Soresco
0: hani
1: olmuş.
0: Antep'te yemekten tabii. Lezzetli tabii, o da evet. Var ama yani.
1: Evet.
0: Ya bilmiyorum, geçen seneki, yani yanlış görmediysem Soresco.
1: Değil mi? Biraz daha fitti ya.
0: Ya bayağı fitti ya. Evet. Bayağı ya, yani benim gibi ya. Olmuş yani. Ama bir bakalım ya, belki yanlış gördük. Soresco olmayabilir. Yok. Soresco
1: değil mi? Evet. Tabii, ya, tabii. Bir şaşırdım
0: bak,
1: ben de
0: en az 7-8 kilosu var yani.
1: Evet.
0: Değil
1: evet,
0: mi? Hani
1: evet.
0: Yüzü falan bayağı.
1: Böyle bir hani tombiklik çıkmış evet, evet, mı denirse. Evet,
0: aynen öyle.
1: Enteresan olmuş.
0: Gerçi hani o yörede olup da tabii yani, kilo almamak da pek mümkün değil. Sporcu da olsa.
1: Çok acayip yani. Evet.
0: Tabii yani şimdi Antep'te falan,
1: Sivas,
0: Urfa'da.
1: Sivas, Antep, Urfa. Mükemmel yöreler, mükemmel tabii, lezzetler var orada.
0: Yani tatlısından, tuzlusundan, evet, baharatından her
1: etin
0: şeyi.
1: Etin tadı çok farklı bir kere.
0: Değil yani, mi?
1: Evet.
0: Evet, Başakşehir oyuncu değişikliği yapacak. Trabzonspor 2-1 önünde, İstanbul'da Eyüpspor karşısında Gaziantep Futbol Kulübü 1-0 önde götürüyor. Mücadeleye Kaluzunski çok bu sene çok beklentiyi karşılayamadı.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ama yine Feyzullayev çok formda, Serk oyuna dahil oluyor. Yani
1: insan bir neden diye sormuyor değil.
0: Evet, Girniç oyuna dahil oluyor. Bilmiyorum, evet ben de hani bir şey diyemiyorum tabii, Nur Hoca'ya saygı duyuyorum. Yani
1: Eyüpspor maçı olsa bir Bertuğ'la vesaire başlarsın ama yani artık Trabzon deplasmanında da Serk ile çıkman lazım.
0: Ya evet ya, Selke gibi tecrübeli bir oyuncu. Yani evet. Başakşehir'de sürekli yedek kalması bana biraz garip geliyor yani. Evet. Şimdi
1: ve oynadığı zaman da çok etkili.
0: Ya şimdi şey olur mesela, önünde bak Şovmuradov'u santrofor oynatır.
1: Ha bir derece.
0: Yani
1: evet,
0: derim ki ya tamam, Selke sonuçta Şovmuradov da atıyor kardeşim. Tabii yani atıyor. Adam öyle ya da böyle pozisyona giriyor
1: evet,
0: falan.
1: İstatistik yapıyor.
0: Ama şimdi Selke, yani Bertun'un yediği Selke bana garip geliyor yani.
1: Selke için bile gariptir muhtemelen sorsanız.
0: Çünkü hani daha önce evet, çok iyi takımlarda oynadı.
1: Yani çok tecrübeli.
0: Almanya 2'de Hamburg'u neredeyse üst lige tek başına çıkardı. Gerçekten çok özel bir oyuncu. Yani pozisyon bilgisi yüksek. Vuruşları bence fena değil. Yani
1: yaşına göre hala
0: daha
1: çevik.
0: İyidir.
1: Tabii tabii, evet, yaşına göre hala çevik.
0: Ama Nuri Hoca ısrarla oynatmıyor. Yani ilginç, dediğim gibi bana ilginç geliyor. Yani bir şey de diyemezsin sonuçta.
1: Evet. Yani şu çıkardığı kadrodaki tercihler, hani bir Eyüpspor veya işte benzeri bir kulüple oynadığınız bir maçta hadi Bertuğ'yu deneyeyim.
0: Bu arada bir kırmızı kart gelecek. Sözünü kesiyorum.
1: Evet,
0: Gaziantep'te.
1: Oh, oh.
0: Yani nedir ya?
1: Ya bu kadar da kontrolsüz.
0: Vallahi yani evet, oyuncunun dizine tabanla giriyor. Bir de bu nasıl yakmıştır yani, biliyor musun? Allah muhafaza. Yani
1: izlerken benim şöyle bir diz...
0: Evet evet, yani insan içi gitti. Evet, evet, hakem...
1: Çok net bir kırmızı kart.
0: Evet, Soresco'yu şimdi görüyoruz. Sarı kartı iptal ediyor.
1: Hakemi... Yani 1-0 öne geçmişsin. Ne gerek var? Değil mi?
0: Ya bir de meslektaşın ya. Yani tamam tabii, şimdi futbol evet iyi bir oyun. Evet, kırmızı kart çıktı Gaziantep'te. Reşat Coşkun Ses. Bu arada çok Avrupa'yı bir hakem gözükmüyor mu?
1: Evet.
0: Hakem.
1: Evet.
0: Daha önce de birkaç kez gördüm. Yani umarım iyi maçlar yönetir. Uf. Yani ya, inanılır gibi
1: inanılır
0: değil
1: gibi
0: ya. Vallahi
1: ya,
0: içim parçalandı ya. Oyuncunun tam diz kapağının olduğu
1: ya, bu direkt kariyer ya, bitirecek bir.
0: Evet sevgili
1: dinleyiciler. Çok şiddetli yani.
0: Çok şiddetli.
1: Kırmıyordu
0: bir
1: dizi.
0: Tabii tabii, bakar mısın? Oo. Yani bu normal olamaz ya. Ya bunun adı futbol olmaması
1: ya, bu değil evet, yani evet, çok ciddi bir ceza almalı bence.
0: Bu ya bu kadar da değil.
1: Ya bu arada Bakuna da böyle bir oyuncu maalesef. İngiltere tarafında da oynadığı liglerde de böyle kırmızıları var. Şaşırtmadı. Hani oyuncunun ismini görünce evet tamam buymuş dedim ama enteresan gerçekten.
0: Ya bir de 1-0 öne geçmişsin dediğin gibi
1: ya,
0: avantajı
1: evet, artık
0: koymuşsun cebine. Ve üzerine
1: niye
0: bu kadar.
1: Yani takımı?
0: Şimdi 1-0 öndesin, belki kaybedeceksin.
1: Evet.
0: Bilemiyorsun. Evet, Trabzonspor şimdi Onaçu ile gole gidiyor. Onaçu kaleciye karşı karşıya yine atamadı. Offside var mı? Yok sevgili dinleyiciler. Yalnız bu bugünkü maçtaki 3. net pozisyonu.
1: SOS veriyor Onaçu'da.
0: Evet, yani şu pozisyonu bitirmesi
1: artık
0: lazım.
1: Yani,
0: sen
1: evet,
0: de gördün.
1: Ya maç bitecek. Dakika 60.
0: Ya kapatıyor oldu yani maç artık bu dakikadan sonra.
1: Evet. Evet.
0: Değil mi? 3-1 olacak. İşleri çok zor olacaktı artık Başakşehir'in ama... Onaçu offside bayrağı da kalkmadı farkındaysan.
1: Tabii tabii, bomboş pozisyon birebir artık.
0: İlginç. Ya Onaçu bu sene iyi başlamadı ama hani burada artık iyiden ziyade hani bomboş gidiyorsun, artık bitirmen lazımdı.
1: Ya kalitesine hiç yakışmadı. İsminin
0: değil
1: kalitesine
0: mi?
1: Hiç yakışmadı.
0: Çok net bir pozisyondu. Evet, bu arada Muhammed Salah yerde kaldı. Hakemin kararı da faul. Doğru bir karar.
1: Sert bir pozisyon yine.
0: Sakin sarı kart.

0: yetişmedi. Trabzonspor 4 oyuncuyla gol arıyor. Aral Şimşir bir vuruş dışarıda, Muhçi bomboş. Biraz bomboş ya Trabzonspor.
1: Ya bu pozisyonlarını çok arar yani, Trabzonspor.
0: Bak şu anda 4-1'di. İkinci yarı senin gördüğün en az 4-1'di. Az önce evet bomboş. Yani şurada ya bitireceksin
1: artık, değil mi? Yani, evet.
0: Ya Muhammed Salah ne yapsın yani?
1: Yani Başakşehir çok dağıldı. Karşılamada özellikle çok ciddi problemler yaşıyorlar.
0: Muhammed'e ne diyorsun? Muhammed Şengezer. Yani mesela inanılmaz kurtarışlara imza atıyor. Bazen
1: çok dengesiz
0: de
1: bir kaleci.
0: Çok basit. Mesela evet. İlk yediği golü görmedin değil mi?
1: Yok.
0: Yavaş cılız bir şut geliyor. Çok cılız ama yani. Hani sen ben bile çok rahat kurtaracağımız. Tabii tabii şey yani şut da değil aslında. Hani savunmaya çarpıyor. Tıngır mıngır geliyor. Topu tutup yere yatayım derken elinden kaydı. Muhammed Salah topu ağlara gönderdi. Yani normalde bu seviyede bir kalecinin kesinlikle yapmaması gereken bir hata. Bu arada ilk değil bu. Evet. Muhammed'den.
1: Yani Muhammed gibi işte veya benzeri pek çok Atatürk kaleci var. Günay da mesela böyle bir kaleci. Baktığınız zaman çok iyi kurtarışları da olabiliyor Günay'ın ama bir maç sonra bir izliyorsunuz. Bomba yani, saatli bomba. Enteresan. Yani bu kadar yetenekli olup da bunu stabil hale getirememek.
0: Değil
1: gerçekten
0: mi? Evet, dakikalar 64'ü gösteriyor ve Trabzonspor 2-1 önde Başakşehir karşısında, Eyüpspor'da 1-0 geride Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Gaziantep 10 kişi sürdürüyor mücadeleyi. Az önce sert bir hareketten dolayı kırmızı kart gördü Gaziantep'te. Hemen oyuncunun da ismini söyleyeyim. Eğer bulabilirsem.
1: Yamro Bakuna.
0: Bakuna. Evet. Kırmızı ben niye göremedim? Hangi maçtayım? Brighton Aston Villa maçındaymış. O yüzden göremedim. Muhammed Salah mücadelede 2 golü var sevgili dinleyiciler. Trabzonspor adına gerçekten şu ana kadar herhalde en iyi performansı sergileyen oyuncu.
1: Yani sahada çok farklı bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Onu net bir şekilde söyleyelim.
0: Çok da canla başla oynuyor yani. Gördüğüm
1: bir yıldız edasıyla değil de sanki evet, bir hani takım oyuncusu gibi de oynuyor gerçekten Salah. Hep böyleydi ama zaten.
0: Ya mesela şimdi Liverpool'un son dönemdeki o küstürülmüş Salah'ı düşündüğüm zaman.
1: Ya o normal yani, böyle bir oyuncuyu zaten küstürmeniz çok büyük bir skandal. Yani ki Liverpool tarafında küstürmeniz ayrı bir skandal.
0: Yani bu kadar kötü bir sezonda değil mi? Bir de üzerine
1: inanılmaz
0: Muhammed
1: yani.
0: Salah'a.
1: Evet.
0: Ama tabii orada hani biliyorsun dünyaca ünlü bir hoca vardı.
1: Ya değil mi?
0: Evet yani onun egosu maalesef
1: bitirdi.
0: Hani iyi ki de belki bitirdi yani, yoksa Muhammed Salah buralarda göremezdik.
1: Mümkün değil. Yani evet. Bonservisle alamazsınız Salah'ın.
0: Aynen öyle. O yüzden belki de iyi bir şey yaptı. Öyle diyelim.
1: Evet.
0: Hani
1: evet.
0: Kendisine öyle teşekkür ederim. Hani ülkemize geldi Muhammed
1: evet,
0: Salah.
1: Evet.
0: Ligimizin marka değeri için önemli bir
1: çok
0: futbolcu.
1: Önemli. Çok önemli.
0: Ki bu sene çok önemli yıldızlar geldi. Hani Osimhen geçen sene, Icardi, Osimhen, Galatasaray bu konuda gerçekten hani
1: bir bayrağı taşıdı.
0: Evet, evet yani yıllarca taşıdı. Üzerine bu sene Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yaptığı hamleler Trabzonspor'un çok çok önemli, değerli.
1: Evet yani Trossard'lar, Vlahovic'lar ki mevcut. Tabii Greenwood'lar.
0: Yani
1: ki mevcut kadrolarda da yani Asensio, Gendouzi vesaire. Hani pek çok bayrak oyuncu var tanınan. Enteresan bir seviyeye geldi. Oyuncu kalitesi tarafında ligimiz.
0: Evet yani mesela Kasımpaşa, bilmiyorum bu mücadeleye bakarız hani, ama Kasımpaşa mücadelesini 42 ülke canlı yayınladı.
1: Ya.
0: Muhammed Salah'tan dolayı.
1: Ne işte.
0: Hani bu bir tesadüf olamaz.
1: Kesinlikle değil.
0: Biz seninle biliyorsun Muhammed Salah'ın Beşiktaş sürecinde de konuşmuştuk. Hani Beşiktaş için de belki çok önemli bir, artık gerçi geçti ama yani çok önemli bir transferdi aslında. Sadece bir transferden de fazlasıydı aslında.
1: Ötesiydi tabii evet, ki. Yani genç jenerasyonun taraftar tarafında kazandırılması bile aslında başlı başlı bir konu yani. Üç büyükler için. Salah böyle bir oyuncu yani. Hani formasını alıp çocuğunuza normalde hediye edersiniz.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Evet, Muhammed Salah, Trabzonspor hayırlı olsun artık. Çok da tabii, konuşmaya
1: büyük
0: gerek
1: bir
0: yok.
1: Yıldız, büyük bir yıldız.
0: Ama inşallah.
1: Büyük bir marka çok, hatta yani.
0: Büyük bir marka. Dediğin gibi Trabzonspor'a da kesinlikle katkı sağlayacaktır. Bu maçta da zaten gördük. Şu ana kadar 2 golü var. Önemli kilit pasları var. İlk yarıda çok kritik bir şutunu kurtarmıştı Muhammed Şengezer.
1: Evet.
0: Onu da söyleyeyim. Ama hani tabii biraz oyunu da sanki Trabzonspor hep onun olduğu noktadan kurgulamaya çalışıyor. Hani burada yine gördüğün gibi hani topa da gidiyor bu arada. Yani
1: topa gidiyor, faul alıyor, takımı taşıyor. Yani mükemmel bir oyuncu.
0: Şey istemiyor yani, top benim ayağıma gelsin.
1: Gelsin ben oynayayım değil.
0: Tabii
1: evet,
0: takımın yıldız oyuncusun.
1: Evet,
0: hani
1: evet,
0: bana verin topu falan da.

0: demiyor.
1: Evet.
0: Sürekli topa giden bir Muhammed var. Bunun da değerli olduğunu düşünüyoruz. Zaten bunu da zaman zaman söylüyoruz. Dediğim gibi yani 25'i yazmıştım ben. Geldiği zaman söylemiştim. Üzerine bakalım daha fazlası olacak mı Muhammed Salah'ın. Tabii Trabzonspor'u hani konuşuyorken Ferencvaros maçında da bir kayıp var. Ne diyorsun? Buradan dönebilir mi Trabzonspor? Sence?
1: Yani Trabzonspor tarafı mevcut kadrosu dolayısıyla her türlü skoru alabilecek bir takım ama tabii hani Macaristan'da da Ferencvaros çok önemli bir iç saha takımı, bir bayrak takım, turnuva takımıdır zaten. Hani Sparta Prag, Slavia Prag, Ferencvaros böyle takımlar oraların bayrak takımıdır. Yani kolay olmayacak. O zaten net. Ama şu bir gerçek. Ya Salah isterse neden olmasın? Yani çünkü belli de bir kadro seviyesi var bu takımın. Size hani istediğini hazırlansınlar, istediği şekilde hazırlansınlar, istediğini yapsınlar. Siz yıldızlarınızı doğru kullanırsanız ya yani Malinowski'yi, Salah'ı, Muçi'yi, Onuachu'yu doğru kullanırsanız illaki skor yaparsınız o maçta. Ya temelde o maçın ben kilidinin coşku olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Ferencvaros da öyle oynayan bir takım iç sahada. Bu coşkuyla karşılık verirse Trabzonspor, yani o temponun artışına müsaade ederse, o tempo altında ezilmezse, o baskı altında ezilmezse, bol gollü güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ve Trabzonspor lehine olacağını düşünüyorum o taraftan.
0: Evet, Salah'ın da bu maçta gol atması bence
1: Tabii yani
0: değerli.
1: daha
0: Hani
1: ölümcül bir oyuncu Salah tabiri caizse gol
0: evet, bu
1: konusunda.
0: arada Aral çıkıyor. O da bugün bence bir adaptasyon problemi yaşıyor. Yani
1: Biraz biraz
0: Aral'ın
1: evet.
0: potansiyeli de bu değil. Biraz ürkek oynuyor. Bilmiyorum, belki de hani Muçi de bu arada oyundan alındı. Onu da korumak lazım. Onun mesela bence Ferencvaros mücadelesine daha çok ihtiyaç var ona.
1: Evet.
0: Ne dersin bilmiyorum. Savunmayı sanırım beşledi
1: Ya
0: Fatih Hoca.
1: 3'ü bulduktan sonra ben Muçi'yi çıkartırdım. Bu biraz baskıya sebep verebilir Başakşehir tarafında. Ya yani Muçi önemli bir oyuncu çünkü önemli bir bağlantı oyuncusu. O ikinci golden sonra 3'ü bir türlü bulamadılar. Bakalım problem yaratacak mı bu değişiklik? Yani dakika tarafında çok erken bir değişiklik onu söyleyelim.
0: Hani çok erken geçen sene de bu tarz kayıplar oldu Trabzonspor'u, hatırlıyor musun?
1: Evet. Yani şu 3'ü
0: Yani
1: bulduktan sonra Muçi'yi alırsın oyundan. Sonuçta hani bağlantıları kimle yapacaksın? Diğer türlü çok merkezde 6-8'de geriye yaslanma durumun olabilir. Son 20 dakika zaten rakibin 2-2 için mücadele verecek. Doğru bir dakika değil bence değişiklik için. Ki 2-2'nin olduğu senaryoda bu sefer çıkmak istersen de çıkamama durumuna düşebilirsin. Ya bu değişiklik bence biraz Başakşehir'in içine yarayacak gibi son 20 dakikada.
0: Ben de katılıyorum. Yani Başakşehir gol bulabilir. Hani
1: Evet.
0: Trabzonspor'un 5'li savunmaya geçmesi belki engel olmayabilir. Peki bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Aprentisi Metin Mert Karabulut'la start alacak. Afrika Ander Nazlı Gelin orijinde. Rüzgar Veysel çabalar. Devam ediyor. Oldukça yakın kulvarına. Rüzgar Veysel de starttaki yerini aldı. Son safkan bir numaralı Latife Sultan. Bir numaralı Latife Sultan da box'a yaklaştırılıyor. Ve şimdi o da kulvarındaki yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Evet, 8 numaralı Yazır Bey'i kulvarından çıktı ancak sonrasında yarışa adapte olamadı. Rakiplerinin yaklaşık 100 metre kadar gerisinde kaldı. 5 numarada Seri Ufuk liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. Hemen dışına geldi. 7 numaralı Fahri Baba 1 boy kadar geride. Ortada 4 numaralı Güzel Zehra ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Latife Sultan var. 1 boy kadar geride dış kulvarda Çerkes Enver ilerliyor. 2 boy geride 10 numaralı Tınas Efe yer alıyor. Onun yarım boy farkla gerisinde 3 numaralı Adı Soylu var. 1 boy kadar geride ortada 2 numaralı Rüzgar Veysel grubun son sırasında Ulu Cihan yer alıyor. Düzeltiyorum. Ulu Cihan yer alıyor. 9. sırada, 10. sırada Yazır Bey var. Düzlüğe çıkılıyor. 5 numaralı Seri Ufuk 5 boy farkla lider. İkincilikte 1 numaralı Latife Sultan var içeriden. 4 numaralı Güzel Zehra'nın dış kulvardan Çerkes Enver'in onun dışından 2 numaralı Rüzgar Veysel'in atakları var. Son 200 metreye girilmek üzere. Bariyer dibine kaydı. 5 numaralı Seri Ufuk liderliğini sürdürüyor ikinciliğe. 2 numaralı Rüzgar Veysel hamle yaptı. Bakalım Seri Ufuk'u yakalayabilecek mi? Son 150 metreye girilirken kademe kademe arayı azaltıyor 2 numaralı Rüzgar Veysel. Seri Ufuk'un yanına geliyor. Öne de geçmeyi başarıyor 2 numaralı Rüzgar Veysel yarışı kazanıyor. 5 numaralı Seri Ufuk ikinci oldu. 4 numaralı Güzel Zehra üçüncü. 6 numaralı Çerkes Enver dördüncü oldu. 1 numaralı Latife Sultan da yarışı 5. olarak tamamladı. Metin Mert Karabulut'la start alan 2 numaralı Rüzgar Veysel kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
2: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Dakikalar 75. Trabzonspor 2 Başakşehir 1 ve Trabzonspor tehlikeli gidiyor. Şimdi ceza sahasında Onaçu Göztü'yle kontrol etti. Sonrasında dağlara taşlara. Yani bugün, inanılır gibi değil.
1: Bugün
0: Onaçu. O gün bugün değil ama.
1: Evet.
0: O gün ne zaman onu bilmiyorum. Göğsüyle penaltı noktasında kontrol etti. Soluna çekti ve çok yüksekten yine Salah'ın başlattığı bir atak. Ya bakar mısın ya şurada nasıl vurursun böyle. Bugün en az 3 gol atabilirdi Onaçu.
1: Net. Çok yani net.
0: Maç şu anda 5-2 falandı yani.
1: Evet.
0: Çok rahat.
1: Evet.
0: Öyle net first. Bu arada penaltı değil mi pozisyon?
1: Bir bakalım.
0: Bak şimdi.
1: Vuruş esnasında mı diyorsun?
0: Yok göğsüyle devam etti. Göğsüyle kontrol ederken top önüne düşerken Emin Bayram'ın kolu açık ve
1: çarpıyor.
0: Çarpıyor diye böyle kolu indiriyor diye. Aşağı indiriyor baya.
1: Evet. Hani ya varın normalde sanki müdahale etmesi lazım artık.
0: Baya elle oynamış evet. Ama burada Emin daha doğrusu var herhangi müdahalede bulunmadı.
1: Evet.
0: İyi yayınlar Caner Bey demiş. İyi akşamlar kardeşim kuponunu okudum. Tekin Bey az önce. Tekin Bey'e de sevgiler. Sevgili Cam. Gruptakilerden derledim demiş. Cüzi bir miktar ara sıra oynuyorum böyle demiş. Bizim gruptan Can Bey derlemiş. Sevgili ekimimiz. Peki soyadını okumayayım. Ne demiş? Aston Villa maçında bu arada bir dakika şu pozisyonu bir atlatalım. Evet çok güzel bir kupon yapmış bu arada. Yani herkesten bir maç almış. Bizim grupta, yani benim de oynadığım. Bu arada ben bugün 3'te 3 gidiyorum.
1: Maşallah.
0: 4. kuponu yapacağım. Kaybedersem Alper'dendir.
1: Golleri de biz getirdik.
0: Ben anlamam. Evet. Ben anlamam. Eğer kaybedersem bugün gayet güzel oranlar bulduk. Evet. Bu arada kuponları nerede paylaşıyorsunuz diyenler de Instagram'dan takip etsin. Caner Aydaş Instagram adresim. Oradan yazabilirsiniz. Oradan size yanıt verebilirim. Bugün şansım yaver gitti diyelim.
1: Yani zaten genel olarak tercihlerini ben çok beğeniyorum da bugün.
0: Beğeniyor musun?
1: Ekstra,
0: biraz riskli ama ya.
1: Hem tercihler. Oran tarafında bugün çok ekstra gerçekten. Net.

0: tercihler.
1: 3-12, 3-60, 5-60.
0: Evet, yani sabahtan bu yana hani belli bir tabiri caizse kasayla senin tercihlerine yönelsek.
1: Öyle gidiyorum zaten.
0: Tabii.
1: Ben öyle gidiyorum. Ben şu anda öyle gidiyorum ve 3'te 3 iyi gidiyor.
0: Şey gibi, sözleşmesi biten futbolcular gibi. Evet, önümüzdeki hafta senin tatili var ya, harcamalar.
1: Tabii. Şimdi son finali yapacağım. Birazdan evet, söyleyeceğim dinleyicilerimize.
0: Evet.
1: Eğer o da gelirse bugün artık bilmiyorum, bir helikopterle falan Esenyurt'a iniş yaparım, öyle tahmin ediyorum. Ama güzel, bugün keyifliydi. Ya şey güzel yani, böyle maçları da takip ediyorum. Dedim ya, Venlo Dengranschap maçını izledim. Evet. Bu arada Muhammed Salah 3. gole gidiyor, penaltı. Hayır, offside mi var? Offside.
0: Offside mi?
1: Yoksa penaltı zaten.
0: Evet.
1: Bir dakika.
0: Bir sarı kart.
1: Offside.
0: Nasıl ya?
1: Muhammed Salah sarı kart verdi. Aldatmaya yönelik hareketten.
0: Şaka gibi.
1: Yo, acaba aldattı mı?
0: Ya Salah da şaşırdı şu an. Çıldırdı Salah da. Enteresan bir şekilde. Varı dinleyin diyor. Onu açıyor da.
1: Ya şimdi Muhammed Salah burada niye ya kendini niye bıraksın yani? Ki? Evet. Attı. Var müdahale?
0: Yani.
1: İyiydi hani Şur'la giderken.
0: Evet.
1: Yani sol yerdeki ayağında
0: değil mi?
1: Şey
0: ben
1: değil
0: de
1: mi?
0: Gördüm evet, gibi evet.
1: Sanki orada bir müdahale var.
0: Bir dinliyor Barı galiba.
1: Ama yine de sarı kart yani,
0: yine
1: ki
0: de sarı kart.
1: Oyuncu
0: yani
1: yok demiş zaten.
0: Bu tamamen keyfi
1: yani
0: gösterilmiş bir şey. Evet.
1: Tabii tabii, hani Muhammed Salah
0: hani kıvranıp böyle penaltı istiyorum
1: bir
0: gibi.
1: Bir de beklememiş. Bir... Oyuncu evet, kalkmış. Oynamış.
0: Allah Allah.
1: Aa, çok ilginç ya. Yani
0: Muhammed Salah'a sarı kart gösterdim. Kartı bu. Hani hakemlik kariyerimde.
1: Ya Allah aşkına ya, şu sarı kart olur mu ya? Yani
0: gerçekten enteresan.
1: Yeri düşer düşmez. Evet. Ayağa kalkıyor ve hani hakeme de bir
0: hakeme
1: şey
0: de diyor zaten.
1: Hani bir parmak değil, evet, hatta penaltı değil falan diyor herhalde.
0: Evet.
1: Parmak yani sallıyor ve sarı kart gösterdi.
0: Yani çok, Muhammed Salah'a sarı kart gösterdim kartı bu. Hani
1: çok ilginç ya. Yani. Gerçekten ilginç bir sarı evet, kart.
0: Enteresan.
1: Hani, tabii ki sarı kart gösterebilir Muhammed Salah. Hani derdim yani bu işte değil ama hani şurada sen de gördün.
0: Yani kariyerinde bir kilometre taşı olarak düşündü herhalde.
1: Ya mesela şöyle düşünsene yani, Muhammed Salah 7 takla atar. Bazı
0: ya evet işte hani
1: böyle
0: gösterir kıvrılır, böyle hani evet. Hiç hani öyle bir durum değil.
1: Darbe ayağa gelir ama o kafasını falan tutar böyle.
0: Evet. Böyle kalkar
1: kişi, tabii,
0: tepinir
1: tabii
0: yerde vesaire.
1: Aynen ama hani
0: evet,
1: düşmüş kalkmış ve sahnede kalkıyor. Bir de hani bir şey yok dermiş gibi bir hareketi var. Yapamazsın sarı yani, kart.
0: Takdiri izleyenlere bırakalım ama.
1: Yani. Vallahi gerçekten ilginç. Evet. Ali Şansal'ın kararını ilginç buldum. Eyüp Spor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Eyüp Spor 10 kişilik rakibine bakalım. Gol atmayı başarabilecek mi? Malinovski oyundan alınıyor. Nasıl buldun Malinovski'yi? Bugün 6 oyunu oynatıyor.
0: Ya
1: yani
0: oynadı,
1: 6-8 gibi oynatıyor sanki.
0: Oynadığı mevki tarafında yine gerekeni yaptı ama Malinovski biraz daha ön alanda kullanması lazım hocam. Yani bu kadar sete oturabildiği bir yerde yay önü tarafında.
1: Var.
0: Ya Muçi Malinovski birlikte mesela
1: 4-1-4-1 mi diyorsun?
0: Gibi hani özellikle dizilim tarafı değil de hani sete oturduğunuz tarafta bir tarafa Malinovski'yi koyarsınız, diğer tarafa Muçi'yi koyarsınız. Biri sağ biri sol ayaklı zaten biliyorsunuz. Hani cephe tarafındaki topların tamamında bir tehdit yaratıyorsunuz yani bu şekilde. Ama Malinovski derinde kullandığınız zaman oyuncunun şut tehditini direkt ortadan kaldırıyorsunuz yani. O tarafta bir negatif durum var.
1: Belki ilerleyen günlerde yani daha net
0: altı geldiğinde
1: beraber,
0: belki. Evet.
1: Ben
0: evet,
1: gündüz sordum ama sana da sorayım. Yani Trabzonspor 6 arıyor ya yana yakala.
0: Doğru.
1: 6 evet, lazım, 6 lazım sürekli herkes diyor ya. Tamam 6 lazım da Mendy ne iş yarıyor? Ben merak ediyorum.
0: Mendy var, en kötü ihtimalle Ozan'ı atarsın.
1: Ya Mendy oynayamaz mı orada?
0: Oynar.
1: Sert bir 6 numara değil mi? Çok
0: öyleydi zaten.
1: Mendy
0: formdayken de iyiydi zaten.
1: Tamam, Fatih Hoca sert bir 6 arıyor. Acaba başka problemler mi var? Yani şimdi mesela Fabinho ismi konuşuluyor.
0: Yani derin oyun kurucu potansiyeli olan da bir altı arıyor olabilir. O zaman Mendy olmaz zaten hocanın istediği
1: tamam,
0: kafada.
1: Tamam, ona bir şey demiyorum zaten.
0: Olayı biliyorsun öyle bir oyuncu yani alıyordu veriyordu.
1: Fabinho öyle bir oyuncu mu?
0: Yani nitekim yapabilir. Yani en kötü Malinovski kadar yapar. Malinovski daha aktif kullanır hoca. Yani öyle bir matematiği olabilir arka planda ama tabii hani orada biraz daha gezgin şöyle Gendouzi gibi biraz daha aktif dinamik bir oyuncu olsa daha iyi olur Trabzonspor adına.
1: Yalnız sadece Muhammed Salah'la 10 ay çok kaldı. Neredeyse tüm hücumcuları çıkardı
0: evet,
1: hoca.
0: Evet.
1: Cenk girdi oyuna biliyorsun. Ha, Saviolo sol tarafa girdi. Yani Saviolo, Salah ve şey var. Onaçu var.
0: Onaçu var.
1: İşte evet, bir sarı kart daha geldi. Nivo sarı kart gören oyuncu. O da evet, ilk yarıda da yine tepki göstermişti. Burada da faul sonrası. Ali Hoca hani bazen böyle bazı maçları iyi yönetiyor. Hani böyle baktığım zaman cesaretli kararlar verebilen bir hoca gibi geliyor bana ama hani maça başladıktan sonra her defasında fikrim değişiyor.
0: Değil mi? Böyle yani 15-20 dakika geçiyor.
1: Yani hakem konuşmak istemiyorum ama
0: yani evet.
1: Yani şurada bilmiyorum var mı bir sarı kart?
0: Yani faulse fauldür geçersin.
1: Sarı kartsa kemeredeki sarı tabii. Kartı vermen lazım.
0: Tabii tabii ki orada Salah dönüp
1: bak,
0: gidiyordu yani.
1: Bak ben hafızam iyidir yani mesela. Evet. Orada haklı olarak evet. Muhammed Salah alıp dönüp gidecek.
0: Tabii.
1: Geldi arkadan indirdi mesela.
0: Evet evet.
1: Madem hani cesaret varsa.
0: Bir standardı yok hocanın buralarda.
1: Yok yani evet. Gerçekten yok. Bana da ilginç geliyor bu arada.
0: Görecek
1: Muhammed
0: mi gördü?
1: Muhammed Salah görmez mi evet. Ya? Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Trabzonspor 3'e 2 yakaladı şimdi sol taraftan. Çok yalnız bu şut atılır mı ya Allah aşkına ya. Yani 3'e 2 gittiğim bir pozisyonda. Bak bunu ne zaman söyledim biliyor
0: lisansı
1: musun?
0: Lisansı yırtacaksın
1: yok, pozisyonu. Yok. İlk yarıda sevgili Alper yine sen yetişememiştin. Yani daha yeni gelmek üzereydim. Trabzonspor 4'e 2 falan yakaladı.
0: Hmm.
1: Yine Mustafa bu defa sol taraftan çok etkili geldi. Hakemin olduğu nokta var ya.
0: Evet evet.
1: Şu anda yani o ceza sahasının biraz dışında biraz daha
0: 30 metrelerde
1: bu tarafa olduğunu düşün. Yani sol evet. Çizgiye yakın.
0: Evet.
1: Muhammed Salah sağ tarafta bomboş koşu gösterdi. Bomboş atmadı geldi rakip faul yaptı. Ve atsa %99'u gol pozisyonu.
0: Evet, rakibin... yani bazen bizim oyuncularda bu kompleks oynama durumu var.
1: Şeyi söyledim hatta dedim ki ya Mustafa'nın yani Fatih Hoca'nın bunu söylemesi lazım. Yani Mustafa sen çok iyi bir oyuncusun öyle kal ama şut atma.
0: Şut atma.
1: Evet,
0: ver.
1: Sen pas ver. Bak daha ilk yarı evet, söyledim. Burada evet. Da mesela sağ tarafa dönse yani bomboş kaleye gol atacaktı mesela. Yani
0: bu arada bu Salah pozisyonunda da bir temas da var arka kamerada.
1: Hayır yani bir aldatmaya
0: yani gelerek. Yani hani Salah zaten niye atlasın
1: diyor
0: burada?
1: Diyor ki ben atlamadım ki diyor zaten yani.
0: Evet.
1: İlginç. Hakem ilginç bir sarı kart. Ya bir de bilmiyorum yani Muhammed Salah öyle bir hakem aldatmaya yönelik.
0: Yani bu pozisyonda niye yapsın?
1: Bu pozisyonda en azından yapmaz. Yani
0: maç zaten
1: top
0: 2-1.
1: Önünde zaten bir de. Evet,
0: maç zaten 2-1 öndesin.
1: İlginç. Ya takılıp düşebilir ama öyle bir beklentisi evet. Yoktu. Beşiktaş Alanya Spor karşılıklı gol var girmem. Sevgili Ali Cemal.
0: Yani Nübel varken.
1: Evet,
0: ya bir de bu sezon Beşiktaş biraz KG yok takımına
1: ters
0: döndü.
1: Geliyor biraz.
0: Evet.
1: Alanya Spor Beşiktaş'a belki evet. O yüzden olabilir.
0: Ya bu sene Beşiktaş'ı biraz daha ezber dışı yorumlamak lazım. Hani daha farklı oynuyor çünkü.
1: Peki o zaman tarafına. Benim düşünceme katılacak mısın? Hadi dinleyicilerimize güzel bir kupon verelim.
0: Hı.
1: Olursa bizimdir. Olmazsa şanssızlık diyelim. Evet bu arada kuponları nereden oynuyorsunuz diyenler de Instagram'dan takip etsin. Caner Aydaş yine söylüyorum. Evet Antep'ten de sevgilerimizi iletmiş.
0: Çok saygılar olsun.
1: Ne demiş? Evet yemek konuşmanıza şimdi denk geldim demiş Antep'ten sevgili dinleyicimiz.
0: Oh.
1: Antep'ten yazıyor. Yani yemek duyunca hemen Antep'ten.
0: Tabii.
1: Bir mesaj gelmiş. Şimdi şöyle muhtemel kadrolar az önce belliydi ama şimdi muhtemelden ziyade bir kadrolara bakalım.
0: Hı hı.
1: Beşiktaş mücadelesinde nasıl bir kadro var? Belli olmuş mu kadrolar? Belli olmuş. Evet, Paolo, Victor var. Alanyaspor'un kalesinde. Beşiktaş'ta
0: doğru.
1: Nübel. Agbado, Emirhan, Rıdvan ve Taylan var. Taylan'ı bekliyordum zaten sağ bekte.
0: Evet, bu arada Başakşehir çok net bir pozisyon kaçırdı.
1: Kaçırdı
0: 86.
1: mı? Evet, ben de kaçırdım pozisyonu. Evet, Salih, Endidi, Orkun, Trossard, Çerni ve Oğlu oynayacak. Siyah beyazlar. Evet, şimdi görüyorum pozisyonu. Bayan etmiş. Burada da Onana. Gole izin vermemiş.
0: İyi bir kurtarış.
1: Ben diyorum ki sevgili Alper ya Nübel'e ya Paulo Victor'a kurtarış oynayacağım. Paulo Victor'un 4 kurtarışı 1.60. Tamam mı? Bunu hemen stoklayalım sana. Yani
0: 4
1: sana
0: kurtarışı 1.60 mı 1.86 mı?
1: 1.86
0: mı? Ben yanlış baktım galiba.
1: Bir dakika. 1.86 da olabilir. Yani Beşiktaş'ın
0: 4 artı kurtarışı olarak söylüyorsun
1: evet.
0: Değil mi?
1: 1.86 mı?
0: Evet. Paolo
1: tamam.
0: Victor.
1: Orada 4 kurtarış ve Göztepe Gençler Birliği mücadelesinde de Gençler Birliği'nin kalecisi İrfan olmalı diye tahmin ediyorum. Evet İrfan Can Eylül
0: Bayat. Sürpriz yoksa evet.
1: Orada da İrfan Can'ın 4 kurtarışı böyle bir kombin yapılabilir. Bu minimum oranlı bir kuponumuz olsun. Biraz hı-hı. Daha ya biz bu oranı beğenmedik kardeşim bu nedir ya falan.
0: 2.98 yani, bu arada.
1: Ya, beğenmeyen hı-hı. Olabilir tabii. Artıralım diyenler de hemen şöyle söyleyeyim. Hatta onu ben ne zaman söyleyeyim?
0: Reklamlardan sonra söyleyeyim.
1: Tabii reklama gittikten sonra söyleyelim. Biraz şey olsun müthiş bir oran söyleyeceğim. Bugün de şansım yaver giderken oynayacağım oranı. Bakın gelmezse Alper'dendir. Tekrar söylemekte fayda görüyorum.
0: Mecburen getireceğiz artık.
1: Getireceğiz artık. Gelmesi de lazım. Güzel bir oran. Bu arada 7-8'e yakın bir oran vereceğim. Maç bitsin. Reklam arasına gidelim. Biz papatya çayı içerken en azından orada da bir rahatlayıp o kuponu verelim. Ama 4 kurtarışı öneriyorum. Şimdiden 2 kalecinin de. Bu arada Başakşehir çok tehlikeli geldi. Ceza sahasında bir kafa kaleci Onana. Serke yerde kaldı. Hakem evet. Bu arada ceza sahasında büyük bir kavga. Sevgili dinleyiciler, Başakşehir Trabzonspor maçında. Hakem de oraya koştu. Evet şu anda.
0: Biraz karıştı ortalık.
1: Bayağı bir karıştı. Orada şu anda Serke değildi ama tartışmayı kim çıkardı? Sanırım Savic diyor ki kafasına tekme attı falan bir şeyler anlatıyor.
0: Evet,
1: ama
0: öyle bir şey bakalım. Anlatıyor.
1: Anlamadım. Serke yerde kaldı. Burada var mı bir penaltı? Elle var mı bir dokunuş?
0: Yok. Hayır. Normal bir pozisyon var. Çok bir şey yok. Artık o mücadele.
1: Yok. El yok. Sonrasında Savic. Ha, tam Savic yerdeyken kafasına bir darbe var.
0: Evet. Evet. Bunlara gerek yok işte.
1: Yalnız bu arada çok sert bir darbe olmuş ya. Evet. Yani Savic'in yaptığı doğru değil. Kesinlikle katılıyorum. Ama hani
0: biraz sarı kart çıktı oyunculara.
1: Oyuncu kimdi göremedim ama ya oyuncu yerdeyken ayağının üstüyle diziyle oyuncunun ensesine çok sert bir Onur Ergün. Ha, bu arada kontrolsüz yapıyor ama çok sert.
0: Evet, evet.
1: Yani oyuncunun gayri ihtiyari tepkiyi göstermesi normal. De çok normal
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii tabii.
1: Çünkü hani koşarak gelen bir diz boynunuza çarpıyor.
0: Acıtır.
1: Çok, acıtır değil evet, bayağı acıtır.
0: Acıtır yani. Evet.
1: Evet. Evet sevgili Ali şöyle bir kupon yapmış. Paris Ren maçına 2.5 gol üstü Alanya Spor Beşiktaş mücadelesine karşılıklı gol var. Bence Ali Beşiktaş'ın gol yemesini istiyor sevgili Ali.
0: Artık Cemal. Yeme vakti demiş.
1: O maç bu maç demiştir.
0: Evet.
1: O yüzden olabilir. Ben ama VAR'a giremem yani. VAR girmeyeceğim. Başka
0: zor
1: bir şey
0: zor gözüküyor sanki ama belli de olmazsa bir deplasman.
1: Kulüp Brüj mücadelesi 3.5 gol üstü olur mu demiş. Başka bir dinleyicimiz Yalçın Bey. Ne dersin?
0: Circle Brüj'de oynuyordu değil mi? Yanlış
1: evet,
0: hatırlamıyorsam.
1: Biter mi ama biraz orası da ürkütücü sert bir mücadele. Ben genelde böyle derbilere girmemeye çalışıyorum. Evet. Kendi içinde rekabeti yüksek olan maçlara hem gergin oluyor.
0: Ya yani maç sonu bir deyip geçmek lazım mesela. Brüj içeride alır bir
1: yani
0: şekilde.
1: Evet öyle ya da böyle kulüp Brüj kazanır. 6
0: maçı mıydı gerçi oynanmış da olabilir.
1: Yok yok hayır 1-0 önde.
0: Ha evet, yani işte maç sonu bir maçı o.
1: Ya bayağı sert geçiyor onların maçları.
0: Geçen evet evet sene, derbiden dolayı.
1: İzledim biraz. Hı-hı. Hani maç oynamıyor neredeyse.
0: Ya klasik bir Belçika maçı gibi değil. Evet, bir evet, o karede değil. Bir karede değil yani.
1: Bayağı sert geçiyor. Bu sene de zaten hala 1-0. 37'de gelmiş gol.
0: Evet.
1: Yani iki takım da şut atıyor. Bol bol fauller. Bu arada bol bol diyorum ama Circle Kulüp Brüj'ün bir fauli varmış. Hepsini Circle Brüj yapmış. Onlar da 6 faul yapmış.
0: Evet.
1: Ama gergin bir maç. Yani
0: standartlarının yani, altında geçmiş o zaman faul tarafında ama çok. Normalde
1: bak
0: dediğin
1: mesela,
0: gibi oluyor.
1: Sana şöyle söyleyeyim. Sarı kart yok şu dakikaya
0: Oo,
1: kadar.
0: Enteresan.
1: Hakem kim bir bakalım. Yani hakemi
0: hakem kaynaklı
1: ama,
0: olabilir belki.
1: Evet hakemi göremedim.
0: Çok etki ediyor çünkü biliyorsunuz.
1: Şeye benzemedi bu maç. Dünkü Fenerbahçe maçının son dakikaları.
0: Değil mi?
1: Evet yani Başakşehir sürekli atakta bulunuyor.
0: Ya, Muçi değişikliği biraz yanlıştı.
1: Malinovski üzerine Muçi.
0: Evet yani çok o tabiri caizse babaları çıkartmayacaksın 2-1 iken. Yani 3'ü yakalayacaksın. Rahatlayacaksın. Rakibi de hani bakın ben iki farklı öndeyim mesajını vereceksin o rakibe. Ondan sonra dinlendirmeye gideceksin. Yani böyle bir maçta şu an 2 puan bıraksa Trabzonspor çok yazık olur yani.
1: Evet. İstanbul'da mücadele sona erdi. Gaziantep Futbol Kulübü Soresco'nun golüyle 1-0 kazanmayı başardı Eyüpspor karşısında. Trabzonspor maçında dakikalar 90+4'ü gösteriyor. Trabzonspor Muhammed Salah'la 3. golü buluyor. Bir faul var mı bilmiyorum. Evet burada...
0: İtme olarak mı değerlendirdi?
1: İtme olarak değerlendirdi. Bekleyin diyor. Evet, Alişan Salan devam diyor. Evet Muhammed Salah da pozisyonda güldü ama hani düdükten sonra topa vurdu. Şimdi atacak mısın oyundan? Şimdi?
0: Yani sarı kartı
1: değil
0: var değil
1: yani
0: mi?
1: Şimdi mesela şunu atmam mı lazım
0: değil
1: yani?
0: Mi, değil mi değil mi? Foyldan sonra bir
1: evet,
0: vuruş var. Doğru
1: yani işte bazen bu ilk sarı kart hani
0: Ya, ilk sarı kart zaten direkt, hani ben Muhammed Salah'a sarı kart gösterdim, sarı kartı.
1: Şimdi burada mesela atacaktım.

0: Belki
1: Evet.
0: Muhammed Salah.
1: Yazık olacaktı.
0: Değil mi? E
1: Evet.
0: tabii yani şimdi hani itiraz etsen de başka bir dert. Yaz bu pozisyon bilmiyorum var mı faul? Gördün mü?
1: Tekrar bir bakalım.
0: Ha, var evet.
1: Var
0: Tam
1: var.
0: hava topuna çıkarken bir faul
1: Dengeyi
0: var.
1: bozuyor.
0: Ve mücadelede artık son 2 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü de devam ediyor. Hatta 1 dakikaya girdik. Birazdan da mücadele sona erecek. Bakalım Trabzonspor kazanmayı başarabilecek mi sevgili dinleyiciler? 90 artı 4. dakikada, 3. dakikada bitti. Son saniyeler mücadelede ve 2-1 Trabzonspor üstünlüğü var.
1: Evet, Fatih Hoca da bir sarı kart gördü.
0: Evet yani artık maçın son dakikalar artık
1: Son toplar.
0: bir şekilde bitsin istiyor. İki takım da demiyorum tabii Trabzonspor bitsin
1: Trabzonspor.
0: istiyor.
1: Evet.
0: Aynen bakalım.
1: Bir drama golü gelir mi bakalım. İzleyeceğiz.
0: Vallahi yazık olur. Şimdi ceza sahasına bir orta uzaklaştıracaklar. Nivo
1: Kale boş.
0: topla beraber çıktı. Evet kale boş. Trabzonspor 3. golü bulabilir. Kale boş. Uzaklardan bir vuruş ve top ağlarda sevgili dinleyiciler. Trabzonspor 3-1 öne geçti. Golün sahibi kim tabii ki? Muhammed Salah
1: Affetmez. Evet.
0: sevgili dinleyiciler. Çok uzaklardan kale boştu. Neredeyse 35 metre, 40 metre hatta ne 35'i. Orta sahanın biraz ha ne oldu?
1: Ya bu da mı iptal? Nasıl?
0: İptal oldu. Sebep?
1: Yani.
0: Offside mi vardı? Aa offside verildi. Evet yani şu açıya göre offside oluyor.
1: Offside.
0: İnanılmaz.
1: Aa.
0: Gerçekten
1: Gerçekten.
0: inanılmaz.
1: Evet.
0: Trabzonspor. Ama tabii hani bize gösterdikleri açı bu. Bir bakalım. Yalnız oradan bile değil mi? Ne kadar düzgün
1: Çok
0: bir
1: net bir
0: vuruş.
1: vuruş. Evet.
0: Evet Ali şans alan bekle diyor. İki oyuncu vardı diyor orada.
1: Evet.
0: Bekleyin diyor hala. Yok. Değil mi?
1: Offside
0: Offside
1: eli
0: verdi.
1: havada.
0: Evet eli
1: Evet.
0: havada. Artık mücadelenin son saniyeleri sevgili
1: Enteresan bir
0: dinleyiciler.
1: pozisyon oldu. Evet.
0: Çok ilginç bir pozisyon gerçekten. Hat-trick yapmış olacaktı. Şimdi ceza sahasına bir orta uzaklaştıramadı. Başakşehir tehlikesi. Ama Savic çok yukarıda. Atak devam ediyor. Şimdi yerde kalan bir Başakşehirli oyuncu var. Penaltı bekliyorlar ama devam edecek. Sonrasında atak devam ediyor. Ceza sahasından şimdi bir orta daha. Bir vuruş dışarıda.
1: Evet, maçı
0: Ve
1: bitiren vuruş.
0: mücadelinde son düdüğü çaldı sevgili dinleyiciler. Biz de araya gidiyoruz.

0: Maç Merkezi devam edecek.
1: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
7: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
8: Merhaba.
7: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
8: Merhabalar abi. Merhaba.
7: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
7: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Nerede yerini aldı? 5 numaralı Sanof Şükran. Sontay. O da yerini alınca 6. koşu başlayacak. Şirin yerde. Şimdi giriş hazırlığına başladı ve o da starttaki yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinin 4 boy gerisinde kaldı. 8 numaralı The Black Sonya. 1 numarada Son of Denizli liderliği aldı. İkincilikte 7 numarada Somebody Loves You var. Yarım boy kadar geride Hasturbo. Onun içinde Son of Şükran ilerliyor. 2 boy kadar geride 9 numaralı Heart of Fener yayılırken yarım boy kadar geride 2 numaralı Frames var. Onun 2 boy gerisinde 3 numaralı Hansin ilerliyor. Yaklaşık 2 boy kadar geride 8 numaralı The Black Sonya ve 6 numaralı Time to Rise var. Onların da 1 boy gerisinde 10 numaralı Monsieur Deniz sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numarada Sanof Denizli lider, fark yarım boy kadar. 5 numarada Sanof Şükran takipte. Yarım boy kadar geride içeride 7 numaralı Somebody Loves You var. 1 boy geride 4 numaralı Has Turbo, onun içinde 9 numaralı Heart of Fener. Daha sonra 3 numaralı Hansini ve 2 numaralı Frame sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 1 numarada Sanof Denizli lider Endüş Kulvar'dan. 4 numaralı Has Turbo içeridense 7 numaralı Somebody Loves You'nun atakları var. 2 boy geride 3 numaralı Hansini ataklarına başladı. İçeriden gelen 7 numaralı Somebody Loves You şimdi liderliği aldı. 1 numaralı Sanof Deniz'den, içeriden 3 numaralı Hansini'nin dış kulvardansa Has Turbo'nun çabaları var. Somebody Loves You lider dışarıdan. 4 numaralı Has Turbo içeride, Hansini geliyor. Somebody Loves You direniyor ve kazanıyor. 3 numaralı Hansini ve 4 numaralı Has Turbo ikincilik için aynaya yakın geçti. 1 numaralı Sanof Deniz 4. olurken 2 numaralı Frames de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Somebody Loves You Mertcan Çelik'le kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz program değil, pardon. Maç merkezi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber birlikteyiz. Alper, biraz kısaca maçı değerlendirelim.
11: Evet.
8: Sonrasında oynanacak iki maçı konuşacağız. Beşiktaş'ın 11'i de belli oldu. Hatta dinleyicilerimiz için tekrar bir söyleyeyim. Sonrasında bir sürpriz var mı? Kalede Nübel var, Endidi, Emirhan, Taylan, Rıdvan, Salih var önlerinde. Agbadu tabii, Endidi derken Endidi ortada. Agbadu geride. Bu arada bu istatistik

0: Sağlayıcısı Abadu'yu.
1: Merkeze 8 koymuş numara. Değil mi? Evet, ben de gördüm şimdi.
0: Cerny sağda, Trossard solda, Orkun yine göbekte ve o en önde oynayacak. Ne diyorsun, var mı sürpriz?
1: Yani tabii Ndidi tarafı bir sürpriz. Ama Alanya tarafını da hoca muhtemelen şöyle bir kurum aylarıyla değerlendirmiştir muhakkak. Orada bir sigorta gibi düşünmüş olabilir Ndidi'yi. Zaten Beşiktaş geriye düştüğü veya skor bulamadığı senaryoda orada Olaytan'ı değerlendirecektir. Onun evet. Haricinde bir sürpriz yok.
0: Şöyle bakıyorum. Olaytan, Vlahovic yine yedekler arasında. Semih Kılıçsoy, İlhan Fakalı yedekler arasında.
1: Evet, opsiyon var. Beşiktaş
0: burada adına. Nübel'in 2 kurtarışına, 1.31, 3 kurtarışına şöyle bakıyorum. Bulabilirsem eğer. Bulamadım hala. Sen gördün mü? Sanki 2'den 4'e gitmiş. Ha pardon, 3 kurtarışına 1.77. 4 kurtarışına 2.79. Nasıl bir risk alalım? Ben Paulo Victor 4 kurtarış yapar dedim. Kendi adıma.
1: Evet.
0: Gaza geldim yani. Dinleyicilerimize de önerdim.
1: 4 ya da 5 kurtarış denenebilir buralarda. Beşiktaş muhakkak zaten şut çekecektir. Ceza sahası içi veya dışı. 3 puan için oynayacaktır. Tempolu bir maç olmasa da yapacaktır. Olsa da yapacaktır. Şutör oyuncuları da var biliyorsun. Deneyen oyuncular var. İşte Cerny gibi, Orkun gibi. Gelebilir.
0: Trossard
1: da dener.
0: O zaten gördüğü zaman vuruyor.
1: Evet. Evet. Yani dolayısıyla
0: ki bu maçı kazanmak isteyeceklerdir.
1: Muhakkak. Muhakkak.
0: Yani bence şey de yok. Nedir o? Yani çok ciddi bir rotasyon da yok.
1: Yok. Direkt zaten 3 puana çıkmış Beşiktaş.
0: Değil mi?
1: Yani olması gerektiği gibi.
0: Yedekler arasında belki oradaki sürpriz o. Ben biraz risk alacağım. Hani 4 kurtarışı öneriyorum. Victor, Paulo Victor'un 4 kurtarışını. Oran da bence güzel. 1.88. Yanına da Göztepe Gençler Birliği mücadelesinde İrfancan Eğribayat'ın 5 kurtarışını yine ekleyeceğim sevgili dinleyiciler. Alper'e de söylüyorum. Yani birini 4, birini 5 yapabilirsiniz bu arada siz.
1: Tabii.
0: İkisini de 4 yapabilirsiniz. Ama ben yani biraz yüksek oran riski severim. Onu söyleyeyim. O yüzden de bugün de öyle devam ettik. 7.47 oran. 2 nedir o?
1: İki kalecinde 5 kurtarış yaptı
0: sanırım. 5 kurtarış yani çok da özel bir şey. 5 tane isabetli.
1: Şut gelecek tutacak.
0: Evet. Yani tutacak, yumruk duyacak, ne bileyim kornere vuracak, önemli değil. Bloklasın. Tutması mı gerekiyor? Yumruklası oluyor mu mesela?
1: Tabii.
0: Kurtarışa olur. Giriyor mu?
1: Yan toplu yumruklasa kurtarışa girmez. Ama şut olması
0: şutu
1: lazım.
0: Şutu. Evet. Değil mi? Ama dileyen dediğim gibi bir alt limiti oynayabilir. Ben oynadım.
1: Evet.
0: Bilmiyorum. Ne dersin? Evet, şu anda da denedim hatta. Bakalım ama bir altını da deneyeceğim. Onu da söyleyeyim.
1: Yani daha 4, net olan.
0: Tabii 4 diyorsun. Kurtarışta deneyeceğim. Çünkü hani onun da oranı 3 zaten.
1: O da iyi. O da iyi.
0: O da gayet iyi. 2. Hani bir de ettiğe sütte karışmıyorsa. Yani şut atacaklar gol atmak için.
1: Evet.
0: İsabetli olacak. Göztepe maçında çok hani net gelmesini bekliyorum.
1: Evet, iç saha baskısı olan bir takım Göztepe zaten.
0: Bir de hani İrfan Can, Eribayat'ta da hani özel
1: bir durum var.
0: Durumları evet. Var onlar için.
1: Evet.
0: O yüzden orada bir şut bombardımanı bekliyorum. Bu arada tek tek de oynayabilirsiniz. Risk almak istemeyenler. Mesela İrfan Can'ın 5 kurtarışı 2.79 mu ne öyle bir şey.
1: Evet, oldukça yüksek.
0: Gayet güzel. Şeye bakıyorum. Paulo Victor'un 3 kurtarışı var mı? Orada 1.33. 3 kurtarışı da yapar.
1: 3 tane de yapar.
0: Mesela o 3 örnek veriyorum. Evet. İrfan Can Eğribayat 4 desen zaten 2'nin üzerine çıkıyor oran.
1: Doğru.
0: Yani doğru. Çok böyle özel bir şey de yapmanıza gerek yok. İlla benim gibi çok hareketli yapmanıza da gerek kalmayabilir. Öyle de yapabilirsiniz. Eğer Beşiktaş şut atmasa da o da yapacak bir şey yok. Yani ne diyeyim artık.
1: Yani. Ama beklersiniz tabii maç önünde de.
0: Sen beklemiyor musun?
1: Ben bekliyorum.
0: Bekliyorsun değil mi?
1: Tabii.
0: Bakalım. Peki,
1: ki İtalyanların oyunu tarafında da şut
0: bir tarafında. Bir yerden geliyormuş Bayisler.
1: Değil mi?
0: O zaman görüşürüm sizinle.
1: Evet.
0: Siz beni ikna etmeye çalışıyorsunuz ama yok olmayacak. Bakıyorum. Peki hani Gençler Birliği de tabii şut atabilir ama ben daha çok şutu şeyden bekliyorum. Evet, evet. Yani iki kalecinin de yani bir alt baremdeki 2.98. O da gayet güzel. 3 oran. Bence güzel bir oran.
1: Gayet ideal.
0: Evet, şu anda denedim. Onu da denedim. Eğer olursa bugün karlı bir gün olmuş olur. Ona da bir miktar gönderdim. Nasıl buldun Trabzonspor'u?
1: İlk yarıda da aslında Trabzonspor belli bir coşkuyla oynadı ama ilk yarıyı biraz

0: üçüncü bölgede yanlış oynadı diyebiliriz. Yani o kadar ön alana yerleşip sonrasında erken şutlarla atakları bitirmek doğru bir tercih değil. Nitekim ikinci yarıda biraz daha ceza sahası içerisine girmeyi tercih ettiler. Oralardan şut aksiyonlarını değerlendirdiler. Yani 4'e 5'e gidebilecek bir maçtı. Özellikle Onuachu biraz daha gününde olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Hak edilmiş bir galibiyet. Zaten maç önünde de ben KGM-S1 demiştim tercih tarafında da. Şaşırtmadı beni. Yani Başakşehir tarafı biraz pasif kaldı ama ben yine de biraz ikinci yarıda özellikle Muçi çıktıktan sonra daha net bir baskı beklerdim Başakşehir tarafında. Ya Malinovski ile birlikte çıktı çünkü. Hani oyun kurulumu tarafında çok bence bir harakiriydi o Fatih Hoca'nın yaptığı. Ama bunu değerlendiremedi Başakşehir tarafı. Biraz pasif kaldı maçta. Sanki kaybetmeyi göze almış gibilerdi. Yani teslim olmuş gibilerdi. Bir iki pozisyon var Saman Alibi gibi yanıp sönen. Onun haricinde ama şöyle bir 20 dakikalık, 15 dakikalık bir baskı göremedik Başakşehir'in.
1: Trabzonspor'un oyunu nasıl buldun? Yani Ferencvaros maçı var Perşembe günü. Tabii akıllarda bir taraftan orada.
0: Doğru.
1: Orada en kötü ihtimalle maçı uzatmaya götürmek zorunda. Yani kazanmak zorunda öyle ya da böyle.
0: Kazanmak zorunda. Evet, kaybetti biliyorsunuz.
1: Ne diyorsun yani, bu oyun yeterli olur mu? Oyunun işte bugün Başakşehir'in de girdiği pozisyonlar olduğunu hani gördük.
0: Evet.
1: Orada da sert bir mücadele olacak. Yani bir kere ben kendi adıma söyleyeyim, yani o sertliğe mutlaka Trabzonspor sertlikte cevap vermeli.
0: Yüzde
1: Bakınız
0: yüz.
1: örnek Midtjylland Beşiktaş
0: Değil mi?
1: ikinci mücadelesi.
0: Değil mi? Evet.
1: Yani yarım saat dövdüler ama Beşiktaş'ta
0: biz de buradayız dedi.
1: yıkılmayacağız dedi.
0: Tabii,
1: Evet, aynı
0: tabii.
1: faullerle karşılık verdi.
0: Evet. Yani
1: Bir kere bu olmalı
0: tabii
1: hatta.
0: maç tarafında dediğim gibi Ferencvaros tarafı tempoyu arttırmayı seven bir takım iç sahada taraftarıyla birlikte. İyi bütünleşen bir ekip. Ve o baskıyla birlikte o ofansif futbolla birlikte Trabzonspor'u bir geriye ittirme isteği olacaktır Ferencvaros cephesinde. Trabzonspor'un yapması gereken şey buna ayak uydurmak değil. Yani buna karşı durmak. Zaten skor alması gerekiyor Trabzonspor'un. Ve şu net bir gerçek, yani hani 2-11'i yan yana şöyle bir koyduğunuz zaman Trabzonspor 11'i çok net bir şekilde ağır basar. Orada da oyunun temposunun arttığı bir yerde, gitgellerin olduğu bir yerde, hani Ferencvaros 4 kaçırırsa Trabzonspor 2 kaçıracaktır. Ferencvaros 1 atacaksa Trabzonspor 2 atacaktır. Yani o oyun aslında Trabzonspor'a çok yarayacak bir oyun. Dolayısıyla hani öyle bir durumda tempoyla karşılık vermeli Trabzonspor. Ha tabii Ferencvaros farklı bir stratejiyle standart iç saha maçlarının haricinde bu maçı düşük tempoyla da götürmek isteyebilir. Orada da tempoyu yine arttıracak takım Trabzonspor olmalıdır. Bunu yapacak oyuncular var mıdır? Bu güce muktedir. Oyuncular var mıdır? Vardır. Malinovski, Muçi, Salah. Hani oyunu hızlandırabilecek, aksiyon yaratabilecek oyuncular bunlar. Bu oyuncularla bu maçı çözmesi gerekecek Fatih Hoca'nın. %60 diyorum ben Trabzonspor geçebilir turu.
1: Trabzonspor'un turu geçme şansı yüksek diyorsun. Ahmet Bey Kanada'dan yazmış. Yağmurlu bir günden selamlar demiş.
0: Çok saygılar.
1: Bence Alanya 2, Beşiktaş 1.
0: O. Direkt üst demiş. KG var
1: Sen
0: demiş.
1: Galatasaraylısın zaten. Seni çok iyi. Sanırım beni kızdırmaya çalışıyor Ahmet Bey. Sevgiler. Olabilir tabii, yani Alanyaspor ters geliyor Beşiktaş'a, her şey
0: Zor bir
1: olabilir.
0: deplasman. Alanya deplasmanı. Ne olursa olsun.
1: Erdal Bey sevgilerini iletmiş. İyi yayınlar demiş Alper ve Caner. Lütfen okuyun demiş ama mesajımı. Ama tabii biz bunu okuyabilmek için, yani okuyabilmemiz için önce bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. İkincisi de Erdal Bey, rica ediyorum çok kısa mesajlar yazın. Yani bir A4 büyüklüğünde mesaj yazarsanız bunu okumam pek mümkün olmuyor. Bir reklam arası devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Maç Merkezi, Caner Aydaş, ben ve Saattaş 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Alper'le birlikteyiz. Evet, şimdi önümüzde yaklaşık bir 15 dakika kaldı. Alanya Spor deplasmanı. Son 5 yıldır Beşiktaş kazanamıyor burada.
0: Evet. İyi geldiği dönemlerde oldu. Kötü geldiği dönemlerde oldu.
1: Ne diyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Yani tabii Alanya Spor iyi bir kulüp. Süper Lig tarafında. Hani bir bayrak kulüp olmasa da lige renk katan kulüplerden biri. Hem oyun stili tarafında. Biliyorsun işte Farioli vesaire pek çok hani hocanın ve oyuncunun da enteresan oyuncunun da girip geçtiği bir kulüp. Güzide bir kulüp. İyi de bir bölgenin kulübü. İç saha tarafında her kulübe.
1: Ben de haftaya gidiyorum bu arada.
0: Evet, sen gidiyorsun. Yerinde incelemeye evet, gidiyorsun.
1: Tam böyle merkeze evet, gidiyorum.
0: Evet. Yani hani her kulübe sorun çıkartabilecek bir ekip. Ki geçen sezon özellikle benim hiç unutmadığım işte Galatasaray maçı tarafında Uğurcan'ın ekstra yaptığı bir maçtı. Alanyaspor geldi de geldi yani o tarafta. Tabii bu sene bu sezon daha hem sezon başı oluşundan ötürü hem de Beşiktaş'ın güçlü başlangıcından ötürü biraz daha Beşiktaş burada önde maç önünde. Git geldi bir maç olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Alanyaspor'un mutlaka ortak olacağı noktalar olacaktır. Beşiktaş'ın da tabii ki 3 puan hedefiyle sahada olacağı bir maç. Dolayısıyla hani beraberlik veya düşük tempoyu kesinlikle Beşiktaşlar istemeyecektir. Beşiktaşlı teknik heyet ve futbolcular istemeyecektir. Keyifli bir maç bizi bekliyor.
1: Bence güzel açıkçası. De bir rotasyon yapmış. Mesela maçın gidişatına göre maçın
0: çok ufak bir rotasyon ama aynen. Hani hem kadroyu bozmayacak bir rotasyon. Gücünü yani oyun gücünü bozmayacak bir rotasyon. Hem de tabii skorun hani bozulamadığı noktada 0-0 veya Alanya'nın önünde olduğu bir noktada veya 1-1 senaryolarında yedek kulübesinde de opsiyonları var hocam.
1: Evet, onu söylüyorum. Yani Vlahović var, Olaytan var baktığın evet. Zaman. İlhan mesela forumda
0: önemli bir oyuncu.
1: Evet. Evet, girip hani yorulan savunmanın üzerine gidebilir çok rahatlıkla. Hani evet. O anlamda bence şu ana kadar kadroyu çok iyi yönetti hocam.
0: Tabii. Yani ki transferinde çok hani konuşulmamıştı İlhan o dönemde hatırlarsan ama ben çok iyi bir transfer demiştim.
1: Evet.
0: Oyuncu çok fuleli, hızlı, çevik, modern bir kanat aslında. O eskilerin de sevdiği bir tip. Birebir oynayabilen, şut opsiyonu yaratabilen, kendine pas opsiyonu yaratabilen enteresan bir oyuncu. Tabii Trossard'la birlikte kadroda olması onun için de çok büyük bir avantaj. Hani bir nevi mentörlük durumu da var orada. Trossard'la İlhan arasında. Ya forvet tarafında da 9 numara tarafında da onun yetersiz kaldığı noktada Vlahović belki bugün sahneye çıkıp adını tabelaya yazdırabilir. Veya en azından etkili olabilir. İyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Sadece birkaç ekleme kaldı transfer tarafından.
1: İyi bir orta saha, bir sağ ön, belki bir stoperle beraber transferi evet. Noktalayacak. Tabii bunların hepsinin yabancı olduğunu da düşünürsek.
0: Doğru.
1: Haliyle kadrodan bazı oyuncular da ayrılmak zorunda kalacak gibi bir durum var. Ya doğru. Da U23'e. Yani aktarılacak. Artık evet. Öyle diyoruz U23. Hani Fransa U23 için oyuncu yetiştiriyoruz. Bu da başka bir konu tabii ama
0: evet, evet.
1: Yapacak bir şey yok. Federasyonun kararı bu şekilde. Evet, ben de bu arada hani zor maç bekliyorum. Alanyaspor gerçekten ters geliyor Beşiktaş. Hani Beşiktaş kendi oyun kimliğinden uzaklaşmadığı sürece yani o kompakt bekleyen diğer maçlarda da
0: arayan gördük. Değil mi?
1: Aynen arayan yani önde kaldığı sürece bence bu maçı kaybetmesi zor gözüküyor. Ama yok hani biraz oyun kimliğinden uzaklaşırsa bu arada üçlü oynuyor Alanyaspor.
0: Evet.
1: Hani orada da o baskıları doğru yapması lazım Beşiktaş'ın.
0: Evet.
1: Bakalım bekleyip göreceğiz. Diğer maç için ne diyorsun? Göztepe Gençler Birliği mücadelesi.
0: Orada da Göztepe'den bir iki gol bekliyorum açıkçası. Ama tabii maçın sıkıştığı senaryoda da az önce senin verdiğin bahis çok değerli bir bahis. İrfan Can Eğribay iyi bir kaleci. Ve onun için de çok imza önemli bir maç olacak. Dolayısıyla biraz hani İrfan Can Eğribay'a da bakıyor ama Göztepe de içeride çok iyi. Taraftarı zaten olağanüstü bir taraftar. Lige de renk katan ayrı bir takım zaten ayrı bir camia. Orada da keyifli bir maç. Yüksek tempolu. Göztepe'nin bol bol rakip kaleye gittiği. Biliyorsun Göztepe'nin bir de düzensiz sekansları oluyor. Oralarda da Gençler Birliği'nin bir takım şansları değerlendirdiği git geldiği bir maç bekliyorum. İki maçta da keyifli dakikalar anlar bizi bekliyor.
1: Evet, bakalım nasıl maçlar olacak. İrfan Can tabi bugün ciddi bir baskı altına alınacaktır. Muhakkak. Öyle tahmin ediyorum.
0: Muhakkak.
1: Geçen hafta da aslında

0: da hani kazanılan maçın herhalde kahramanıydı. Kariyerinin en yüksek kurtarış herhalde sayısını o.
1: Süper Lig.
0: Kariyerinin gerçekten önemli bir mücadele oynadı. Orkun bile 5-6 şutundan biri kaleyi belki buluyor demiş. Vlahovic oynamazsa Beşiktaş isabetli şut bulmakta zorlanıyor. Kale vuruşları da denenebilir. Dağa taşa çok vuruyorlar çünkü demiş. Alanya'nın sıcağında Alanya kesin gol atar. Beşiktaş karşılıklı verebilecek mi? Bundan emin değilim demiş sevgili Ali Bey. Yani bir Alanya gol atıyor. Beşiktaş dağlara taşlar atıyor. Onlardan emin. Ama şu ana kadar gol yemeyen, bütün maçlarını kazanan Beşiktaş'ın isabetli şut atacağından emin değil sevgili Ali Bey. Sonra da ben taraflı oluyorum, kendisi objektif oluyor, değil mi?
1: Buyurun. Yani bilemeyiz tabii. Hani ama Alanya Spor deplasmanının ters geldiği bir gerçek. Hani
0: çok ters geliyor.
1: Yani hazır
0: Alanya herkese kendi ters geliyor ya.
1: Tabii
0: mesela yani, Galatasaray'a da çok ters geliyor.
1: Tabii,
0: aslında. Ama yani yeniliyor genelde.
1: Evet yani
0: geliyor ama yeniliyor.
1: Bir şekilde.
0: İlginç.
1: Ya o da işte hani Galatasaray'ın skor alabilme yeteneği diyelim. Fenerbahçe tarafında da zaman zaman Alanya'ya karşı yapabiliyor bunu ama Beşiktaş bu deplasmanda epey bir zorlanıyor. Bakalım bu sezon Beşiktaş için farklı bir sezon bana göre. Oyun stili çünkü çok farklı. Yani ezbere yorum yapmak bu konuda doğru olmuyor o yüzden. İstatistikler pek tutarlı değil Beşiktaş adına bu sezon tarafında. Geçtiğimiz sezonlarla karşılaştırdığınızda. Çünkü hani Beşiktaş dediğiniz takım hani iki atar bir yer. Bir yer bir atar. Yani her zaman o bol skorlu maçların bir numaralı üç büyüğüdür yani.
0: Evet.
1: Ama bu sezon biraz daha kompakt. Biraz daha oyun tarafında o oyun hakimiyetiyle birlikte topu geri kazanma yüzdesinin daha iyi olduğu, mücadele tarafının daha iyi olduğu bir İtalyan ekolüyle çalıştırılan bir ekip. Dolayısıyla hani eski performansı veya eski skorlara göre çok da değerlendirmemek lazım. Nitekim bu maçta bana göre böyle olacaktır. Yani sürpriz bir Beşiktaş galibiyeti de görebiliriz istatistiklere göre öyle. Yani normalde takılmasını yani, beklersin.
0: Geçmiş head to head maçlara tarafına göre değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii evet. Zaman. Yani birebir.
0: Ama şu andaki form durumuna bakarsan.
1: Şu anki işte makroya baktığınız zaman işin hani makrosu yani bu head to head denilen rakibe karşı ne yaptı Beşiktaş tarafına bakıldığında Beşiktaş puan kaybedecek gibi duruyor. Ama mikroya indiğinizde yani mevcut form durumuna indiğinizde Beşiktaş kazanır gibi duruyor.
0: Bakalım az bir süre kaldı. Biraz mesaj okuyayım izninde.
1: Tabii.
0: Çok mesaj var. Dinleyicimiz demiş ki satılmış saat dinleyicimizin ismi. Hoca keşke Zagris maçında bir yani rotasyon hafta yapsaydı. Içi, bence rotasyon gereksiz olmuş. Bize de güzel insanlar demiş.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sevgiler. Yani Zagris maçında olsaydı rotasyon daha iyi olurdu. Burada yapmasa daha iyi olurdu demiş.
1: Diyor,
0: yani
1: evet.
0: O maçı tercih etseydi.
1: Evet.
0: Sanırım Beşiktaş taraftarı. Caner abi Serie A'da ilk hafta Torino Milan maçında kendi evinde yüksek orandan Torino kazanır macerası denesek sence uygun olabilir mi? Ben bugün Torino'nun galibiyetini önerdim. Newcastle'ın galibiyetini önerdim.
1: Evet.
0: Newcastle
1: 2-2 kalmış.
0: 2-2 mi? Olsun. Hı-hı. Ama yıkılmadı. Öyle bakmak lazım. En azından yenilmedi yani. Liverpool havada karada kazanır diyenler kazanamadı.
1: Evet.
0: Ben bir Liverpool'lu olarak Torino'nun da Milan'a yenilmesini beklemiyorum. O da Alanya Spor'un Beşiktaş'a ters geldiği gibi Milan'a ters gelen bir takım. İlginçtir.
1: Evet, evet. Aslında Torino da İtalya'nın Alanya'sı diyebiliriz yani temelde.
0: Öyle mi diyelim?
1: Yani çok zayıf bir takım değil. Asla olmadı Torino.
0: Asla da güçlü bir takım olmadı.
1: Ama asla da güçlü takım olmadı. Evet enteresan yani. Bu Belotti'lerin vesaire oynadığı dönemde bile hani Belotti'nin en formda olduğu dönemlerde bile olmadı yani. Bütçe tarafında çok büyük problemi olan bir takım değil Torino aslında. Önemli bir şehrin takımı. Yani direkt şehrin takımı. Ama bir türlü orada da doğru yapılanma yapılamıyor. Yani orta sıralarda, orta düşük sıralarda geziyor sürekli.
0: Udinese ve Torino yani misyonları ne? Taraftarı mesela kendi takımlarını izlerken nasıl
1: ne
0: için mutlu
1: acaba?
0: Oluyorlar mesela? Evet. Ben bu İtalya'da bu iki takımı hiç anlayamadım Alper.
1: Ya evet, yani Udinese'yi şöyle bir parantezle belki farklılaştırabiliriz. Orada Di Natale varken Antonio Di Natale vardı biliyorsun.
0: Evet, geçmişti.
1: Evet, uzun yıllar oynadı. Yani oralarda biraz daha aktif bir takımdı Udinese. Hem gol konusunda hem de problem çıkarma konusunda ama son dönemde çok çok iyi oldukları söylenemez yani o tarafta. Yani Torino'da ama hep önemli yıldızlar da vardı. Yani hani yani şu anki kadroda mesela hala bir Vlasic var mesela ofansif orta saha tarafında. Yani Beşiktaş'ta olsa oynatırsın, Galatasaray'da bir Fenerbahçe'de olsa oynatırsın öyle bir oyuncu. En böyle hani prime kadrolarında bile işte Belotti'li vesaireli kadrolarda bile Mandragora o şu bu.

0: tabiri caizse, kaba tabirle orta sıralar oynayan, zaman zaman büyükleri üzen, işte derbilerde işte Juventus vesaire, öyle bir takım, kendi haline bir takım. Ama
1: Gayet.
0: potansiyeli olan bir takım yani, onu da söylemek lazım.
1: Bu arada Muhammed Salah sarı kart gördü ya, bir sarı kart istatistiğini de söyleyeyim mi sana?
0: Tabii.
1: Yıllara dayanan, hani dinleyicilerimiz sever çünkü
0: Evet.
1: bazıları.
0: Evet.
1: 2017-18'de Liverpool'da 36 maçta bir sarı kart.
0: Bir sarı kart.
1: Bir sarı kart.
0: O.
1: 2018-19'da Liverpool'da 38 maç bir sarı kart. Devam edeyim mi?
0: Tabii.
1: Tamam. 2019-20'de 34 maç bir sarı kart.
0: Yine bir sarı kart. Çok iyi.
1: 2020-21'de 37 maç 0 sarı kart.
0: 0.
1: Premier Lig'den
0: 37
1: bahsediyorum,
0: maç.
1: 37 maçta. 2021-22'de 35 maç 1 sarı kart. 22-23'te 38 maç 2 sarı kart. 23-24'te 32 maç 2 sarı kart. 24-25'te 38 maç 1 sarı kart ve geçen sene de 27 maç 1 sarı kart. Süper Lig'de 2 maç 1 sarı kart.
0: Evet, yani Süper Lig'e hoş geldin diyelim Salah'a da. Ya bugünkü gördüğü sarı kart gerçekten
1: ya komik diyeceğim ama şimdi gerçekten komik yani. Yani oyuncunun yani, bir beklentisi yok.
0: Evet.
1: Kalkıp parmak sallıyor.
0: Hani yani orada da söyledim ya ben. Muhammed Salah'a sarı kart gösterdim, sarı kartı o. Başka bir şey değil yani. Hani bir açıklaması yok. Yani maç sonu hani böyle sıcak bir ortamda hakeme sorsan bunu, ya hocam ya bu sarı kart nedir falan diye.
1: Göstermiş bulundum.
0: Ha yani evet. Göstermek istedim yani Salah'ı görünce de.
1: Yani o anda elim cebime gitti falan.
0: Öyle bir diyalog yaşamak istedim.
1: Ya ama yani çok ilginç. Oyuncunun beklentisi yok. Yani kalkmış bir de parmak sallamış.
0: Hayır diyor yani.
1: Hayır
0: ben
1: diyor yani.
0: İstemiyorum diyor.
1: Evet, istemiyorum diyor. Evet. Ve hakem diyor ki hayır, sana sarı kart vereceğim diyor.
0: Evet, enteresan.
1: Ya penaltı beklemeyen oyuncuya sarı kart gösteriyor. İlginç. Neyse. Artık çok üzerinde durmuyorum ama Muhammed Salah'a bir hoş geldin.
0: Bir hoş geldin hediyesi diyeyim.
1: Süper Lig'de. Bakıyorum böyle. Ya o... az önce Ahmet bir haber yollamış da Cengiz Ünder'in El Vahda kulübüne ilgilendiği vesaire ama çok bilgim yok.
0: Arap Yarımadası tarafı.
1: Sorarım. Ali Bey demiş ki buradayız efendim. Siz papatya çayınızı hazır tutun. Hani sinirlerinize hakim olun. Yok ben sinirlenmem zaten. Çok önemli değil.
0: İlk
1: yani.
0: 15 dakika Alanya Spor bir gol atsın da o zaman ben hemen bir papatyacıyım.
1: Kaleci kurtarışları bekliyorum.
0: Ha
1: şu
0: tabii doğru. Doğru sen taraf.
1: Lütfen. Sadece kaleci evet. kurtarışları bekliyorum.
0: Evet.
1: Hatta bak sevgili Ali Cemal, senin şu anda aslında teyzeni de destekliyor. Yani Alanya Spor kalecisinin kurtarışını bekliyorum bir de.
0: Ha doğru tabii. Evet. Aynı taraftasın.
1: Ha, evet ama. Evet şu anda. Evet. Sevgili Osman Bey yazmış, Trabzonspor maçının var hakemi Macar, Trabzonspor Macar takımıyla oynadı ve 3 gün sonra yine oynayacak ve VAR'da Macar hakem pes demiş.
0: Yani gerçek değildir herhalde. Gözden kaçacak bir hemen detay değil
1: bakalım.
0: Çünkü bu ve öyleyse de Trabzonspor'un buna itiraz etmesi lazım.
1: Ne olacak ki lokal bir maçtan bahsediyoruz. Ne fark eder ki yani sadece soruyorum yani.
0: Yani Avrupa maçı hakkında konuşmuyor mu şey tarafı?
1: Yok,
0: lig
1: yok.
0: Maçı için.
1: Lig maçı için söylüyor.
0: Ha, normal onda bir şey yok.
1: Yani
0: olabilir yani sonuçta o.
1: Sertliğe mi izin verdi mi acaba, rahatsızlığı burada mı dinleyicimizin, ya da ne olacak yani, hani şey ne, bunun riski ne, onu
0: ya,
1: anlamaya
0: çalıştım. Varlık bir pozisyon var mıydı maç esnasında, benim aklımda kalmadı.
1: Vardı, Trabzonspor'a penaltı verdi işte.
0: Ha, o pozisyon evet. Tarafında diyorsun. Evet onun haricinde çok da bir...
1: Thomas Bagnar olmuş. Macar hakem.
0: Yani gösterilen birkaç sarı kart veya verilmeyen birkaç faul harici öyle çok da bir hakem skandalı da görmedik maçta bana göre.
1: Yani
0: normal bir maçtı. Yani.
1: Normal bir maçtı ya. Yani şöyle düşünüyorum. Ekstra bir şey var mıydı? Yoktu ya.
0: Yok gibiydi evet.
1: Penaltı değil miydi?
0: Penaltıydı
1: yani.
0: Evet.
1: Hani özel bir şey olsa diyeceğim ki tamam ama hani orada var o Macar olmasının bir özel bir şeyi olmuyor yani. Olmadı.
0: Bir etki de yaratmadı. Evet.
1: Aynen. Peki bakıyorum. Evet sevgili Erdal Bey mesajını da okuyayım. Maçlar başlıyor. Acaba yetişebilecek miyim? Lütfen okuyun demiş. Koskoca Barcelona 18 yaşında iki forvetle sahaya çıkıyor ve 18 yaşındaki futbolcusu Yamin Yamal orta sahada oynatıyor demiş. Biz neden böyle oyuncular bulmuyoruz demiş. Sonuç olarak bunu söylemeye çalışıyor Erdal Bey. Öyle anlıyorum.
0: Evet.
1: Biz de şans vermeyiz Erdal Bey. Biz gençlere şans vermeyiz. Zaten verme şansımız yok. Biz neye şans veriyoruz?
0: Yaşları artı 35.
1: 2023 sonrası yabancı gençlere şans veriyoruz. Kriterimiz bu.
0: Evet, yabancı genç oyuncu yetiştiriyoruz
1: tabii,
0: Avrupa
1: şu anda
0: piyasası için.
1: Avrupa'ya oyuncu yetiştiriyoruz. Böyle bir misyon

0: durumumuz var. Bu tabii şaka yapıyoruz ama keşke bunu yerliler için bir kriter haline getirselerdi Alper.
1: Değil mi?
0: Yani tabii çok daha iyi olurdu. Aşağılarda çünkü var genç oyuncular. Onları en azından izleme şansına sahip olurduk diyorum. Evet, birazdan yarış aramız var herhalde, öyle tahmin ediyorum değil mi? Ha, birazdan var. Evet, mücadele başlıyor Alanya'da. Alanyaspor, Beşiktaş iki takıma da başarılar. Ve Göztepe kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Yine iki takıma da başarılar diyoruz. Göztepe Gençlerbirliği mücadelesinde Batuhan Kolak, Beşiktaş, daha doğrusu Alanyaspor Beşiktaş mücadelesinde de Adnan Kayatepe görev yapacak. Hakemlerin şansı da yaver olsun, yaver gitsin diyelim. Bu arada Beşiktaşlı oyuncular da şu anda kendi arasında konuşuyor. Bir galibiyet yemin ediyorlar. Herhalde uzun yıllar sonra burada kazanıp o sene bu sene demek istiyorlar. Bu arada bence çok kritik bir maç.
1: Momentum yaratabilecek bir maç.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani kazanamadıkları bir deplasmanda, bir de zor bir deplasman Alanyaspor. Herkes puan
1: Tabii.
0: kaybedebilir.
1: Yani hazır gelseniz bile puan kaybı tarafında sürpriz
0: Geçen sene
1: olmayacak bir
0: Galatasaray'ı
1: maç.
0: hatırla.
1: Tabii.
0: Yani 6-7 tane net pozisyon,
1: Evet.
0: 1-0 kazandı ve hani lig sonunda şampiyondan bahsediyoruz yani.
1: Evet ya yani o maç zaten direkt Uğurcan Çakır'ın hani rüştünü ispat ettiği imza maçı oldu o
0: Evet.
1: sezon için.
0: Belki de sezondaki en önemli maçıydı yani
1: Tabii.
0: bana sorarsam. Evet, İzmir'de de mücadele başladı. Daha doğrusu başlıyor. Alanya'da mücadele başladı. Alanya seyirci çok az İzmir'de.
1: Evet ama
0: Göztepe.
1: enteresan. Normalde
0: Değil mi?
1: full artı full olur.
0: Biletler mi acaba pahalı? Bugün ne? Pazar. Saat
1: Yani
0: kaç?
1: çok da güzel aslında.
0: 21.30.
1: Evet.
0: Yani vakit uygun. Bu arada Alanyaspor'un baskısı var. Maçın başıyla beraber. Acaba Nübel kurtarış mı oynasaydık? Yanlış mı yaptık? Diyelim ama maçın
1: Evet.
0: başıyla beraber Alanyaspor'un önünde baskısı vardı. Beşiktaş bu baskıdan çıktı ve şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Bir pas yerini bulmadı ama Trossard derken biz de bir yarışa gidelim.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 7. koşu başlayacak. 15. ve son safkan 11 numaralı Demirnal. Şimdi yerine yönlendirildi ve Demirnal da starttaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Başlamak üzere start verildi ve yarış başladı. Rakiplerinin 1,5 boy gerisinde başladı. Hali daha iyi çıktı. 8 numaralı Zenk liderliği aldı. Gökdil ikincilikte, onun yarım boy kadar gerisinde 3. sırada. 16 numaralı Amur Fala ilerliyor. Hemen dışında 3 numaralı Has Ceylan süratle geldi. Yanlarında ise Free Blood var. Son 800 metreye girilirken Zenk lider dışarıda. İkincilikte Has Ceylan var 2 boy geride. 13 numaralı Gökdil ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde Free Blood var. İçeride Amur Fala ilerlerken 2 boy geride. 5 numaralı Derya Dil var. Onun 1 boy kadar gerisinde dışta 11 numaralı Demirnal koşuyor. Hemen içinde 15 numaralı Damon Hunter ilerlerken onun 1 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Mert Çantay, yarım boy kadar geride Suadiye Bey, 1 boy geride 1 numaralı iki gay sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 8 numaralı Zenk lider farkı 4-5 boya kadar çıkardı. İkincilikte Has Ceylan vardı ama dışarıdan ikinciliğe hamle yaptı. Free Blood arayı azaltmaya çalışacak. Son 400 metreye girildi. 8 numaralı Zenk lider fark yaklaşık 4 boy kadar. Dış kulvardan Free Blood'ın 12 boy gerisinden 15 numaralı Damon Hunter'ın çabaları var. 8 numaralı Zenk lider ama dış kulvardan geldi Free Blood. Onun yanındansa 15 numaralı Damon Hunter geliyor. Üst safkan bir çizgide buluştu. Zenk direnmeye çalışıyor dışarıdan. Damon Hunter geliyor ortada. Free Blood Zenk de mücadeleden kopmuyor. 15 numaralı Damon Hunter kazanıyor. 7 numaralı Free Blood ikinci. 8 numaralı Zenk üçüncü oldu. 4 numaralı King Gökçe dördüncü olurken 14 numaralı Halida da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 15 numaralı Damon Hunter Onur Atmaca'yla kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam. Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Radyo Spor. Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dakikalar 3'ü gösteriyor. 4'ü hatta. 2 maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Az önce Beşiktaş Oğla kaçırdı ama öncesinde offside bayrağı da kalktı. Çok da müsait pozisyonda Alper.
1: Evet, iyi bir pozisyondu. Şutu out'a gitti oyuncunun ama yani hani Beşiktaş yerleştiği yerde etkili oluyor. Onu gördük. Alanyaspor'un buna izin vermemesi lazım. Özellikle evet. İkinci bölgede biraz daha agresif davranması gerekiyor. Beşiktaş'a o imkanı verirseniz Beşiktaş muhakkak pozisyon yaratacaktır.
0: Yani ama Beşiktaş'ın da hani bir şekilde aslında öyle bir oyun oynamak istediğini hani rakibe önceki tabii. maçlarda aslında dikte etti. Bilmiyorum, burada bekleyip mi oynamak daha faydalı sence Beşiktaş'a, yoksa oyunu kontrol etmesi mi?
1: Bence kontrol etmeli Beşiktaş. Yani hani
0: biraz da böyle başladılar çünkü.
1: Tabii. Favori hissiyatını bu tür takımlara vermezseniz, maçı ortak ederseniz iş enteresan yerlere gider genellikle. Bakalım ne olacak, göreceğiz.
0: Evet, maçın başıyla başlamasıyla beraber de Nübel'e çok sert bir, daha doğrusu sert baskılar vardı ama hata yapmadı diyelim.
1: Evet.
0: Göztepe mücadelesi de iyi başladı. Yani Göztepe'nin daha doğrusu iyi başladığı bir mücadele. Şu ana kadar 3 şut attılar. 4 dakika içinde, yani 4 dakikada 3 şut. Hatta sana söylemiştim, 20-25'i vardır Göztepe'nin şutu.
1: Olur gibi gözüküyor.
0: Bu arada yani. Çerni ile geliyor. Siyah beyazlar orta sahada. Şimdi Orkun. Ama boşta bir arkadaşını göremedi. Sola döndü. Rıdvan, Trossard, Çerni, herkes o bölgede Rıdvan'dan pas hatası ama yine de şansı da yaver gitti. Top önünde kaldı. Şimdi Emirhan Rıdvan'a, Rıdvan'dan Trossard. Trossard da zaman zaman merkeze geliyor. Sen de görüyorsun zaten.
1: Evet, yani Salah örneğinde olduğu gibi topla ya da topsuz alanda çizgi oyuncularının ya da forvet, kanat forvet oyuncularının merkeze daha yakın oynadığını görürüz. Ya tabii Trossard da yine Premier Lig'den gelmiş bir oyuncu olarak oraları işlemeye çalışıyor.
0: Bakar mısın? Resmen oyun kuruyor. Evet. İlginç. Yani bu Orkun içindi bu arada. Beşiktaş etkili geldi şimdi. Trossard sağ tarafta boşluk var. Merkeze döndü aslında. Merkeze dönmese çok etkili bir pozisyon olabilirdi. Yerde kalan bir Beşiktaşlı oyuncu var ama hakemin herhangi bir şey çalmadığını gördük. Alanyasporlu oyuncular da şimdi topu taca attı. Ne oldu orada?
1: Bir çarpışma şey oldu galiba ama ben de tam çözemiyorum. Evet, kafayı Trossard tutuyor.
0: Bu arada
1: hakeme de çok hızlı
0: kafama vurdu diyor. Yerde bakalım şimdi.
1: Oo, topsuz alanda bir müdahale var orada.
0: Öyle mi? Mi?
1: Evet tabii.
0: Oo.
1: Ya bu, yani bu ne bu?
0: Bu pozisyon evet. Bence kırmızı kart.
1: Evet.
0: Yani var çağırır bilmiyorum ama yani.
1: Yani böyle bir müdahalenin oyun içinde
0: bayağı tokat
1: yeri var mı? Yok.
0: Evet, Trossard şimdi ayağa kalkıyor. Evet, Aiti genelde sert bir oyuncu. Bu arada VAR'la konuşuyor mu?
1: Ya bunu bence bir izlemesi lazım hocanın ya. Bu futbolun yok içinde yani, olan bir müdahale değil çünkü.
0: VAR'dan bir uyarı gelecek mi? Evet, Trossard.
1: Şiddetli de bir...
0: Tabii. Yani çok topla ilgisi yok Aiti'nin. Ya
1: pozisyonla ilgisi yok zaten.
0: Bayağı kulağına doğru çok sert bir darbe. Yani bence VAR'a izlemeli. VAR'a çağırırsa zaten. Yani bence izlemeli yani. Bence izlemeli bunu. Bu çok futbolla alakası yok. Yani şunu mesela dirsek atsan kırmızı kart.
1: Yani hani hakemlik seminerleri baksana tarafında tabii diyor. Canım yani violent conduct denilen İngilizcesi. harekettir. Hani kural kitabında vardır bu
0: bak
1: direkt.
0: Bak şimdi tekrar bir daha bakalım. Trossard geriye doğru koş

0: konuşmaya çalışıyor. Bakar
1: Yani
0: mısın
1: o
0: ya
1: yani
0: bu yani futbol kuralları içinde hani bu. Evet, ne diyor? Dinliyorum diyor. Vardaki hakem ne anlatıyor acaba?
1: ya
0: Ben bu
1: izlese verecek aslında. İşte burada direkt çağırması lazım bence. Hani izleme tavsiyesi verip
0: hayır yani vardaki hakem
1: yani
0: mesela
1: ne
0: ne
1: anlatıyor
0: anlatıyor
1: mesela, değil
0: mesela
1: mi?
0: şu anda çok merak ediyorum. Hani şu pozisyonda
1: Evet.
0: oyuncunun müdahalesi. Evet, taç atışı kullanın dedi.
1: İnanılır
0: Gerçekten
1: gibi değil.
0: ilginç.
1: İnanılır
0: Vallahi
1: gibi değil.
0: ilginç. Yani şu pozisyon darbe yeterli olmadı mı mesela?
1: Yani
0: Parçalanması mı
1: morartamamış
0: vardı?
1: herhalde diye yorumladı.
0: Çok ilginç.
1: Evet.
0: Neyse bir bakalım. Ama ilginç bir karar. Bence bu arada yanlış bir karar. Onu
1: Ya son
0: söyleyeyim.
1: derece yanlış bir karar. Ve
0: Evet.
1: direkt maçın da gidişatını etkileyecek
0: Tabii
1: bir
0: ki
1: karar. Daha
0: gidişatını
1: dakika
0: etkiler
1: 9.
0: yani. Gidişatını etkiler ama yani bunda yapacak bir şey yok yani. Oyuncu bayağı kırmızı kartlık bir
1: Yani
0: hareket
1: sinirlerine
0: yapmadı.
1: hakim olamayıp o şekilde bir
0: Tabii.
1: aksiyon yapıyor oyuncu. Evet.
0: Kimmiş hakem? Bülent Birincioğlu. Yani hakem burada mesela bu müdahaleyi görmedi mi mesela?
1: Hadi görmedi diyelim ya. VAR
0: Nasıl görmedi? Hayır,
1: tarafındaki
0: VAR'dan diyorum zaten. VAR'daki hakem mesela ne izledi de burada bu müdahaleyi görmedi? Bu
1: veya ne
0: arada
1: anlattı
0: ne
1: mesela?
0: anlattı mesela?
1: Evet. Yani az vurdu hocam. Sıyırmış hocam mı dedi acaba? Yani
0: Yani darbe var ama hani öyle yaralayıcı bir darbe yok mu dedi mesela. Yani
1: Yani
0: yüzüne doğru bir
1: hastanelik olmamış mı dedi acaba? Yani hani
0: ilginç.
1: enteresan.
0: Peki devam edelim. Neyse devam edelim. Şimdi bir Alanyaspor köşe vuruşu kazandı. Dünyanın en objektif insanı geldi. Açılın demiş sevgili Selim Sarı. Antalya'dan yazıyor. Caner
1: Selamlar.
0: abi iyi yayınlar. Konuğunuza selamlar.
1: Çok
0: Eskiden
1: selam.
0: 3 büyüklerden Galatasaray maçı hariç diğer büyüklerin maçlarını izlemezdim ama bu seneki transferlerden sonra 3 büyüklerden Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarını da izlemeye karar verdim demiş. Bu arada Alanyaspor köşe vuruşu kullanıyor. Yerde kalan. Hayır, şu pozisyona faul veriyorsun mesela. O pozisyona faul vermiyorsun. Kart vermiyorsun. Hakem görmüyor. Yan hakem görmüyor. VAR hakemi
1: Bence
0: görmüyor.
1: izlemeliydi hoca ya. Yani o tarafta
0: Tamam da
1: artık.
0: işte onun için bak ben sana net bir şekilde söyleyeyim. Maçtan sonra kesinlikle Beşiktaş yani maçın sonucundan bağımsız olarak söylüyorum açıklama yapacak.
1: Yüzde
0: Ya bu
1: yüz.
0: maç bu pozisyon normal bir şey mi diyorsun
1: Yüzde
0: yani?
1: yüz yani. Ya mümkün
0: Ya
1: değil.
0: burada ya, VAR hakemin mesela ya da gerçekten müdahale yok bize yanlış gösterdiler.
1: Yani
0: Yani
1: hiç de öyle
0: açız diye
1: gözükmüyor
0: mi
1: ama
0: attı?
1: yani tabii.
0: Ya Mantrosor'un yüzüne
1: Evet.
0: doğru baya bir hani
1: Şiddetli bir müdahale var yani.
0: yumrukumsu bir şey geliyor yani.
1: Evet, yani sokakta olsa kavga çıkar. Öyle bir
0: Şimdi
1: müdahale.
0: trafikte git
1: Tabii.
0: geçmiş olsun. Ya şöyle
1: O hareketi yap
0: bir hareket
1: mesela.
0: yap mesela.
1: Evet yani.
0: Yani karşıdaki şey demez herhalde. Acımadı ki falan demez herhalde yani.
1: Oturtamadın demez herhalde. Evet.
0: Bence Fenerbahçe'nin de maçını izleyin sevgili Selim. Madem dünyanın en objektif Galatasaray taraftarısınız, öyle dediğiniz için söylüyorum. O zaman Fenerbahçe'nin maçlarını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, Bülent Birincioğlu'nun burada Adnan Kayatepe'yi çağırmaması gerçekten bizce ilginç geldi. Maçtan sonra bence baya bir tartışılacaktır.
1: Evet, yani izleyip de vermese yine bir derece kabul ama yani böyle bir pozisyonu en kötü ihtimalle bir monitöre gider bakarsın hani ne oldu ne bitti. Yani kaçırmış olsan bile yani o tarafta.
0: Bence skandal bir karar. Ben
1: Yani
0: sana
1: skandal
0: söyleyeyim.
1: bir karar
0: Yani
1: yani.
0: şurada Bülent Hoca VAR'daki Bülent Hoca hani 3-20 kamerayla çekilen bir maçta bu müdahaleyi görüp de çağırıp hadi bak çağırırsın bir şey verirsin vermezsin bir şey demiyorum ama şurada
1: Evet.
0: çağıramaması çok ilginç. Ne düşündü çağıramadı bilmiyorum. Ne düşündü çağırmadı bilmiyorum
1: Enteresan,
0: gerçekten.
1: gerçekten
0: Ama
1: enteresan.
0: bence skandal bir karar. Şu pozisyon. Evet, az önce Emirhan'a yapılan bir faul var. Dakikalar 12'yi gösteriyor. İki maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Alanya'da 0-0'lık beraberlik ve İzmir'de de yine golsüz eşitlik devam ediyor. Biz bu arada Avrupa'ya da bir bakalım. TFF 1'de Van Spor Kulübü İstanbul Spor ve Sarıyer Batman Petrolspor maçları var. Orada da golsüz eşitlikler devam ediyor. İspanya'da Hetafe Santander maçı 0-0 devam ediyor. Bu arada Juventus 1-0 kazanmış. Juventus bıraktığı yerden
1: Devam
0: devam
1: ediyor gibi.
0: ediyor.
1: Evet.
0: Diyelim 0 gollere devam. Bakıyorum hani başka da çok öyle majör maç. Yok, Santa Clara Famalicao karşısında 1-0 önde 87. dakika oynanıyor. Nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Hani şu ana kadar beğendin mi Beşiktaş'ı ya da Alanyaspor mu daha iyi oynuyor? Neyi daha iyi yapıyor Alanyaspor? Beşiktaş çok tehlikeli bir atak gerçekleştiremedi.
1: Evet, ikinci bölgede henüz

0: Beşiktaş beklenen ritmi yakalayamadı diyebiliriz. Ondan kaynaklı da bir sete yerleşim problemi var. Tabii bu Alanyaspor'un formasyonu da alakalı. Çünkü önde bir üçlüyle klasik 3-4-3 flat bir tercih var hocadan. Dolayısıyla birinci bölgeden ikinci bölgeye topu taşırken çok zaman kaybediyor Beşiktaş. Öyle bir problem var. Tabii merkezdeki oyunculardan birisinin de
1: Bolson'un da sarı
0: bu arada bu
1: kartları.
0: sarı kart,
1: Evet,
0: evet. Oh'un da basması var ki Endidi'nin de bir basması vardı. Ona da bir sarı kart verilebilirdi.
1: bu net sarı şey net sarı
0: Ya bu
1: kart.
0: artık net sarı kart
1: Evet.
0: tabii yani.
1: Yan hakemin bunu şey orta hakemin bence sarı kart göstermesi lazım
0: Enteresan bir
1: Doha.
0: hakem yönetimi
1: Evet.
0: olacak gibi gözüküyor maç genelinde.
1: Hakem maçta var mı diye şimdi soracağım. Bak bu arada hani şu ana kadar iki kırmızı bir sarı
0: Ya şu
1: ve
0: çok
1: iki sarı bir
0: enteresan
1: kırmızı
0: bir
1: olması
0: konu.
1: lazım.
0: Hani profesyonel bir hakem var değil mi yani şu an sahada?
1: Evet.
0: Hakemi çıkarın. 11'e 11 oynanan bir maçta futbolculara verin düdüğü yani. Hani olur ya mahalle maçlarında karar ortak verilir. Ya bu faul denir, sarı kart o
1: Evet.
0: şu bu falan. Yani şimdiye kadar daha iyi yönetirdi muhtemelen oyuncular. Kendi aralarında o karar mekanizması olsaydı. En azından bir işte şu off pozisyonda bir sarı kart çıkardı. Endi pozisyonda bir sarı kart çıkardı. Net basmalar çünkü bunlar.
1: Aiti'de en kötü sarı kart çıkardı.
0: Aiti de
1: Hatta
0: tarafında
1: faul
0: da
1: bile vermedi yani.
0: yani evet yani faulü geçti sarı kart vesaire. Hani oralarda da bir aksiyon alırlardı
1: Bu arada
0: futbolcular.
1: Endidi maçta mı gerçekten? Çok da hani görünmüyor. Beşiktaş adına
0: Yani,
1: hani bir tercih ama.
0: evet yani hoca olay tan gibi kullanabilirim düşüncesine girmiş ama çok talihsiz bir düşünce açıkçası.
1: Bence ilk yarı sonunda
0: Vazgeçmeli de
1: vazgeçebilir.
0: gibi
1: Yani en
0: gözüküyor.
1: azından golü yemeden, hani bir gol
0: Evet.
1: yemeden.
0: Ya bir sarı kart alsın, indi de ondan sonra çıkarsın mesela. O sertliği en azından sağlasın.
1: Salih yerde kaldı.
0: Oo.
1: Sert bir maç. Az önce diyor. Orada bir
0: Evet.
1: müdahalede bulundu. Bu arada İrfan Can Erbayat'ın iki kurtarışı oldu bile.
0: Çok iyi.
1: Söyleyelim. 15 dakika itibariyle henüz Beşiktaş ve Alanyasporlu oyuncular şut atmadığı için hani orada kaleci kurtarışta tabii hani nasıl olacak değil mi? Hani olma
0: Evet, zor
1: şansı
0: gözüküyor.
1: çok fazla gözükmüyor. Dakikalar 15. Evet, Olaytan sınır tabii o durumda da Olaytan eğer şey olursa Salih hani böyle bir sakatlık vesaire olursa
0: Evet.
1: Olaytan oyuna dahil olup Endidi Salih'in yerine
0: Altıya
1: geçecek.
0: çekilecek. Açıkçası Beşiktaş için daha hayırlı olur maç esnası
1: Kartal
0: tarafında.
1: Kayra yine orada.
0: Evet, Kartal da iyi bir
1: Yani
0: değişiklik
1: Salih
0: olabilir.
1: için durun diyor. Şu anda sağlık ekibi belini tutuyor oyuncu.
0: Evet.
1: Sanırım beline bir darbe aldı. Hakeme de anlattı aslında Adnan Hoca'ya. Hani nerede darbe aldığını söyledi.
0: Evet. Oyundan çıkacak gibi sanki.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Evet.
1: Černý çok
0: Ya da devre arasında inkıt alırlar
1: gözükmedi.
0: yine.
1: Şu ana kadar hani
0: Ha
1: hiç
0: evet.
1: gözükmedi.
0: Ondan bahsediyorduk. Hani formasyondan dolayı, hocanın tercih ettiği formasyondan dolayı birinci bölgeden ikinci bölgeye topu taşırken Beşiktaş çok zorlanıyor veya çok zaman kaybediyor. Bu da tabii sete oturmasında çok ciddi bir sorun. Orayı biraz daha direkt geçmeli Beşiktaş. Öyle ya da böyle ya merkezden ya çizgiden daha hızlı bir şekilde o geçişi sağlarsa zaten 3 oyuncu düşmüş olacak Alanyaspor tarafındaki savunmada. O zaman daha iyi fırsatlar yaratabilir. Tempoyu arttırması lazım kesinlikle Beşiktaş'ın.
1: Şimdi Erkan Bey demiş ki madem yabancı var kuralı geldi neden Trabzonspor maçında yabancı var var Beşiktaş maçında yerli var var diyor. Böyle var var gibi oldu ama yani
0: Evet.
1: anladın sen dinleyicilerimiz anladı.
0: Video
1: Evet.
0: asistan. Evet.
1: Neden?
0: Yani keyfi bir herhalde atama olmuş o zaman.
1: Yani orada da bir şey mi var? Yapay zeka destekli bir şey mi oluyor mesela hani hangi maça var verelim? Ya biz karar vermeyelim. Yapay zeka karar versin mi oluyor
0: Orada da
1: acaba?
0: herhalde yapay zeka şöyle düşündü. Hani Muhammed Salah Trossard'a göre daha büyük bir oyuncu. O yüzden koruyalım. Salah'ın olduğu maça mı verelim demişler mesela yabancı hakemi. Ya çünkü yabancı var
1: Yok
0: olsa
1: işte
0: şurada şu
1: bilmiyorum.
0: pozisyonda mesela Trossard'ın pozisyonu kırmızı
1: Tabii
0: kart
1: tabii
0: yani.
1: tabii. Ya o ya yabancı yerlisi falan geç. Yani futbolu
0: Herhangi
1: bilen
0: bir
1: birisi,
0: herhangi
1: ya
0: bir
1: futbol
0: hakem
1: oyun
0: olsa.
1: kurallarını bilen herhangi bir hakem, bilen
0: Evet.
1: diyorum artık.
0: Evet.
1: Çünkü hani net bir yumruk neredeyse darbesi
0: Ya
1: var.
0: bayağı bayağı
1: Hani
0: şiddetli bir
1: siz
0: hareket.
1: buraya bir şey görmezseniz o zaman başka bir şey ararım ben otomatik olarak. Evet bu arada Beşiktaş şimdi sol taraftan tehlikeli gelmeye çalışıyor. Atak tehlikeli atakta ama kayboldu. Şimdi bir orta bir kafa topu ağlardı ama öncesinde hayır dedi Adnan Kayatepe. Oh sevindi ama evet
0: Çekme var
1: faul
0: dedi.
1: var dedi. Oh bir şey yapmadım diyor. O da gole sevindi bu arada. Bir şey yapmadım diyor. Bakalım.
0: İyi bakalım.
1: Offside var mı burada?
0: Yok offside yok
1: Yok
0: pozisyonda.
1: mu? Yalnız pozisyon değil, offside pozisyonu gösteriliyor. Yani gol pozisyonu değil. Hani öncesi.
0: Öncesi gösterin. Evet.
1: 3 dakika öncesi falan gösterecek neredeyse. Acaba bir şey var mıydı? Bu nasıl faaldir? Oh, nasıl güçlü bir oyuncu ki orada oyuncuyu.
0: Yani yine neredeyse arada, bizim stüdyoya kadar gelmiş
1: yine
0: oyuncu.
1: Yine Ayiti bu arada. Farkında mısın? Evet. Yani az önceki evet. oyuncu. Ben gerçekten faali göremedim. Yani varsa da göremiyorum. Yani şu
0: yani gösterimden dolayı hiçbir şekilde belli olmuyor.
1: Tespit ettin mi? Nerede
0: yok,
1: faal var?
0: Yok. Zaten o pozisyonu göremedik şimdiye kadar. 3-4 farklı açıdan.
1: Evet, oyun devam ediyor ama ben gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ya burada o nasıl bir faal yapmış ki Ayiti?
0: Ya pozisyonu göremedik.
1: O kere, öne doğru giderken Ayiti Beşiktaş kalesine doğru uçuyor mesela. Nasıl oluyor
0: değil
1: bu
0: mi? Nasıl olabiliyor? Yani fiziki, doğru, yani fiziksel
1: evet, onu söylüyorum. Yani
0: olarak
1: mesela,
0: nasıl olabiliyor bu konuda?
1: Ben şimdi öne doğru adım atarken beni savunmaya çalışan çeksen, bir adamı nasıl kendi kaleme doğru
0: değil mi?
1: Fırlatabilirim
0: ki
1: mesela.
0: Öne doğru da sen koşu yapıyorsun.
1: Koşu yapıyorsun. Sana. İlginç. O yüzden dedim ya herhalde
0: yani çeksen bir... en kötü ihtimalle Alanyaspor kalesine doğru oyuncunun düşmesi lazım mesela.
1: Evet ya mantıken. İşte keşke bir de gösterseler. Ya dediğim gibi anladıysan söyle, ben anlamadım çünkü yani burada nasıl bir faul var? Hani faulü göremedim. Varsa da vardır, bilemiyorum. Göremedim çünkü.
0: Evet, ilginç bir maç oluyor diyelim.
1: Evet. Dakikalar 20'yi gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Pozisyonda ne var? Ben anlamadım. Bu hakemler çok ciddi, kötü demiş. Gerçekten inanılmaz demiş sevgili Can Bey. Valla pozisyonda ne var? Ben de anlamadım. Mesela şurada ne var? Sana soruyorum sadece. Şurada Agbodu ne yaptı mesela?
0: Evet. Ya o kadar rezil bir yönetim ki yani 20 dakikadır zaten maçta şut yok, o ayrı konu. Yani maçta çok iyi gitmiyor ama ya hakem de olağanüstü.
1: Şurada mesela yani, olağanüstü kötü. Gerçekten merak ettim. Yani 25 evet. metreden bak yine faul mesela.
0: Allah Allah.
1: Ya bu kez de Beşiktaş'ta oyuncu, Alanyasporlu oyuncular yaptı. Yani şey bu arada kale boş. Oh şu anda içeriye bir orta, bir kafa kaleci.
0: Kurtarış. İlk kurtarış geldi. Evet.
1: Kurtarış değildir herhalde ya.
0: Kurtarış da kurtarış yani şut. Kafa da bir şut. Bakıldı.
1: Yere çarptı ama falan. Artık öyle bir şey diyorum. Yere çarptı.
0: Yani bu maç özelinde arıyorsun
1: tabii,
0: diye
1: tabii,
0: yorumladım bunu. Evet.
1: Ya ama şeyi gerçekten anlamadım ya. Alper yani gol neden iptal oldu bilmiyorum. Ya bunu oyun, şaka yapmıyorum yani.
0: Faul olsa bile ben oyuncunun o şekilde nasıl düştüğünü anlayamadım.
1: Mesela VAR hakemi az önce hani o yumruğun şiddetini belki yeterli
0: az bulmuş olabilir.
1: Hani
0: evet.
1: yüzü gözü kanamadı ki yani evet. falan demiş olabilir.
0: İşte mor armamış dedi.
1: Evet mor armamış falan diye. Yok gerçekten hani belki ağır çekimde daha farklı gözüküyor.
0: Sıyırmıştır.
1: Sıyırmıştır mesela. Falan. Hani onu da çok anlayamadık ama burada evet. mesela o yaptıysa ne yaptığı görmemiz gerekmiyor mu? Evet, bak şimdi mesela ben anlatıyorum
0: vuruşun,
1: şu anda.
0: Evet yani sadece vuruşun, daha doğrusu vuruşu bile göremedik. Topun bir şekilde kaleye gittiğini gördük. Çok kötü bir kamera açısıyla, birkaç açıyla bize gösterildi pozisyon.
1: Bak, Çerni kötü dedim ama gerçekten hala aynı fikirdeyim. Yani Çerni mesela şurada bile oh kaçarken yine çok kötü bir servis seç evet. ya da bir tercih seçeneği. Ve sonrasında da top kaleci Paulo Victor'a kadar geldi. Evet, Alanyaspor tehlikeli gelebilir. Şimdi bir kontratak. Ama Emirhan gerçekten pozisyonda başarılı ve şimdi Beşiktaş sol taraftan Trossard'a gelmeye çalışıyor. Rıdvan'dan bir koşu, onun önüne bir pas, bir vuruş, kimse dokunamadı, inanılmaz bir pozisyon.
0: Çok tehlikeli bir pozisyon.
1: Rıdvan Yılmaz golü atıyordu. Kaleci de izledi ama Trossard'dan aldı attıydı ama çok çapraz. Aslında orta yapsa yani evet. sadece kafasını kaldırıp orta yapsa.
0: Değil mi? Oh da şaşırmış orada.
1: Ha şurada. Ya olur mu ya? Şu pozisyon nasıl artık... faal olur Allah aşkına ya.
0: Ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz.
1: Yani oyuncu iyi göstermiş bence. Yani bir,
0: ya,
1: bir
0: bence gösterememiş bile yani.
1: Bir müdahale var ama yani o müdahalede çok iyi göstermiş. Yani. Evet bu arada Alanyaspor çok tehlikeli geliyor. 4'e 2 yakaladı. Şimdi Alanyaspor endidi dönemedi. Beşiktaş savunması dönemedi. Ceza sahasında bir orta mı şut mu anlamadık ama üstten avuta gitti.
0: Ya Alanyaspor tarafında da
1: kontrata iyi yapıyorlar. Ya,
0: kontrata iyi yapıyorlar evet ama oyuncu kalitesi de çok iyi değil. Eskiden hani Fernandezler vesaire vardı. Efe Canlar vardı. İyi bir kadro vardı yine. Ofansif olarak.
1: Evet.
0: Yani şu an biraz orada da bir kalite erozyonu mu denir? Denir ona. Öyle bir durum var sanki.
1: Yani evet ama normal çok vardı. Çok ciddi bir baskı yine Alanyaspor'dan hem merkeze hem kenar beklerine ama Beşiktaş o baskıdan inanılmaz çıktı Salih'le.
0: İşte bu oyuncunun da böyle bir kalitesi var. Endidi ile bunu yapamıyorsunuz.
1: Salih miydi Orkun muydu ya?
0: Ben, Salih.
1: Yanlış söylemiş olabilir miyim? Evet şimdi Trossard oh paslaşması ama atak devam ediyor. Sağ tarafta Çerni'ye bir pas. Şimdi indi ceza sahasında

0: Bastırdı. Endidi. Evet. Güzel pozisyon. Bence hocanın dediğim gibi yani çok beklemeden Endidi olay tan değişikliği yapması
1: Yani
0: lazım. Ya
1: şu
0: da
1: 20
0: Černý.
1: Kartal Kayra bile girse okey burada şu an Beşiktaş
0: Evet.
1: adına.
0: Ya bayağı
1: Ya
0: aksiyon çok.
1: oyuncu bildiğiniz sabote ediyor maç. O kadar kötü oynuyor ki Endidi.
0: Neredeyse hiç yok
1: Ya
0: yani.
1: hiç yok. Hiç yok
0: Evet.
1: hatta eksi. Ya aldığı topları da çok kötü değerlendiriyor.
0: Evet, yani şurada önündeki topu mesela orta yapamadı.
1: Yani evet.
0: Üzerine
1: Ayakları
0: şimdi
1: birbirine karıştı
0: ayakları
1: resmen.
0: birbirine karıştı ki bomboştu. Evet, hemen İzmir'e dönelim. Gençler bile tehlikeli geldi. Okan, Arda Okan kurtalan topu kornere gönderdi. Önemli bir pozisyondu Gençler bile adına. Bir İspanya bakalım. Barcelona mücadelesi var 22.30'da. Elçe, Barcelona ne diyorsun? Burada goller bekliyor musun?
1: Evet, karşılıklı gol var. Maç sonucu 2 bekliyorum ben. O tarafta Elche içeride gol bulabilen bir ekip, her şeyden önce Barcelona da zaten yiyen bir takım.
0: Evet.
1: Ama yediğinin belki 2-3 katını atan bir takım. Dolayısıyla hani skor tarafında bir 4-1, 3-1, 1-3, 1-4 tabii yani. Hani deplasmanda olduğu için Barcelona. Öyle bir skor bekliyorum. Rahat bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. Biraz rotasyon da var aslında Barcelona tarafında ama yine de tabii oyun, sistem aynı. Değişecek bir şey olacağını düşünmüyorum Katalanlar adına. Skor tahminim orada benim 4-1. 1-4 yani. Barcelona
0: Yalnız
1: kazanır.
0: Trossard gerçekten çok değişik bir adam yani.
1: Yani çok
0: Bakar mısın
1: kaliteli.
0: ilk kontrolleri?
1: Tabii.
0: Yani ne kadar şiddetli
1: Çok
0: atarsanız
1: rahat.
0: atın adam
1: Tabii çok
0: sanki
1: rahat.
0: şey gibi yani çok rahat kontrol ediyor.
1: İşte Mertens gibi.
0: Sırıttırmıyor bile
1: Evet, Mertens
0: gerçekten.
1: gibi işte o jenerasyonun oyuncusu zaten. Ya, o jenerasyonun da bu arada hani Hazard'lı, Mertens'li işte o Belçika jenerasyonunun hiçbir şey başaramamış olması.
0: Ama teknik direktörü
1: Ya
0: yazar biliyorsun.
1: Martinez hoca yani
0: Evet. Sonra da
1: inanılmaz gerçekten.
0: Portekiz'i mahvetti biliyorsun.
1: Evet.
0: Onun sonrasında da malum görevden alındı. Peki dakikalar 25'i gösteriyor. Bizim bir reklam aramız var. Öyle tahmin ediyorum. Saat başına kadar. Saat başında tekrar buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
7: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması.

0: Bir yere bağlı olmaması. Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
1: Radyo sporu dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine radyo sporda buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
4: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor!
5: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
1: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Dakikalar 30 ve 2 maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Alper kim bu maçın kilidini çözer? Bilmiyorum yani şu ana kadar Beşiktaş'ın 4 gol girişimi var.
7: Evet.
6: Henüz 2'de isabet şutu var.
7: Rıdvan'ın pozisyonu çok iyiydi aslında. Orada Beşiktaş belki 0-0'ı kırabilirdi ama onun haricinde...
6: Bu arada Alanyaspor'a da şut attırmadı.
7: Tabii. Henüz. Yani en azından öyle bir durum da var. Ya maçın kilidini çözecek isim bence Vincenzo Italiano. Ndidi'yi bir alacak önce oyundan.
6: Oo, bu arada evet Alanyaspor tehlikeli geldi ama Emirhan evet, 2-1 pozisyonda Alanyasporlu oyuncular da itiraz ediyor ama...
7: Ya neye itiraz ediyorsun mesela şurada?
6: Faulün şiddetine belki itiraz edebilirler.
7: Değil mi?
6: Başka yerde onu başka yani türlü. Yerden, havadan, her yerden evet. Emirhan'ı. Evet. Emirhan yerde kalmış. Başka türlü olmaz çünkü. Neye evet. itiraz edebilir bilemedim.
7: Doğru. Doğru.
6: Ama bayağı sert bir faul varmış. Evet 4 şutu var. 2 isabetli şutu var. 0.21 gol beklentisi. Yani aslında o şey devam ediyor Beşiktaş'ın. Üretememesi devam ediyor gibi gözüküyor.
7: Evet yani İtalyano hocanın zaten kronik hastalığı diyelim taktiğindeki. Ama yine de tabii 1-0 olabilirdi maç, onu da söyleyeyim.
6: Oyun, yani. Evet yani Rıdvan'ın pozisyonu.
7: Biraz
6: ya
7: daha
6: da gol,
7: akıllı. Evet.
6: Gol pozisyonu belki.
7: Evet.
6: Birazdan zaten hani sosyal medyada bu taraftan.
7: Hani yarım pozisyonlar bunlar ama özellikle tabii onun yani vuruşu gol oldu zaten ayrı konu da. Rıdvan'ın pozisyonu bir yarım pozisyon ama tabii orada şut tercihi yerine bir altı pasa asist denemesi olabilirdi orada. Oh da çok iyi bir koşu yapmıştı çünkü. Ama onun haricinde Ndidi'nin muhakkak oyundan çıkması gerekiyor Beşiktaş tarafında. Sete oturmak istiyorsa Beşiktaş.
6: Evet bu arada Beşiktaş hücuma çıkarken kaptırdı. Şimdi Alanyaspor tehlikeli gelebilir. Ama onlar da hücumda çoğalamadılar Beşiktaş. Ya, bu sene bence farklı olan şeylerden bir tanesi çok çabuk sete oturuyor. Yani kendi bölgesine çok hızlı dönüyor farkındaysan. O...
7: Evet savunmada da hücumda da şimdi normalde evet. bunu yapıyor. Ama şu an Ndidi'nin varlığı biraz Beşiktaş'ı ofansif tarafta çok etkiledi.
6: Acaba onu daha öne göndersen ama bu defa da tabii Orkun hani, hani onun üretime çok katkı bulunamaması.
7: Evet yani şöyle Ndidi'nin formda olduğu dönemde bu Belçika'dan İngiltere'ye geldiği dönemde Ndidi zaten bir 8 gibi oynuyordu ama yani şu anki repertuarında oyuncunun 8 yok.
6: Bu arada şimdi Beşiktaş çok tehlikeli geliyor. Ceza sahasına girdi. Oh kaleci karşı karşıya bir vuruş kaleci. Kaleci son anda çıktı ve bu kurtarışı yaptı. Gerçekten önemli bir pozisyondu. Çerni hazırladı pozisyonu. Evet burada da herhalde bir kırmızı kart falan mı bekliyor Alanyaspor'lu oyuncu? Son adam herhalde. Hava topu mücadelesi. Burada kambura yatan mı faul yapmış oluyor?
7: Kambura yani yatan. Mesela, tabii.
6: Bu durumda Alanyasporlu oyuncu faul yapmış oluyor.
7: Evet. Evet aslında yani, evet.
6: Kafa vurmaya çalışan şey Agbadu. Ama faul yapan da Agbadu oluyor. Nasıl oluyor?
7: Enteresan. Oh, burada orta şut da çekmemiş.
6: Ha, evet burada değil mi? Şut olmuyor. Değil mi?
7: Evet. Kaleci hiç geçmeye çalışıyor.
6: Çalıştığı için bu da şut sayılmadı haliyle tabii ki. Evet ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. İzmir'de Göztepe yani çok hızlı başladı. Sonrasında tamamen duruldu.
7: Evet o rüzgarı kırdı Gençlerbirliği tarafı. Yani iki maçta aslında bir nevi öyle. Hani Göztepe erken bir gol bulsa belki çok daha farklı bir senaryosu olacak bir maç o tarafta. Beşiktaş'ın attığı gol var. Trossard'ın pozisyonu var. Hani maç alt senaryosuna doğru gidiyor iki tarafta da ama tabii ikinci yarılar ne olacak göreceğiz. Özellikle Beşiktaş maçı tarafında oraya biraz daha odaklandık. Endid'in muhakkak oyundan çıkması gerekiyor. Beşiktaş'ın 3 puan hedefi varsa bu maç tarafında.
6: Vardır herhalde. Yani,
7: vardır herhalde evet. Öyle demek lazım.
6: Evet İtalyano da şu ana kadar çok heyecanlı. Tabii dediğim gibi yani Alanyaspor deplasmanı evet maçta da bol bol faul, offside, her şey var.
7: Her şey var.
6: Her gol şey yok. Var gerçekten. Evet. Bir gol yok.
7: Ya o da vardı aslında da iptal edildi.
6: Orada da işte hakemin öyle gördü diyelim. Ve hani çok da artık üzerinde durmuyorum. O pozisyonu çok da anlayamadık. Hani ne olduğunu. Mutlaka bir şey vardır diye tahmin
7: vardır,
6: ediyorum.
7: Vardır, vardır diyelim.
6: Yoksa evet. Vardan herhalde dönerdi.
7: Evet kaçmazdı diyelim.
6: Tabii. Bakmışlardır mutlaka. Dakikalar 35'i gösteriyor ve Süper Lig'de pazar gününün son maçları ikinci gün Süper Lig'de, üçüncü gün hatta Cuma'da maç vardı. Ve iki maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Alper Bey, Caner Bey, Beşiktaş'ın golü yangından mal kaçırır gibi 2 saniyede iptal edilip oyun başlattı. Hakem demiş. İşin enteresan yanı gol Nizami geldi bana. Kendinden çok emin faul verdi. Alanyaspor'a net bir kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu. Vermedi demiş Tuncay Bey. Kendisi bir Gençlerbirliği taraftarı. Objektif taraftar. Evet Alanyaspor tehlikeli geliyor şimdi. Ceza sahasına girecek. Hayret burada faul çalmadı. Bence net faul.
7: Evet var gibiydi sanki. Ya hakem yönetimi gerçekten muazzam kötü yani.
6: Şunun için söylüyorum. Önde durdu çünkü yani.
7: Tabii Papo ya blokladı ya. Yani tabii.
6: Dün Şikrin yerine öyle bir pozisyonu vardı ya. Sen evet. Mi söylemiştin yani?
7: Evet. Duvar gibi.
6: Evet demiştim. Bu arada oh şimdi ceza sahasında korner.
7: Evet.
6: Onun da öyle bir durumu var. Bak her yeri karıştırıyor.
7: Yani karıştırıyor da işte hani bal yapmayan arı derler ya.
6: Astrosara bakar mısın? Yine müthiş bir pas. Oh tam olması gereken yerde. Ama öncesinde bir müdahale ve top da kornere gitti. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş dakikalar 36'yı gösteriyor.
7: Evet.
6: Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Göztepe Gençlerbirliği maçı da 0-0 devam ediyor. Orada ilk 10 dakikada evet şimdi Rıdvan kullanıyor. Ceza sahasında bir orta bir kafa dışarıda. Agbadu dışarıya attı. İlk 10 dakikada Göztepe nefes aldırmadı. Sonrasında kaleye gidemedi. Çok ilginç.
7: Evet, evet. Bir ofansif kurgu veya kalite tarafında problemi var Göztepe'nin. Göztepe diyorum.
6: Mesela orada Gençlerbirliği bir gol atsa belki evet. Maç tersine dönecek.
7: Evet, evet. Yani iki tarafta da bu arada hani ev sahipleri hem Göztepe hem Alanya tarafı kötü başlamadı maça. İyi başladı ama işte skorun 0-0'da kalması iki maçın da enteresan tabii.
6: Yani Alanya'nın aslında şu ana kadar iyi yaptığı tek şey savunmak.
7: Karşılamak tarafı iyi. Evet. Yani o da iyi bir analiz sonucunda 3-4-3 karşılasak hani önde 3 kişi ile 3 oyuncu ile 3 futbolcu ile o pas bağlantılarını kesebiliriz düşüncesi var ama sonrasının planı yapılmamış.
6: Bu arada
7: tabii.
6: Oh şimdi evet burada nasıl pas verdi gerçekten inanılır gibi değil. Bomboş giderken pas verdi o. Niye pas verdi burada?
7: Yani hani Beşiktaşlı bir taraftar muhtemelen şurada imdat demiştir artık hani oh için
6: Endid için. Bomboş gidiyor hani neden
7: yani imdat diye bağırmıştır yani artık şurada bir şut denersin en kötü ihtimalle.
6: Tabii tabii bomboşsun önünde bomboş.
7: Evet.
6: Şimdi ceza sahasında bir orta kalecinin kurtarışı ve korner. Orta mı şut mu?
7: Şut diyelim artık buna ya.
6: Ama kaleci dokunduğuna göre şut mu oluyor?
7: Tabii kaleye giden bir şut aslında bu kavisli geldi.
6: Evet şut atmış bu arada orta tabii. Değilmiş. Herhalde öyle değerlendirirler. Evet. Diye tahmin ediyorum. Ya bence bu gelecek. Ne gelmeyecek? Göztepe maçı. Göztepe maçı gelmeyecek. Çünkü orada Göztepe kaleye gidemiyor. Çok ilginç.

0: İlginç. Yani biz
1: Evet, rüzgarı çok kırıldı Göztepe'nin.
0: inanılmaz.
1: Normalde iç saha tarafında Göztepe'nin bu şekilde pasif kaldığı bir
0: 34'e 66 topla oynama
1: evet, yani
0: Gençlerbirliği'ni.
1: enteresan bir durum olmuş orada, evet.
0: İlk dakikalarda şutlar, sonrasında duruldu. Evet, Beşiktaş köşe vuruşu kullanıyor. 38. dakika Rıdvan Yılmaz şimdi ceza sahasına bir orta savunmadan sekti. Trossard şutunu çekti ama bloklandı bu şut. Yani o şut tabii hani öylesine çekilen bir şut. Sen de anlıyorsun zaten.
1: Evet, senin için çekti muhtemelen
0: Tabii
1: Trossard.
0: tabii hani
1: Kale,
0: şut
1: kaleye
0: çekmek
1: tutsun
0: için
1: diye.
0: bir
1: Evet.
0: şut. Şimdi atağın yönü
1: Evet.
0: değişti. Çerni indi ceza sahasına baktı. Arka direğe bir orta. Rıdvan orada var.
1: Yani
0: Öncesinde
1: orta o
0: bir.
1: kadar kötü bir orta ki, yani hani Endidi gerçekten
0: Bence kötü az
1: yani
0: kalabilir ya bu
1: gerçekten hani
0: pozisyonda.
1: tabii radyoda bunu anlatmak
0: Evet.
1: imkansız ama yani öyle bir orta hayal edin ki Galatasaray Çorum Spor maçındaki Barış Alper'in ortasından daha kötü bir orta yani hani.
0: Evet. Oh, burada kontrol etti ama sonrasında topu biraz
1: Ya, çabuk bırakmış kendini.
0: bir de hani orada hani topu kontrol ederken bir çevre kontrolü yapsa zaten çizginin neredeyse
1: Değil
0: üstünü
1: mi? Dibinde
0: doldurur
1: yani. O
0: görürsün.
1: çizgiye doğru ittirmezsin o topu yani.
0: Çizgiye doğru
1: İstop
0: ittirirsen
1: edersin.
0: zaten out'a gidecek. Hani bunu
1: Evet.
0: herhalde biraz anlıyor olması lazım diye düşünüyorum bu seviyedeki bir oyuncunun ama oh'tan kritik bir. Hani orada dönse mesela daha farklı bir şey olabilirdi.
1: Değil mi? Değil mi?
0: Evet, Göztepe Alanyaspor kalecisi 2 kurtarış hala yazıyor. Demek ki az önce kurtarışa girmedi. Ama
1: Yani
0: neden?
1: normalde bir şut o bakıldığında. Kaleye giden bir şut.
0: Evet, 6 şut ama 2
1: Kornere
0: istiyor.
1: çelinen bir top yani hatta. Öyle söyleyelim. Güncellenmemiş olabilir belki.
0: Orta olarak değerlendirmişler. Şut değil, isabetli şut değil, orta olarak değerlendirilmiş. Evet. İsabetli şut sayısı 2 çünkü. Demek
1: Yani
0: ki
1: kime göre neye göre o zaman
0: Onu
1: biraz.
0: bilemem işte o kadar. Yani şutun bu şut değil efendim orta falan kısmını bilemiyorum. Evet, Gençlerbirliği net pozisyondan yararlanamadı. Şimdi Beşiktaş maçına tekrar dönelim. Beşiktaş tehlikeli gelmeye çalışıyor ceza sahasına. Şimdi Orkun boşta bir arkadaşını arıyor ama kimseyi de bulamadı. Trossard da çıkamadı ve geri dönmek zorunda kaldı. Emirhan'ın çıkardığı topta biraz gelişi güzel bir ortaydı ya. Daha iyi bir orta yapabilirdi Emirhan. Şimdi tekrar Beşiktaş gelmeye çalışıyor. Merkezde
1: Evet.
0: Agbadu. Dakikalar 41'i gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. Çerni gerçekten hiç yok ya. Yani Beşiktaş
1: Çerni,
0: adına
1: Endidi,
0: değil
1: yani
0: mi?
1: bu
0: Önemli
1: oyuncular.
0: bir kayıp diye düşünüyorum. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz sevgili dinleyiciler.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Dakikalar 43 ve iki maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor.
1: Evet.
0: Az önce de Alanyaspor eksik yakaladı Beşiktaş ama değerlendiremediler.
1: Yani kalite tarafında ciddi problemi var Alanyaspor'un.
0: Evet. Oh'tan yine bir top kaybı. Yine faul bekledi. Yine hakemin kararı devam. Bu arada çok
1: Çok
0: tehlikeli
1: iyi bir
0: geldi.
1: bastı. Evet. İyi
0: Korner mi
1: kesti.
0: peki? Ya önce offside var mıydı? Varsa da ince bir offside. Yalnız derinlikte kaybolmuştu değil mi?
1: Orada iyi
0: Ya
1: uzadı.
0: offside
1: Ama
0: düşer
1: ofsayt zaten.
0: pozisyon.
1: Evet.
0: Ama çalmadı hakem. Korner verdi. Evet, bu da kaçırılan bir pozisyon.
1: Evet, genel olarak hakem yönetimi çok zayıf. Beşiktaş
0: Gördüğün
1: maçında.
0: gibi köşe vuruş.
1: Evet. Yani
0: Bu arada
1: buradan bir
0: net
1: gol
0: offside'miş
1: gelse
0: yani.
1: top çok net öndeymiş bayağı. Yani
0: Evet,
1: şu pozisyonda
0: Alanya.
1: mesela bir gol olsa herhalde.
0: Yani şu kornerden gol olsa
1: Değil mi? Onu
0: büyük
1: söylüyorum.
0: skandal olur.
1: Evet.
0: Yani bu da mesela yan hakemin

0: orta hakem, yan hakem, video
1: görmesi hakem. Gereken pozisyon. Evet. Neredeyse yarım metre önde ama görmemiş. Evet, Alanya Spor tehlikesi şimdi üst üste ortalar. Orkun baktı, kimseyi göremedi. Sonrasında hala topu saklamaya çalışıyor. Uzaklaştıramadı ve kalecisine döndü. Herhalde en güvenli yer Beşiktaş'ta kale.
0: Şu an için öyle. En azından merkezde Orkun'dayken top. Yani Endidi'den daha güvenli Nübel. Öyle söyleyebiliriz.
1: Evet evet, şu anda yani. Endidi'den daha güvenli. Endidi zaten ne yaptı ilk yarıda, ben gerçekten çok anlamamaktı beraber.
0: Evet, yani Endidi şu an şöyle bir durumda. Hani halı sahaya 5'e 5 mesela gidersiniz ya arkadaşlarınızla, böyle birisi hasta olur. Çağırırsınız bir adam, hani ya sen gel yeter. Sen gel yeter, hani eksik olmasın. 5'e 5 oynayalım dersin. İkna edersin adamı. Şu an Endidi o pozisyonda oynuyor Beşiktaş'ta. Yani ne yaptığını kendi de bilmiyor. Enteresan bir şekilde. Ya oyuncunun zaten çapa altı olduğu belli son birkaç sezondur. Hoca niye böyle bir rol vermiş oyuncuya? O da tartışma konusu. Ki elinde en kötü ihtimalle hani Olaytan'ı dinlendiriyor diyelim. Kartal Kayrağı var. Atarsın Kartal oynar orada en kötü ihtimalle. Ya veya Salih'i atarsın oraya.
1: Çok dinlemeye de ihtiyacı yok Olaytan'ın.
0: Ya yani. Evet, aslında o da enerjisi
1: yani
0: yüksek.
1: Ben mesela Salih'i dinlendiririm.
0: Değil mi?
1: Ama
0: sanki daha mantıklı
1: dinlendirmem yani.
0: Yani.
1: Zaten evet. Hani fiziğiyle oynayan bir oyuncu.
0: Evet, evet.
1: Hani bak, Endidi top almıyor. Hiçbir ikili mücadelede yok. Sadece
0: hiçbir şey
1: koşuyor
0: yok.
1: Mesela. Hani,
0: sağ sol yapıyor sadece.
1: Evet, sürekli şey. Hani o baskıda mesela şu anda evet. Koş öndeki oyuncuya. Neredeyse hiç yok. Ya şimdi birazdan istatistiklerini de dinleyicilerimize aktarayım mesela. Evet, bu arada Alanya Spor çıkmaya çalışıyor. Etkili bir kontratak olabilir. 4'e 3 yakaladılar. Ceza sahasına bir orta. Yine Emirhan. Emirhan ve evet, avut kararı geldi. Korner verdi.
0: Evet.
1: Bir daha bakalım. Bence de korner bu arada ya. Pozisyon. Köşe vuruşu vermiş. Evet. 45+2 oynanacak sevgili dinleyiciler. Alanya'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şimdi Hader Gonay köşe vuruşunu kullanacak. O da tüm duran topları kullanıyor Alanya Spor adına. Bakalım etkili bir köşe vuruşu olacak mı Alanya Spor? Skoru değiştirmek istiyor. Az geldiler, öz geldiler. Henüz şutları yok. Alanya Spor'un şimdi ceza sahasında bir orta. Hatta orta demeyeyim, çok kötü bir orta. Oyuncu kontrol etmeyi başardı. Sonrasında taç atışı. Yine Alanya Spor'un ve Emirhan da hatta sinirlendi pozisyonda. Yan hakeme gözünün önünde diyor. Bir daha bakalım. Belki Emirhan yanılmış olabilir. Evet, net bir şekilde bu arada Alanya Spor'da oyuncudan çıkıyor top.
0: Evet. Yani yan hakemi, yani bayağı... orta hakemi, video var. Yani hani bugün hakemler gelmemiş
1: hakem
0: maça.
1: Doğru vermiş bu arada. Yan hakem, şey, dördüncü hakem.
0: Ha, evet.
1: Beşiktaş'a vermiş. Yani şurada şutacı Alanya Spor'a veriyorsan, az önce pozisyonu da bu arada offside'de kaçıran yan hakem.
0: Evet, doğru.
1: Yarım metre önünde bir pozisyon. Evet, ilk yarı Alanya'da sona erdi sevgili dinleyiciler.
0: Yani 0-0 çok kötü bir ilk yarı.
1: Beraberlik bence de Beşiktaş adına çok kötü bir ilk yarı. Özellikle Endidi'nin, söyleyeyim mi, ister misin?
0: Hiçbir şey yapmamıştır. 20 pas bile yapmamış olabilir Endidi merkezde oynarken.
1: Söyleyeyim sana. Şu ana kadar isabetli pas ceza sahasında %100, 1'de 1.
0: Toplam
1: bölgede
0: kaç
1: pas? 8'de 7, %88. İsabetli orta yok. Toplam isabetli duvar pası 1'de 1, %100 yani. İsabetli pas 28'de 25, %89. Yani buna bakarsan mükemmel oynadı.
0: Değil mi? İstatistik işte. Bir soru da Ferguson'un dediği gibi.
1: Tabii. Üçüncü bölgede isabetli pas 3'te 3, %100.
0: Ya oynamış adam işte.
1: İsabetli uzun pas %100. Bir pas yapmış. Toplu buluşma 32. 32 kez toplu buluşmuş. Ve gol beklentisi 0.09. İsabetli şut gol beklentisi 0.27. Wilfred Endidi'nin Beşiktaş adına ilk yarıda bayağı bir eleştirdik biz de. Ne diyorsun? İkinci yarı bir değişim, ya değişim olur mu? Top kapmada 3.
0: Endidi ve Vlahovic'in Oh'un çıkıp Vlahovic ve Kartal Kayra'nın girmesi gerekiyor. Yani iki değişiklik şart Beşiktaş adına. Bir 9 numara değişikliği şart orada, çünkü artık Oh çok kaybolmuş durumda yani. Hani bir şeyler mücadele, yani bir şeyler yapmaya çalışıyor, mücadele tarafında var ama kendine pozisyon yaratma tarafında, tercihler tarafında çok kötü. Yani özellikle şut çekmesi gereken yerde şut çekmiyor. Birebir bir pozisyon vardı çaprazda, hatırlarsın. Hani evet. Yani orada bir aşırtma vuruş yapabilirsin, sert bir vuruş yapabilirsin, her şeyi yapabilirsin. Zaten çaprazdasın, daha da terse doğru topu tipliyor, kaleciyi geçmeye çalışıyor mesela. Yani hani geçsen nasıl bitireceksin? Mesela evet. Geçsen nasıl bitir? Hadi geçtin diyelim, kaleci müdahale edemedi, geçtin. Çizgiye doğru gidiyorsun topla birlikte, nasıl bitireceksin o pozisyonu gibi. Yani temelde bakıldığında çok enteresan bir
1: şut atmıyor karşılaşma. Beşiktaş ilginç. Yani hiç şut atmadı. 7 şutu var sadece ilk yarıda. Hani bu da bence bir etken.
0: Evet, yani Çerne'nin de bu arada yan toptan, yan koridordan şu bence bir şut yani bakıldığında. Kaleye giden bir şut.
1: Ama bunu orta saydılar mesela.
0: Orta saydılar yani, evet. Yani şu mesela gol olsa ne olacak? Ortadan gol mü oldu diyecekler. Yani şut bu aslında. Ayak içiyle bırakılan uzak diye.
1: Artık bilmiyorum ama onu orta olarak değerlendirdiler.
0: Evet, yani temelde sete oturma problemi var. Maç hani genelinde söylediğim gibi Beşiktaş tarafında. Birinci bölge tarafında problem şöyle çözüldü. Hani diyordum ya çıkışlarda problem yaşıyor diye. Alanyasporlu oyuncuların nefesi bir yerden sonra yetmemeye başladı. Özellikle dakika 30 sonrasında hani topun peşinde koşan takımlar daha çok yorulur ya. Alanyaspor da bunu yaptı aslında yarı genelinde. 30'dan sonra 30-45 arasındaki sekansta çok boğuldular ve kendi birinci bölgelerine doğru yaslanmaya başladılar. Orada Beşiktaş bu sorunu rakibinin fiziksel yetersizliği sebebiyle çözmüş oldu. İkinci yarıda da böyle olacaktır. Bir 15 dakika yine Alanyaspor belki diri gözükebilir. Ama sonrasında 60-90 arasında bir Beşiktaş baskısı burada konuşulabilir. Ön alan tarafında işte Endidi'nin yokluğu diyelim, sahada ne yaptığı belli değil. Oh'un kalite tercihleri, yani kalitesi ve tercihleri ikisi birlikte çok negatif şu an için. Yani devre arasında sanki bir işte Vlahovic'le artık olay bir başlayıp tam. Evet, Olaytan'la da bir başlayıp. Ya bu arada hani Endidi'nin 8 oynamasının Beşiktaş'a hiçbir katkısı yok. Çünkü kestiğiniz oyuncu zaten temaslı bir oyuncu.
1: Aynen.
0: Hani Oğuzhan Özyakup oynuyordur orada. Hani Beşiktaş üzerinde örnek verelim. Hani orada biraz daha ilk yarıda temaslı bir oyun olacağını öngörüp Endidi'yi değerlendirirsiniz. Yine kabul. Hani kabul değil ama kabul. Ama zaten orada oynayan Olaytan'ın temeli bu yani. Fizik, mücadele, temas, hırs. Hani oyuncunun sözlük karşılığı bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani böyle bir oyuncuyu çıkartıp Endidi'yi koyduğunuz zaman bir şey elde etmiyorsunuz. Aksine çıkarttığınız oyuncunun o temposundan da feragat etmiş oluyorsunuz. Endidi çok da tempolu bir oyuncu değil çünkü. Ofansif katkısı da çok sınırlı. Yani temelde böyle bir problemi var şu an için Beşiktaş'ın. Bunu çözdüğü durumda Alanyaspor'u çözecektir. Ama değişikliklerin erken gelmesi gerekiyor. Ona söyleyelim.
1: Sevgili Can Bey demiş ki Brezilya seri C maçı gibi, hava çok sıcak demiş.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Yani evet, evet gerçekten. Evet. Bu arada Alanyaspor'un ilk yarıda Beşiktaş kalesini hiç tehdit edemediğini söyleyelim. Yani geldiler ama kornerde kullandılar ama yanlış hatırlamıyorsam ilk yarıda şutları yok. Bir daha bakayım. Evet, 0 şut, 0 isabetli şut, her şey 0. Evet. Gol beklentisi 0.
0: Evet.
1: Yani aslında iyi mücadele etti dediğimiz Alanyaspor'un koskoca ilk yarıdaki sadece karşılama.
0: İşte aynen. Evet, yani hani o da hani oyuncu özelinde bir durum değil. Yani hoca güzel analiz etmiş. 3-4-3 flat standart bir sistem. Bu tarz hani 4-2-3-1 takımlarında karşılama için kullanılabilen bir sistemdir zaten. Çok hani ön alanda karşılayamadığınız durumda da o 3-4-3 bir anda 5-4-1'e dönebilir. Öyle bir yapısı da var. İki kenar oyuncusunun beke inmesiyle, iki ön alan oyuncusunun merkeze yerleşmesiyle,
1: evet,
0: bir hani çam ağacı gibi öyle bir sisteme geçebiliyorsunuz. Olumlu bir sistem bu arada. Hani üçlü sistem işlemez diyenlere aslında net bir karşılık bu. Onu da söyleyelim. Ama tabii işin sadece karşılama değil, geçişlerini de kurgulamanız gerekiyor. Yani topu kaptınız mesela ikinci bölgede. Alanyaspor bunu çok yaptı. Sadece kendi birinci bölgesinde değil, ikinci bölgesinde pek çok top kaptı Alanyaspor. Veya Beşiktaş pas hatası yaptı. Parselizasyondan dolayı Alanyaspor'un. Orada kapılan toplarla birlikte nasıl bir hücum planı? Bu sorunun cevabı yok Alanyaspor tarafında. Belki kalite kaynaklı, belki hazırlıksızlık kaynaklı.
1: Yani direkt kaleye gitmeye çalışıyorlar. Aslında mesela 4'e 2 poz,

0: Oyuncu vuruyor ileri, atıyor öndeki oyuncuya falan filan. Bu şekilde bir yapı var. Ya yani ikili üçlü o sinerjiler yok yani hani o tarafta. Söz gelimi eski Alanyaspor tarafında bir Efecan Karaca'yı arardı ya mesela çizgide Alanyaspor. Veya Fernandez'i dönemde Fernandez'i arardı gibi. Böyle bir yapısı şu an için yok Alanyaspor'da.
1: Barış Bey diyor ki Alanya'da yakınlarım var diyor. Az önce konuştuk diyor. Hani bu saatte bile inanılmaz bir sıcak var diyor. Bu arada bu sıcaklar devam etsin. Çünkü ben de haftaya gidiyorum hani bitmesin.
0: bir yağmur yağsın.
1: Bir 20 gün falan yapma. Sonra hani gidip de böyle 5 gün otelde odada şey yapmayalım. Bir 15 gün falan devam etsin iyi olur. Hatta 15 değil daha fazla. Yani bir ayın böyle 15 Eylül'e kadar havalar sıcak olsun güzel olsun. Hani sebep midir bilmiyorum demiş ama ben sebep olduğunu düşünüyorum. Yani sıcak havanın da oyuna etkisini olduğunu düşünüyorum demiş sevgili Barış Bey İzmir'den. Yani olabilir. Perşembe maç oynadığı Beşiktaş. Bence onun da etkisi var. Sağ tarafta mesela Taylan'ı çok görmedim. Murillo yok bugün herhalde değil mi? Yanlış görmediysem. Yani o bir yerde oynayacaktır. Burada Černý de yok. Yani şimdi bayağı yok oyuncusu
0: yok,
1: var aslında.
0: Çok yok var evet. Çok yani yok var.
1: İşte Ndidi yok dedin. Doğru. Černý yok. Mesela oraya bir Rashica hamlesi de olabilir mi? Ters ayakta olmasa bile.
0: Ya en azından oraya bir karıştırır.
1: Mesela Vlahović çizgiye basan bir Rashica. Merkezde bir olaytan bir üçlü bir şokla beraber oyunda momentumu biraz daha ya da tempoyu biraz yükseltebilir mi Beşiktaş sence?
0: Yani yükseltebilir. Farklı opsiyonları var hocanın ama her şeyden önce 9 numara tarafında bir değişiklik. Hatta belki Oh'un yanına Vlahović değerlendirilebilir. Alanyaspor gelemiyor çünkü. Tabii. Yani orada 1-6 çift 8 değil belki çift 8 gibi değerlendirebilir. Direkt Ndidi'yi çıkartıp Vlahović'i dahil edebilir. Hani merkezde Salih. Orkun Salih yapabilir. Evet. Yani bu Orkun Salih ikilisi bu maçı kaldırabilecek seviyede. Defansif açıdan. Onu söyleyelim ya. Alanyaspor'un çok ciddi bir tehdidi yok çünkü kalite tarafında. Belki böyle bir şey yapabilir. Ama muhakkak değişiklik şart. Yani şu an çünkü oyunu sekteye uğratan birden fazla oyuncu var Beşiktaş tarafında. Yani bunların minimum birinin çıkması lazım ki Beşiktaş bir şeyler yapsın.
1: Bak ilk yarı itibariyle hemen ratingleri de söyleyeyim yani. Birçok sitede var ama ben en azından bir tanesini söyleyeyim. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu 7.6 ratingde şu anda zaten görünüyor.
0: Evet iyi çok bir performans diyebiliriz.
1: Trossard 7.3. Yine
0: o da etkiliydi. Kalan. Özellikle merkez oyun kurulumu tarafında zaman zaman geldi sorumluluk aldı diyebiliriz. Evet.
1: Agbadu sonrasında Černý var mesela. 4. sırada 6.7 bu arada hani. Sırada 4. sıra dedim ama yine 7'nin
0: altında. Ya 10 üzerinden 6.7'ler 6.8'ler çok da ekstrem bir şey yapılmadığı durumda verilen ratingler zaten. O tarafta normal yani. Černý kayboldu zaten çok bir şey yapmadı.
1: Maçın en biraz kıpırdandı az sadece. Rating alan iki oyuncusu kimdir sence?
0: Yani kesin Oh vardır.
1: Diğeri?
0: Ve Ndidi'dir herhalde.
1: Taylan.
0: Taylan da yok. Taylan da yok evet doğru.
1: Taylan da yok ama yerine birisi de yok bu arada. Hani doğru. Yoksa da yoktur doğru. Diyecekler ya da Calo'yu alıp belki onu sağ bekte oynatacak.
0: Evet yani özellikle ikinci yarı tarafında erken bir işte Mourinho, Olaytan.
1: Murillo var mı yedek kulübesinde?
0: Yedekte var. Yedekte
1: var mı?
0: Var,
1: göremedim
0: evet,
1: ben.
0: Var yedekte var.
1: Varsa o zaman.
0: Muhakkak atmalı gibi tabii. Duruyor. Yani veya Taylan'ın bir kulağını hoca çekmeli yani. Hani sen ne yapıyorsun?
1: Kendi oyununa bile etki edebilir yani. Tabii Murillo'nun vardı. Tabii
0: yani o koridoru hiç kullanamadı. Hiç kullanamadı ya. Sıfır yani. Arada evet. Rıdvan yine denedi bir şeyler de.
1: Pozisyona girdi.
0: İki pozisyona da girdi.
1: Orta yaptı birkaç kez.
0: Ama yani Taylan'ın bu kadar pasif oynaması.
1: Bence Černý de biraz doğru orantılı. Yani Černý de orada hem top kaybı yaptı.
0: Çok yavaş bir oyuncu değil mi Černý? Yani hem topla yavaş. Hem topsuz.
1: Ya bir de sürekli yani bir oyun ezberi olmuyor mu? Daha oyun ezberi derken yani ben bir savunmacıyım.
0: Evet.
1: Černý'ye topu verdin. Evet. Soluna alacağını adım gibi biliyorum. Yani sol tarafa dönecek. Çünkü sağ ayağını kullanmıyor.
0: İşin trajik yanı şu. Černý adına. Soluna aldığında da oyuncunun bir şey yapmayacağını biliyorsunuz. Mesela Gezal'ın soluna aldığında tehlikelidir değil mi
1: evet,
0: o pozisyon? Yani
1: vurur
0: Gezal
1: vesaire
0: mesela.
1: Değil mi?
0: Matias Vargas keza öyle. Yunus Akgün keza öyle. Anderson Talisca keza öyle. Yani soluna çektiği zaman şöyle bir cepheye döndüğü zaman şöyle bir hani ceket iliklersin yani.
1: İrkiliyorsun yani.
0: Acaba şimdi ne abi vuracak mı pas mı atacak falan filan. Ama Černý'de bu tehdidi hissedemiyorsun.
1: İşte ya. Öngörebiliyorsun ne yapacağını.
0: Evet ya zaten öngörüyorsun da oyuncunun bir tehdit yaratmayacağı çok aşikar. Duran oyunda akan oyunda yani. Yani öyle bir oyuncu. Enter

0: Enteresan bir oyuncu. Yani kalite tarafında çok sınırlı bir oyuncu.
1: Evet, yani bugün de hem temposuzdu hem de dediğim gibi
0: Evet.
1: yani Alanyasporlu oyuncular sürekli onu
0: Ya serbest bıraktılar zaten. Evet, çok da öyle bir baskı da
1: ya
0: açıkçası yoktu
1: geriye
0: yani.
1: püskürtüyor zaten, solunu kapattığı için, savunma bir
0: Karşıladığın
1: şey
0: anda
1: yapmadığı
0: bitiyor.
1: için, evet
0: Evet.
1: aynen öyle,
0: Evet.
1: geriye dönüp pas veriyor.
0: Evet.
1: Bu da aslında onun belki öndeki o etkinliğini tamamen azaltıyor. Sevgili Caner, bana kızma, Alanya azıcık zorlansa maçı alacak Alper Bey'i de bekliyorum. Kanada'ya beraber gelirsiniz demiş.
0: O harika olur.
1: Evet, sevgili Ahmet Bey bizi
0: Evet.
1: Kanada'ya davet ediyor. Umarım bir gün inşallah, artık nasıl olacak bilmiyorum ama bir gün inşallah geliriz. Caner Bey, Beşiktaş'ın 4 şutuna kaldı bu kupon. İsabetli 4 şut, sizden destek bekliyorum. Valla ben dedim ki bugüne kadar derken yani, bu saate kadar tüm kuponlarım tuttu. Bir kupon daha oynuyorum. Tutmazsa Alper'dendir. O yüzden öyle olacak gibi gözüküyor Burak Bey. Yani üzgünüm ama sanki olmayacak gibi yani. Alper zehirledi kuponlarımızı. Sadece Rıdvan'ı beğendim demiş. Sevgili
0: Evet,
1: Barış Bey.
0: Rıdvan olumlu hamleler yaptı. Onu söyleyebiliriz.
1: Evet. Van Spor, İstanbulspor maçı ilk yarı 2-2 bitmiş. Batman Petrol'de Sarıyer karşısında 1-0 önde TFF birdi. Hemen şu canlı skorlara da bir bakalım. Atalanta 1, Sassuolo 0 ilk yarı bitmek üzere 45. dakika ve Torino Milan maçında da ilk yarı 0-0 bitmiş. Fransa'da ilginç bir skor. Hazır mısın?
0: Evet.
1: Rennes 2, Paris 0.
0: Çok da ilginç bulmadım açıkçası. Paris temposu bozuk başladı. 10 kişi
1: Ren
0: lansı
1: 2,
0: yenemedi.
1: Paris 0 ve normal mi karşıladı?
0: Evet, normal karşıladım. Gerçekten normal karşıladım. Yani Paris
1: Peki.
0: bozuk başladı. Bozuk da devam edecek gibi
1: Espri
0: gözüküyor.
1: yapacaktım ama neyse dedim.
0: Yani takım isimlerine baktınız da tabii ki Paris'in kazanmasını beklersiniz de. Paris'te biraz sanki bir doygunluk var gibi. Özellikle bu Fransa Kupası finali tarafında 10 kişi kalmış Lens'e karşı oynadıkları bayat oyun olarak benim tabir
1: Doygunluk mu
0: ettiğim.
1: yoksa çok mu yoruldular ya?
0: Ya çok yorulmuş da olabilirler. Bir
1: İki
0: Dünya
1: yıldır
0: Kupası
1: sürekli
0: olduğu,
1: maç oynuyorlar
0: tabii
1: ya.
0: yani Dünya Kupası olduğu biliyorsun. Bir dinlenme serüveni olmadığı, sürekli en üst düzey hedeflendi kulüp tarafından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da olduğu işin sonunda tabii ki hani oyuncular da bir hani oldum kafası ya da oldu kafası olmuştur hedefler doğrultusunda. Dolayısıyla hani böyle bir donuk başlangıç olmasını ben normal karşılıyorum. Tabii yine de ritim bulacaktır Paris.
1: Yani biraz futbolu özleseler Paris'te
0: Değil mi? Ya,
1: oyuncular
0: tabii canım yani şu
1: belki.
0: maç 2-5 bile biter ya.
1: Evet. Bu arada Feyenoord'da Cambuur'u bugün deplasmanda 5-2 mağlup etmeyi başardı.
0: Evet.
1: Sanırım meşale attılar herhalde. Yanıcı madde. Yarım saat falan durdu maç. Yani
0: Enteresan.
1: orada. Ben de yağmur falan dolu yağıyor diye bekliyorum. Esport'tan yayınlanıyordu. Sevgili Soner anlatıyor. Oradaki monitöre yansıtmışlar skorboard'a. Hani bu tarz işte maddeleri şeye atmayın, sahaya atmayın, yanıcı madde vesaire. Durdururlar. Bayağı dedim herhalde maç başlamayacak ama sonra başladılar. Ve mücadeleden Feyenoord farklı bir galibiyette ayrıldı.
0: Evet.
1: Evet, Kulüp Brugge, Circle Brugge derbisinde sonuç kaç bitmiştir sence?
0: Yani 1-0 2-0 maç.
1: 1-0 Kulüp
0: Evet.
1: Brugge kazanmış demiştik, yani
0: Maç sonucu
1: maça
0: 1. Evet.
1: bulaşmayın çok fazla.
0: Evet.
1: Bakıyorum böyle başka da maç var mı? Yunanistan'da PAOK Levadiakos karşısında 3-0 önde.
0: O da maç sonu 1. Net.
1: Panathinaikos'ta Asteras Tripolis karşısında 1-0 önde. Bakıyorum şöyle neler var. Evet, çok da fazla maç yok şu ana kadar. Evet, ikinci yarılar birazdan başlayacak. Süper Lig'de pazar gününü kapatıyoruz ve günün ilk iki maçında Trabzonspor Başakşehir 2-1 ve Eyüpspor'da kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 kaybetti. Eyüpspor'da bu arada 2'de 0 yaparak başladı.
0: Evet.
1: Antep 10 kişi kalmasına rağmen 4 puana çıktı. Trabzonspor yine 4 puanda Başakşehir Lig'deki ilk mağlubiyetini aldı. Nuri Hoca için çanlar çalar mı, çalıyor mu yoksa erken mi? Bu arada giriyor olaytan.
0: Ya tabii artık yani hoca da kaybedecek vakit yok. yani 45 dakika kaldı.
1: Kim çıkar?
0: Yani belli değil mi?
1: Yok, bence belli de yani hoca şimdi belli mi olur ya, hoca başka birisini çıkartır.
0: yani
1: Belki çok beğenmiştir. Tek farklı opsiyon çıkarır.
0: Şey olabilir, hani Salih çıkar, Endidi 6'ya geçer ama Endidi şu an maçın kalanı tarafında %108 oynamaz. Ama normalde Endidi'nin çıkması gerekir şu an. Bir bakalım. 6 evet. numarasıyla.
1: Kim çıktı?
0: Salih galiba.
1: Salih mi çıktı? Ya sakatlığı kontrol falan edelim. Vardı ya belki. Evet, o bel o yüzden
0: tarafında
1: olabilir.
0: Bir zorlanma olmuştu ama Endidi'yi çekmiş oraya herhalde.
1: Olabilir. Hani öyle bir değişiklik olabilir. Ben de bakmadım ama şimdi evet ikinci yarı başladı bu arada sevgili dinleyiciler. 6 numara mı çıktı? Salih çıktı evet. O zaman. Evet, Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Salih Özcan ilk yarı sonunda oyundan çıktı. Endidi 6 numaraya. Orkun da Olaytan'la beraber yine 4-1-4'ün öndeki iki oyuncusu olarak sahada sevgili dinleyiciler. Bakalım nasıl bir ikinci yarı olacak. Bak sevgili Serkan Bey ne demiş hemen söyleyelim. Bir Barcelona taraftarı olarak Ferran'ı gönderdik Barcelona'ya. Ferran Torres'i. O gitti gideli maç kazanamıyorlar demiş.
0: Yalnız Ferran şey, Paris Saint Germain'e gönderdi.
1: Evet, Barcelona taraftarı olarak doğru.
0: Evet, yani Ferran gerçekten bir baş ağrısıydı. Barcelona adına gitmesi çok olumlu oldu.
1: Beşiktaş bu arada çok etkili ama geliyor. Rashford'u şimdi tutacağını... merkezde bir şut kaleci, dönen top, kale boş, bir vuruş daha mı gelir? Hayır, gelmedi, korner.
0: Oo, çok etkili bir pozisyondu.
1: Beşiktaş'tan tehlikeli pozisyonlar mı, offside mi oldu ikinci pozisyon? Ne oldu?
0: Onu göremedim ama galiba evet offside verdi.
1: İlki değil, ikincisi. Evet, şurada Olaytan çok bariz offside'daymış. Yalnız kaleciden iyi bir kurtarış.
0: Müthiş bir kurtarış.
1: Tam köşeden kurtar. Tabii ben iki maç olduğu için hani... İkisinin de gelmesi lazım. Biraz evet, zor gözüküyor.
0: Kulübesinde izliyor maç şu an.
1: Bak demiş ki sevgili hocamız diyor ki gelmediniz çalıştığım üniversiteye daha, Kanada'ya nasıl gideceksiniz? Doğru hocam, Sertan hocam doğru söylüyorsun.
0: Hangi
1: ama,
0: üniversite?
1: Şu reklama girmesin şimdi de hani ismini söylemeyeyim.
0: Olur. İstanbul için mi?
1: Tabii tabii, İstanbul'da.
0: Oo, bizim evet. Hatamız o zaman nasıl geldi?
1: Tabii tabii bizim hatamız. Sen hani benim orada bu arada çok yakın.
0: Öyle mi?
1: Tabii yani ama işte
0: İstanbul. Hadi ben uzağım da diyelim.
1: Ya şöyle okullar açıldıktan sonra gidebilirim. Çünkü ya zor oluyor biliyorsun. Hocamız muhakkak. Zaten biliyor, iki tane çoluk çocuk da. Okullar da tatil.
0: Evet.
1: Aileyle gün içinde ilgilenmek durumunda kalıyoruz. Yani kalıyoruz derken kötü bir şey değil tabii ki, bu iyi bir şey. Bu arada o... Ayakta kalmakta zorlanıyor. Burada da yine çok basit bir top kaybı. İyi bir pas.
0: Yani muhtemelen bu maç Oh'un son maçı olabilir ilk 11 tarafında. Öyle gözüküyor. Eğer ekstra bir şeyler yapmazsa. Yani evet, Vlahovic'in geldiği yerde artık biraz kıpırdanması lazım Oh'un da.
1: Yani şurada mesela ilginç şekilde topu kaybetti mesela.
0: Evet. Yani.
1: Değil mi?
0: İyi de bir pastı bu.
1: İyi de bir pastı yani. Evet, dakikalar 47 ve Alanya'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hocam geleceğim. Sözüm söz ama geleceğim. Bir gün yakın bir zamanda. Ya çok yakın demeyeyim ama şu tatile gideyim geleyim de bir. Sonra bakalım. Şu anda tatil moduna girmiş. Yavaş yavaş giriyoruz. Az kaldı. Ya Alper şöyle yani. Geçen sene de ben çıkamadım tabii.
0: Tabii biliyorum evet.
1: O yüzden
0: öyle. Yoğun bir yıldı senin adına.
1: Evet, yoğun bir yıldı. Bu sene inşallah böyle bir planımız var. Bakalım yakın bir zamanda. Bir çıkarsak bence biraz daha iyi olur. Hocamızı da ziyarete gideceğim mutlaka. Dakikalar 48, Alanya Spor 0, Beşiktaş 0 sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım İzmir'e. Orada da dakikalar demeyeyim ama ikinci yarı başlamadı henüz. Her an başlayabilir. Göztepe ilk 10 dakika vardı ama sonrasında Gençlerbirliği'nin tek kale demeyeyim ama çok üstün oynadığı bir mücadeleydi. İlk 10 dakikada 2 şut Göztepe'den, sonrasında bir daha şut atamadılar. İsabetli şut atamadılar. Rakip kaleye çok gidemediler. Olay ilginç yani. Göztepe sahasında özellikle dominant bir oyunu var. Evet. Özellikle 3. bölgede ama bu kez yapamadılar.
0: Kaleye gidebilen bir takım her şeyden önce. Yani düşük pas yüzdesi her zaman vardır Göztepe'nin zaten de.
1: Bu arada Beşiktaş etkili geliyor şimdi. Taylan sağ taraftan ama içeride hiçbir Beşiktaş'ta oyuncu yok. Bekledi. Černý'e bıraktı. Sonrasında out. Evet, yani Taylan.
0: Yani şu pozisyonu nasıl öldürebilirsin?
1: Evet.
0: İyi sorarlar.
1: Ümit iyi durdu karşısında. Ümit'e çarpan top tekrar Taylan'a çarptı ve top da out'a gitti. Beşiktaş adına önemli bir pozisyondu bence. Yine burada bir Oh'un bağlantı oyununda olması. Sonrasında Taylan ceza sahasına baktı.

0: Bekletebilirdi burada aslında. Bilmiyorum
1: değil
0: ama.
1: Mi? Çekip şöyle bir yani biraz daha destek.
0: Tabii nefeslendirse bence orada.
1: Evet. Yani tecrübe işte bu da bak.
0: Diğer oyuncular da gelebilirdi. Evet, Alanya Spor eksik yakaladı. Şimdi Beşiktaş'ın merkezde ciddi bir boşluk var. Sağ tarafa döndüler. Tehlike büyüyor. Siyah beyazlar. Bakalım bu ataktan Alanya Spor sonuç alabilecek mi, ama onlar da iyi değerlendiremedi. Önemli pozisyonda aslında çok eksik yakalandı.
1: Evet, evet, evet.
0: Değil mi? Merkezde hani bu kadar da çok fazla pozisyon veren bir görüntüsü yok Beşiktaş'ın, ama burada verdiler pozisyonu.
1: Evet, bir kalite problemi var her zaman dediğim gibi bu tarafta. Çözüm de tabii sınırlı oluyor öyle olunca. Hani taktik vesaireden ziyade topu aldıklarında Alanya Spor'u futbolcuların ikinci bölgede böyle geçişlerde daha da etkili olması lazım.
0: Burada mesela hani Beşiktaş 3 kişiyle karşılıyor. Sen 4 kişiyle hücum ediyorsun. Artık biraz daha merkeze gelip vuracaksın artık. Yani
1: en kötü illa ihtimalle da, bir şut çıkacak
0: yani
1: ortaktan.
0: Yani onu söylüyorum. Evet. Yani illa da soldaki oyuncuya vereyim, o orta yapsın, ben ortaya gireyim.
1: Değil yani. Evet.
0: Ya vuracaksın artık. Yani gelmiş, buraya kadar gelmişsin zaten.
1: Sorumluluk alma konusu. Bunu konuşmuştuk. Evet. Dün de konuşmuştuk.
0: Evet, dakikalar bu arada 50'yi gösteriyor. Tabii Salih'in oyundan alınması Beşiktaş'ta nasıl bir handikapa nedeni olabilir?
1: Yani şu an için oldu gibi 6 numara tarafında Endidi yine hayalet modunda derken o çok net.
0: Direkten mi döndü? Ne oldu?
1: Yani onu out'a atmış olamaz herhalde.
0: Öyle,
1: öyle gözüküyor da.
0: Bir de bakalım.
1: Alargon yani çok güzel bir
0: kornere çıkıyor. Evet. Taylan burada mutlak bir gole izin vermemiş.
1: Çok güzel bir servis Alargon'a.
0: Evet, gerçekten. Merkeze evet. Çıkardı.
1: İtalyano da delirdi o pozisyon sonrasında.
0: Yani İtalyano evet delirdi, ama maça başlangıç planı, oyuncu tercihleri biraz da belki şu andaki bu oyunun temel sebeplerinden birisi.
1: Evet, öyle yani ilk lazım. Yarıda 8'de değerlendirdi Endidi'yi. Hücum aksiyonları aksadı. Şimdi de 6'da değerlendiriyor Endidi'yi. Yine bu sefer savunma aksıyor.
0: Yani. Bu arada Alanya Spor köşe vuruşunu kullandı, ama top kaleci. Kalecide kaldı. Burada önemli bir kurtarış yaptı. Trossard ikinci yarı çok yine ortalıkta gözükmedi. Hani Beşiktaş oraya da çok fazla top götüremedi. Onu da söyleyelim. Alanya Spor tekrar gelmeye çalışıyor. Bu arada penaltı mı kazandı Göztepe?
1: Evet, bir penaltı,
0: penaltı kazandı.
1: Oldu.
0: İrfan Can eğri bayat bir şey yok diyor.
1: Var dinleyeceğim diyor. Hakemi
0: Göztepe'ye de bakıyoruz. Diyor. Şu dakikalarda Alanya Spor daha tehlikeli, onu söyleyeyim. Dakikalar.
1: Karşılamada problem yaşıyor şu an Beşiktaş. Endidi'nin evet. 6'ya geçişiyle birlikte. Yani oyuncu gerçekten çok vasat bir oyuncu. Çok vasat bir oyuncu.
0: Var mı burada bir penaltı?
1: Bakalım. Var. Basmış gibi ama.
0: Yalnız top da girmiş. Top direkten girmiş. Yani gerçekten her şey olmuş evet. Pozisyonda.
1: Şöyle bakalım, yakın açıdan gösterebilseler aslında.
0: Bence yok ya. Yani olmayabilir.
1: Yine kötü bir açı bu arada. Yani gözükmüyor yani şu
0: çok
1: an müdahale gözükmüyor.
0: Çok uzaktan gösteriliyor. Evet, değil mi? Bir daha bakalım.
1: Burada da oyuncu engelliyor. 42 numara. Yine göremiyoruz yani. Öyle kötü açılardan gösteriyor ki yayıncı kuruluş.
0: Evet, bu arada Beşiktaş az önce çıkmaya çalışırken sol tarafta inanılmaz bir boşluk vardı. Çerni sağ tarafa dönünce sanırım İtalyan'ı delirmiştir herhalde orada. yani çıldırmıştır o anlamda evet. Söylüyorum. Çünkü
1: penaltı
0: bomboş.
1: Da verildi galiba.
0: Verildi mi?
1: Evet. Hakemin düdüğü bekleniyor.
0: Evet, şu anda Göztepe. Evet, evet, penaltı geçerli. Penaltı kullanacak Göztepe. Dakikalar 49'u gösteriyor. Göztepe için öne geçme şansı. Şimdi İrfan Can'a eri bayağı dönen top. Bir vuruş daha gelir mi? Gelmedi ama hala gelebilir. Hayır, yok. Evet, İrfan Can eri bayat. Yani bu kurtarış sayılıyor mu?
1: Tabii şut. Yani penaltı da.
0: Ya duran top diye saymayabilirler. Şimdi az önce Çerli bayağı güzel
1: vurdu,
0: bir
1: evet.
0: Vurdu ama evet. Dediler bir şey yok. O yüzden söylüyorum yani.
1: Evet, evet.
0: Biz kendi kendimize
1: hak veriyorum. Evet.
0: Olur diyoruz da sonra hani hayal kurduruyorsun, sonra diyorsun ki olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Abi. Yani o yüzden lütfen hayal kurdurma bize.
1: Evet.
0: İstatistiklere bakıp öyle.
1: Üçüncü isabetli şut olarak kayıtlara geçmiş oldu.
0: Geçmemiş hala. Nerede? İsabetli değil ama kaleci kurtarışı olarak.
1: Kaleci kurtarışı olarak geçmesi lazım.
0: Bu arada gençler bile tehlikesi ve top ağlarda sevgili dinleyiciler. Koyta top ağlara gönderdi. Penaltı dönüşü. Gençler Birliği 1-0 öne geçiyor İzmir'de. Bu da gerçekten ilginç. Bilmiyorum ne dersin ama. Hani atamayana.
1: Atarlar oldu.
0: Penaltıda golü atamadı. Göztepe, İrfan Can

0: sonra Eri Bayat'ın kurtarışı vardı ve dönen topta da öne geçmeyi başardı. Evet. Hani bu da baya bir manidar oldu yani.
1: Değil mi?
0: Tabii. Penaltı dönüşünde gol yemek. İrfancan Eri Bayat ayaklarıyla kurtarmış pozisyonu. Evet, tekrar bir Alanya'ya dönelim sevgili dinleyiciler. Mücadelede 54. dakika ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Beşiktaş şimdi soldan gitmeye çalışıyor. Oha, doğru bir pas. Oha, gelmedi. Şimdi Olaytan sağ tarafa Çerni'ye döndü. Çerni Taylan kaçtı ama ona atacak mı derken bir opsiyon bulamadı. Endidi'ye döndü. Endidi bakalım. Orkun sonrasında Olaytan, tekrar Orkun. Çerni, yine Orkun, yine Çerni. Baya bir orada paslaştılar. Şimdi içeriye bir pas. Trossard oraya kadar geldi. Evet. Adnan Hoca'nın da burada oyunu tekrar durdurduğunu söyleyelim. Hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Bunlar gayet ezbere fauller. Sen de biliyorsun. Ya ben dediğim gibi bu sene hakemleri çok eleştirmek istemiyorum ama o kadar ezbere fauller.
1: Bu maç özelinde gerçekten
0: inanılmaz.
1: Burada Vlahovic de giriyor şu an. Evet. Yani şu ya bir 10 dakika daha en fazla sabredebildi. Yani Ohun herhalde bu maçla birlikte Beşiktaş kariyeri bitti diyebiliriz yani.
0: Yani bitti demeyelim de yani
1: çok zayıf bir oyuncu
0: ama
1: performans tarafında
0: biraz daha artırması gerekiyor şu görüntü tabi, belki bilmiyorum Perşembe günü kim çıktı, Rıdvan Yılmaz
1: Otara'yı soktu.
0: Otara çok da sevdiğim bir oyuncudur
1: tabi.
0: çok sevmiyor musun?
1: Estağfurullah canım. Yani sevilmez,
0: sevilmez mi yani
1: tabii,
0: şimdi
1: böyle bir oyuncu,
0: lütfen kimseye bizim önyargımız yok yani, herkesi seviyoruz
1: tabi.
0: Biliyorsun işimiz bu yani.
1: Tabii ki. Tabii
0: ama tabii
1: ki.
0: Futbolunu çok beğenmiyorsun. Bu da olabilir yani. Hani.
1: Tabii, insan olarak seviyoruz.
0: Tabii.
1: İnsan olarak.
0: Sen ama başından beri beğenmediğini söyledin bu arada.
1: Evet.
0: Bu arada Vlahovic şimdi topla beraber döndü. Solda büyük bir boşluk var. Vlahovic ceza sahasına girdi. Dönen top Orkun. Orkun vurdu, savunmadan döndü. Dönen top Olaytan ayağından kaçırdı.
1: Yani girer girmez ne kadar karıştırdı.
0: Evet,
1: orayı.
0: Vlahovic ortalığı karıştırdı. Şimdi Emirhan. Bakalım burada. Evet, yerde kaldı. Bir şey yok dedi hakem. Allah Allah. İlginç. Hani burada
1: ya Emirhan'ın faul yapmış olması lazım.
0: Birisi faul yaptı evet. Evet, net belli. Ama hakemin kararı devam.
1: Gerçekten çok enteresan.
0: İlginç. Herhalde şey dedi yani, karşılıklı faul çalmam lazım. O da olmayacak.
1: Olmayacak. Karar veremedi orada. Süzemedi
0: muhtemelen. Çünkü bayağı bir güreş mücadelesi vardı.
1: Top tıngır mıngır gidiyor.
0: Evet, tabii tabii. Yani. Topla hiç alakası yok. Burada bir şey var mı? Yok, topalet müdahale var, evet.
1: Evet, evet.
0: Yalnız bu Ümit gerçekten ben beğeniyorum, bilmiyorum ne dersin ama.
1: Evet evet.
0: Ümit hani milli takım için de aslında hani bir an önce kazandırılması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum.
1: Evet, bunu mutlaka takip edilmeli ve değerlendirilmeli diyelim.
0: Burada evet ya yani Çerni'yi atsaymış da bu arada offside'miş. Şurada formasından
1: çok iyi müdahale.
0: Yalnız Alanyaspor'da her pozisyonda Aiti var, farkında mısın?
1: Evet.
0: Yani ya itiyor ya kendisi ittiriliyor bir şekilde. Ama ortalığı sürekli karıştırıyor.
1: Evet. Evet.
0: Alanyaspor'un savunma oyuncusu kaptan bu arada. Çok tabii. Da hırçın bir oyuncu.
1: Tabii yani dakika 9'da gördük hırçınlığını.
0: Evet. Ya öyle ama geçen sene de öyleydi. Yani böyle evet. Rakiplerle hani dirsektir, koldur çok önemli değil ama hani
1: var var
0: oyun
1: onları
0: kurallarında
1: yapıyor.
0: Ne gerekiyorsa yapmaya çalışan bir savunma oyuncusu. Ben seviyorum mesela öyle. Boğuşan
1: ya tabii
0: oyuncuları.
1: Temaslı oyuncular her zaman tercihtir. Savunmada
0: evet,
1: da orta
0: dakikalar sahada. 58. Alanya'da 0-0'lık beraberlik. İzmir'de de Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. Bu arada köşe vuruşu kazanmak istedi Beşiktaş ama öncesinde faul var. Vlahovic'in faul. İlhan oyuna dahil olur mu sence? Hani Trossard da ikinci yarı kayboldu sanki.
1: Çerni yerine olabilir. Trossard'ı belki sağ atabilir.
0: Burada ne faul var mesela?
1: Değil mi? Hiçbir şey yok.
0: Hiçbir yine şey aynı oyuncu. Kimdi? Aiti.
1: Aiti.
0: Evet. Faul aldırmış. Bu arada yine bir şey yok. Bak burada gördüğün gibi şeyin forması çıkmış. Vlahovic'in.
1: Vlahovic'in evet. Net bir çekme var.
0: Var mı penaltı?
1: Yani, çekme yani, olarak
0: Ümit'in pozisyonu yok. Burada Ümit'in pozisyonu, yani Ümit'in pozisyonunda herhangi bir şey yok.
1: Evet.
0: Net bir şekilde topa müdahale etmiş ama öncesinde Aiti'nin bu arada
1: ya,
0: yine
1: Aiti çok güçlü bu arada.
0: Yani ya, sürekli şey Aiti'nin üzerine oynadı, fark ettim bilmiyorum.
1: Evet.
0: Baya bir az önce gördüğü şeyden sonra baya da bir sinirlendi faulden.
1: Evet.
0: Bakalım maçın sonunu nasıl getirecekler. Evet, dakikalar 59, mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili Alper, şimdi sana bir istatistik vereyim dinleyicilerimize de. Şu ana kadar Beşiktaş ikinci yarıda özellikle 2 kez kaleyi denedi. 3 isabetli şutu var ilk yarı ve ikinci yarı toplamında. Gol beklentisi 0.45.
1: Evet, üretemedi net fırsat Beşiktaş, bu çok net bir gerçek ama tabii sebepleri de belli. Yani şöyle bir 6 numaranız varsa olmaz. Üretemezsiniz evet, yani.
0: İki Beşiktaşlı oyuncu birbirini bıraktılar. Nübel de sinirlendi yani.
1: Evet. Artık en sonu vurdu ya. Yani. Öyle bir vurdu
0: evet,
1: ki topa.
0: Bu artık atın ileri evet. Dedi. Evet. Baya bir sinirlendi pozisyonda.
1: Yani bir değişiklik daha şart. Artık şu an Beşiktaş'ın 6 numara tarafındaki ihtiyacı kesicilik değil, derin oyun kuruculuk. Hızlı bir şekilde 2. 3. bölgeye topu taşıma. Dolayısıyla orada bir kartal değişikliğini ben bekliyorum hocadan.
0: Etki eder mi?
1: %100 eder. Artık ondan sonra Beşiktaş sete hızlı bir şekilde oturup.
0: Bu arada Alanya Spor çok tehlikeli geliyor. Şimdi birebir yakaladılar ama bu pozisyonda evet.
1: Akmadı, bırakmadı.
0: Biraz pozisyon bence faul ya.
1: Evet. Ki faul yani zaten.
0: Şimdi hoca yok, faul vermedi. Korner verdi.
1: Korner verdi.
0: Korner evet. Verdi. Yani bu pozisyon bence faul.
1: Evet. Evet. Bariz bir foul hatta. Evet, bariz sadece foul ama bariz bir foul.
0: Adnan Hoca kaçırmış pozisyonu. Alanya Spor'un da 4 şutu var. Onların da 0.28 gol beklentisi var. İlk yarı 0 şutları vardı. Ya da 1 şutu vardı, isabetsizdi. İkinci yarı şu ana kadar 3 kez denediği 1 de isabetli şutları var. Evet, Hader evet. Gonay şimdi köşe vuruşunu kullanacak sevgili dinleyiciler. İzmir'de 1-0 Gençler Birliği'nin üstünlüğü var. Şimdi ceza sahasında bir orta kafalardan sekti. Alanya Spor'da isabetsiz bir şut daha ve topta farklı şekilde avuta gitti. Dakikalar 61'i gösteriyor. Evet, ne bekliyorsun? Bir 2 dakikam var, sonrasında reklam arasına gideceğim. Hani bu maç böyle 0-0 sabaha kadar devam eder mi? Yoksa bir yerde hani bir takım biraz daha risk alıp işte gol bulabilir mi? Mesela bir Černý yerine Rashica acaba denenebilir mi? Černý'nin ilk yarıda yapamamıştı ama ikinci yarıda da çok bir şey yaptığını herhalde söyleyemeyiz.
1: Ya ritim tarafında şu an merkezde bir ritim problemi var Beşiktaş'ta. Onu çözmesi lazım hocanın. Ya ben çok takıldım dedim bu oyununa ama
0: evet.
1: Takılmayacak gibi de değil. İyi bir pozisyon olabilir.
0: Bu arada Vlahović kaleci. Vlahović döndü burada ama kaleci 4. kurtarışını da yaptı ama tabii İzmir'den evet. Gelmeyecek muhtemelen. Orada da Göztepe aslında dezavantajlı ama
1: evet.
0: Yani çok kurtarış, kaleye isabetli çok şut atacak gibi gözükmüyor. Göztepe 1-0 geride olduğu mücadelede. Genelde aslında hani Göztepe'yi biz tam tersi. Orada Orkun yerde kaldı Beşiktaş'ta. Hakemin kararı devam. Dakikalar 63. Alanya Spor 0, Beşiktaş 0. Ne diyorsun Rashica vesaire? Hani bir İlhan tercih olur mu diyeyim. Dediğim gibi birazdan reklam arasına gideceğim.
1: Ya İlhan orayı karıştırabilecek bir oyuncu oraları. Ama her şeyden önce o merkezden tempoyu ayarlayan oyuncu eksikliğini gidermesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani Kartal'ı henüz hoca tanımamış olabilir ama Endide'den çok daha iyi bir performans vereceği aşikar o tarafta. İki değişiklik olabilir dediğim gibi. Hani Černý ile Endide'yi alıp oyundan hoca İlhan'la Kartal'ı dahil edebilir. Kazanmak istiyorsa tabii yani 0-0 oyununda şu an bu şekilde devam eder işler Beşiktaş adına.
0: Evet yani
1: Endid'in her hareketi foul yani. Böyle bir şey de enteresan yani 6-7 kez ikinci yarı başında olmak üzere özellikle
0: pek varlığı çok, da diyorsun.
1: Yani varlığı problem. Da zarar yani. Hani rakibin yerleşmesini sağlıyor foullerle. Öyle bir
0: bence problem. Maçın en kötüsü kim biliyor musun?
1: Hakem.
0: Gerçekten ya hakem. Öyle. Yani bence hakemi yani. Şu anda çıkarırsan evet. Adnan Hoca'ya çıkarırsan herhalde maç gayet iyi oynanabilir. Yani gollü falan olabilir yani öyle söyleyeyim.
1: Olur. Olurdu. Olurdu net.
0: Yani çok gerçekten maçın en kötüsü hakem diyelim şu ana kadar.
1: Evet.
0: İlginç kararlar veriyor.
1: Evet.
0: İki takım lehineydi bu arada. Onu da söyleyelim.
1: Tabii tabii yani taraf bağımsız. Evet. Yani Alanya Spor tarafı içinde, Beşiktaş tarafı içinde gerçekten enteresan kararlar verdi hoca.
0: Evet, dakikalarda 66'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Alanya Spor tehlikeli bir yerden demeyeyim ama hani kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kullanacak. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İbrahim Kaya oyundan alınacak. Onun yerine Enes Keskin oynadı aile olacak. 3 oyuncu değişikliği olacak. İzmir'de 1-0

0: Gençlerbirliği'nin üstünlüğü var. Orada da Gençlerbirliği karşısında Göztepe beraberlik için uğraşıyor ama şu ana kadar sonuç alamadılar ve 1-0 geride. Göztepe kendi saha ve seyircisi önünde diyelim bakalım. Göztepe hani geçen haftaki pazartesi günkü Samsunspor maçını düşündüğüm zaman aslında hani bu maçta değil mi?
1: Değil mi? Evet, beklersin.
0: Tabii tabii bir galibiyet beklerim. Çok da normal. Hani bugün genelde konuşmalarda hani Göztepe'nin bugün bu maçı kazanması yönündeydi ama şu ana kadar Göztepe çok da etkili bir oyun oynamadı. Alanyaspor şimdi serbest vuruş kullanıyor. Kaleye uzak bir mesafe diyelim. Hala bekliyoruz. Beşiktaş'ta da Trossard sanırım oyundan alınacak. Değil mi? İlhan Fakalı.
1: Evet. Ben tutardım ama Trossard'ı. Son dönem tarafında yani son 80-90 arasında oynayabilecek bir oyuncuydu Trossard kalitesiyle. Ama tabii hocanın tercihi bu yönde oldu.
0: Orada belki biraz daha kaleye daha hızlı gitmek isteyebilir. Sol tarafta bilmiyorum ama İlhan ne kadar
1: Ya
0: konuda
1: oyunun son dönemlerinde bunu
0: etkili
1: istersiniz.
0: olur.
1: Yani
0: Değil mi?
1: hani öyle oyuncuların sahada olmasını istersiniz. Bence yanlış bir değişiklik ama tabii ikinci yarıda da Trossard çok kayıp oldu.
0: Evet, dakikalar 67'yi gösteriyor diyelim. Biz kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Birazdan tekrar buradayız.

0: Maç Merkezi devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
6: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
9: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
10: Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
10: Merhabalar abi. Merhaba.
9: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
9: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Maç Merkezi devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Alanya'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor.
7: Bu arada çok tehlikeli geldi Alanya Spor. Taylan topu kornere gönderdi. Dakikalar 71'i gösterirken Alper, ne diyorsun? Hangisi?
10: Göztepe tarafında geldi. 5 kurtarış.
7: 5 kurtarış geldi mi?
10: Evet.
7: Daha da gelir herhalde, öyle tahmin ediyorum. Yani orada daha zaman da var değil mi?
10: Tabii tabii, 6-7'ye de gider İrfan
7: Can
10: bugün.
7: 67. dakika. Yani herhalde Göztepe 1-0 geride olduğu maçta duran top.
10: Zahmet olacak tabii.
7: Yani denemeye devam edecektir. Öyle tahmin ediyorum. Alanya'da kaç kurtarış oldu?
10: Orada da 4 kurtarış var.
7: 4 kurtarış mı var?
10: Evet.
7: Orada da Beşiktaş gelemiyor. Az önce bir ilginç bir duran top organizasyonu yaptı. Sen izleseydin herhalde şaşırırdın.
10: Beşiktaş da
7: yapamadı yani.
10: Yapamadı.
7: Evet, yapamadı. Çerni ve Orkun.
10: Evet.
7: İkisi de hani sonra kontra atak yedi. O da korner oldu, o da korner şu anda. Evet. Hmm. İlginç. Yani Orkun'un olduğu bir şeydi. Gerçekten ilginç bir organizasyondu. Evet, şu anda
10: yani
7: gerçekten bu arada Göztepe çok tehlikeli geldi. Ceza sahasına bir orta, bir kafa dışarıda. Göztepe hani kafayı vurmasa oyuncu, arkada 4-5 arkadaşı var. Bu arada Alanya Spor çok tehlikeli. Korner, bir vuruş ve top ağlarda. Alanya Spor 1-0 öne geçti. Dakikalar 72'yi gösterirken sevgili dinleyiciler, az önce yanlış bir duran top organizasyonu ve dönen top korner oldu. Sonrasında Hader Gonay öndireye tam 90'a gitti. Yani burada kalecinin de çok tabii yapacağı bir şey yok.
10: Ya bir nübel değil, üç nübel olsa yine kurtaramaz burada.
7: Olay Tan'dan önce bir kafa.
10: Müthiş bir kafa.
7: Evet, gerçekten kaleciye doğru gitmiyor zaten. Tam köşeye yok, gidiyor.
10: Yani kurtarılacak bir top değil yani.
7: Evet, ve Alanya Spor 1-0 öne geçti. Dakikalar 72'yi gösterirken.
10: Yani bu arada hani şu maç ligimizin taktik seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir maç. Yani Alanya Spor seviyesi, kalitesi belli bir takım.
7: Evet.
10: Ama işte belli bir analizle 3-4-3 karşılamayla, hani rakip karşılamayla, doğru parselizasyonla Beşiktaş'ı çok ciddi anlamda özellikle ilk yarıda durdurdu. Yani bunu başarmak bile büyük bir iş. Bu seviyeyi çoğu zaman yani bir Portekiz liginde, işte İtalya liginde vesaire göremiyorsunuz yani. Bazı takımlar direkt teslim oluyorlar. Anadolu takımlarımızın aslında çoğu böyle yani. Hani eskiden şu Dumikalı Antep vardı hani.
7: Evet.
10: 5-4-1 oynayan, 5-3-2 oynayan. O da bu konuda çok iyiydi hoca olarak. Pereira da gerçekten Alanya Spor'u iyi hazırlamış.
7: Pereira rüştünü ispatladı bence. Geçen sene de hani bilmiyorum, ligin en fazla berabere kalan takımıydı. Yani yenilmiyordu.
10: Evet, kaybetmiyorlardı.
7: Kesinlikle
10: ki hani kalite tarafında da ciddi sorunları var Alanya'da.
7: Tabii. Yani çok oyuncu zayıf kalitesi konusunda dediğin gibi problemleri var. Peki Beşiktaş şimdi 1-0 geride.
10: Doğru.
7: Hani kazanmak için, mutlak 3 puan için gittiği deplasmanda şu anda yenik durumda. Ne diyorsun?
10: Evet, bu konuda ben
7: çok da süre kalmadı.
10: Sezon başında da söyledim, hala söylüyordum. Hani 1-0 oyununda veya skor tarafında baskı olmadığı durumda Vincenzo Italiano oyunu okey diyorduk hani az çok. Ama hani 1-0 geriye düştüğü zaman, daha dün konuştuk bunu. 1-0 geriye düştüğü zaman bakalım ne yapacak Beşiktaş, nasıl bir reaksiyon gösterecek? Dakika 75 şu an, 15 dakikası var uzatmalarla birlikte, bir 20 dakikaya yakın bir süre. Bakalım neler gösterecek bize.
7: Var mı değişiklik hakkı Alper? Bir bakalım kimler girmiş. 3 oyuncu 57, 2 oyuncu 46 da aldığı için evet bir hakkı daha var ama 4 oyuncu değişmiş şu ana kadar.
10: Evet, Otara girdi oyuna. Olaytan girdi. İlhan Fakılı girdi. 5. oyuncu Vlahovic girdi. Bir de, evet.
7: Bu arada yine tehlikeli bir atak Alanya Spor'dan. Evet, çıktığını söylüyor bu pozisyonda.
10: Evet, yani bir oyuncunun oyunu ne kadar değiştirdiğini görüyoruz burada. Salih varken 6 numarada Beşiktaş'ta, rakip karşılamada o alanları doldurma tarafında ne kadar olumluydu Beşiktaş. İlk yarıda şut çektirmedi Alanya'ya.
7: Doğru.
10: Ama şu an Alanya Spor gayet gelebiliyor. Ön alanda tehlikeli olabiliyor.
7: Bir yani şutu vardı Alanya Spor. Ya işte. İlk yarıda. Evet, Salih'i aslında mesela dinlendirse anlayabilirdim maç başında. Belki sonrasında oyuna dahil edebilirdi.
10: Değil mi? Değil mi? Yani değil mi? Kötü yani giden bir senaryoda.
7: Aynen öyle edelim. Ama buradaki hani Calo hamlesi de ilginç.
10: Yani bakın 6 numarada şu an topu almıyor Endidi. Yani stoperler
7: hani
10: arıyor.
7: Kurması
10: evet
7: lazım,
10: yani evet. Stoperler şu an arıyor. Bir uzun top geldi mecburen. Orada da top Alanya tarafına geçti gibi gibi. Yani oyuna gerçekten çok hani katkısını geçtim. Eksisi çok Endidi'nin yani o tarafta.
7: Evet, dakikalar 76'yı gösteriyor ve mücadelede 1-0 önde Alanyaspor Beşiktaş karşısında. Bu sıcakta Alanya zaten atar da Beşiktaş atabilir mi emin değilim demiştim. İnşallah atar da kuponum gelir demiş.
10: Karşılıklı
7: gol var sevgili Ali. İyi akşamlar, iyi yayınlar Ankara'dan İntikam Bey. Gerçekten maçı izlemekten daha keyifli bir sohbetiniz var Ankara'dan İntikam Bey demiş.
10: Çok saygılar olsun.
7: Çok teşekkürler. Alanya Spor tekrar geliyor şimdi, ceza sahası kalabalık. Bakalım. İlginçtir, Beşiktaş gidememeye başladı. Yani hiç gidememeye
10: birinci
7: başladı.
10: Birinci bölgeden top çıkaramıyor şu an Beşiktaş.
7: Evet.
10: Yani topu kapmada
7: spor yine tehlikeli geldi. Bir vuruş kaleci.
10: İyi bir kurtarış. Yani Lübel. Topu kapmada bir problem yok. Alanya Spor zaten hani çok da iyi değerlendiremiyor bu arada. 2'ye 3'e de gidebilir ama işte 6 numaradaki değişiklik yani ne kadar önemli. Yani orta sahanın hani kalbi, normalde eski Beşiktaş teknik direktörü Sayın Sergen Yalçın demişti ya aslında hani her oyuncu 6 oynar en kolay pozisyonu. Halbuki en zor pozisyonlardan biri işte.
7: Tabii. Kesinlikle katılıyorum. Sevgili Tuncay Bey demiş ki Gençler Birliği taraftarı olarak penaltı ile çok üzüldüm, ancak kaderin cilvesi 1-0 geride olacakken penaltı kaçtı, öne geçtik diyor. Çok enteresandı, inşallah maçı kazanırız demiş. sevgili Tuncay Bey, bu arada Gençler Birliği 6 puanla da başlarsa herhalde muhteşem olur yani.
10: Tabii.
7: Yani önce Fenerbahçe galibiyeti, sonrasında Göztepe deplasmandan alınan bir 3 puan değil mi? Ne
10: doğru.
7: Kadar kıymetli olur yani.
10: Doğru.
7: Dün müydü? Bir
10: yani ligimizde zaten 7 ya da 8 galibiyeti alsanız yeterli olur az çok. Hani beraberliklerle birlikte ligde kalma tarafı için. Ama tabii bu şekilde bir başlangıç yapmak yani oyun ve takım momentumu için de çok değerli. Gençler bile çünkü normalde çok güzide bir kulüp. Buralarda yer alması gerekir. Güzel bir başlangıç oldu onlar adına da eğer bu şekilde bitersin.
7: Evet, İlhan'la geliyor. Beşiktaş ceza sahasına bir orta uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Şimdi Ndidi içeride 5-6 oyuncu var. Köşe vuruşu. Yani Raşisa falan hamlesi gelir mi 78. dakika?
10: Ya, merkezde değişiklik şart. Yani Ndidi'nin şu an oyundan...
7: Mesela Ndidi'yi çıkarıp...
10: Ya, olabilir. Çıktığı anda rahatlar Beşiktaş orta sahası, öyle söyleyelim. Yani çünkü oyuncunun hiçbir katkısı yok. Orada bir 10 kişi Beşiktaş gibi oynuyor şu an Beşiktaş oyunu.
7: Evet, siyah beyazlar bu arada 7 maç.
10: Yani kornerde bile bakın marke ettiği adamı kaçırıyor. Marke ettiği adam başka bir adamla eşleşiyor top geliş esnasında, evet. Ve pozisyon avantajı kazanıyor, vuruyor, gol oluyor. Yani enteresan gerçekten.
7: Bu arada Alanya Spor şimdi korner dönüşü, kontratak gerçekleştiriyor. 3'e 3 pozisyon, 4'e 3 oldu. Bakalım Alanya Spor gidecek mi? Hayır, durdular. Evet, Alanya Spor gitmedi. Beşiktaş köşe vuruşu kullanırken kendi kalesinde pozisyon verecekti. Ve geriye iyi döndüler. Diyelim pozisyonu da hani daha tehlikeli bir hale gelmedi. Alanya Spor hata devam ediyor şimdi. Savunmanın arkasına atılan bir top ceza sahasında yine iki oyuncu var. Burada kaçtı da Agbadu, bakalım Ndidi ile çıkabilecek mi? Evet, yanındaki oyuncuya. Bence gideceğini düşünüyor. Öyle tahmin ediyorum.

0: Yani kendisinin gözden çıkarıldığını düşündüğü için çok da maçın içinde değil yani 3 metre yanına pas veriyor. Halbuki 2 dribling yapsa değil mi? Hani bir
1: Salih'in
0: anda
1: çıktığı bir pozisyon vardı hatırlıyorsun. 4-5 oyuncuyu ekarte edip bir
0: bu
1: rahatlatmıştı.
0: arada şimdi Vlahović kaleci! Kaleci kurtarmayı başardı. Bu da şu demek sevgili dinleyiciler. 8 oranı kuponumuzun gelmesi demek.
1: Evet,
0: Onu
1: Caner
0: da
1: Aydaş'ı
0: söyleyelim. Evet,
1: bilmeyenler
0: imzamızı attık yani. Buyur.
1: kazandı deriz.
0: Tebrik ettin mi beni?
1: Yani
0: Ama ben yine her ihtimale karşı bir kurtarış daha bekliyorum.
1: tebrik ediyorum ve takdir ediyorum.
0: Öyle mi? Gelmiş mi diyor?
1: Tabii yani
0: Kazanmış mı diyor?
1: gelmiş olması gerekiyor herhalde
0: Yani
1: diye
0: bize
1: düşünüyorum.
0: göre geldi.
1: Ya bize göre izlediğimize göre geldi.
0: Bize göre geldi de yani
1: Evet.
0: onlara göre bilmiyorum.
1: Evet, bir
0: Evet.
1: 6'yı görelim
0: Bir
1: diyorsun değil mi?
0: altı
1: Sen
0: olsun
1: garanti
0: orada yani.
1: olsun diye.
0: Altı orada olsun.
1: Evet.
0: Rahatlayalım diyelim.
1: Evet.
0: Yaz bu arada video işte 2'dir.
1: Ya çok
0: Gole yaklaşıyor.
1: hırçın. Ben beğendim Vlahović'i bu arada. Yani şu an
0: Ben de.
1: henüz gol atmadı ama en azından oyunda var. Yani oh varken orada Beşiktaş herhangi bir tehdit yaratamıyor.
0: Evet.
1: Dönüp vurduğu bir net bir vuruş vardı. Çok sert ki vuruşları serttir
0: Yine
1: zaten.
0: kaleci kurtardı. Bu arada
1: Evet.
0: ceza sahasında bir orta kafalardan sekti korner. Evet üst üste ikinci köşe vuruşu
1: Evet. Yani bu maç
0: olacak.
1: sonrasında artık herhalde Vlahović formayı alır.
0: Değil mi?
1: Atsa da atmasa da. Yani şu iki pozisyon, iki üç yarım pozisyon var. İyi bir transfer olmuş. Onu
0: Tabii
1: söyleyeyim.
0: tabii.
1: Evet.
0: Ve şimdi Černý tekrar ceza sahasına bir orta kafalardan sekti ama hiçbir Beşiktaş'ta oyuncu yok. Eğer bu oyuncu yere, daha doğrusu bu top yere düşerse büyük tehlike olur diyecektim ama Taylan düşürdü. Ama Alanyasporlu oyuncular tehlike yaratamadı yoksa büyük bir tehlikeydi. Olay tanıda geliyor şimdi Beşiktaş beraberlik için geliyor. Vlahović ceza sahasına olay tan kaleciden inanılmaz bir kurtarış. Orta şut bilmiyorum artık ne demeli buna ama müthiş bir kurtarış. Sevgili dinleyiciler Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Bu pozisyonda ve kaleci evet son anda müdahalesi var ve köşe vuruşu şimdi kullanacak Taylan oyundan alındı.
1: Ya hoca bir sabretti. Görmek istedi muhtemelen Taylan'ı ama o da maalesef çok vasat kaldı Taylan o
0: Çok.
1: maçta.
0: Evet Orkun köşe vuruşunu kullanıyor ceza sahasında. İki oyuncu yerde. Hakemin kararı devam. Bu arada evet bir faul
1: O
0: kararı
1: tehlikeli bir nokta.
0: var.
1: Orkun'un pozisyonları.
0: Evet.
1: Atabilir.
0: Orkun mu yoksa Vlahović mi vurur?
1: O da vurur. Çok iyi frikikçidir bu arada Vlahović'te.
0: Yalnız bu pozisyona faul de değil diyor oyuncu. Yani Orkun'un
1: Yani
0: forması çıkmış.
1: evet artık
0: Hatta
1: eve götürmüş.
0: yandaki
1: Tabii
0: şeye
1: tabii.
0: gelmiş yani.
1: Evet. Yani bizim stüdyoya kadar çekmiş
0: Stüdyoya kadar
1: formayı.
0: gelmiş.
1: Evet.
0: Ve bir şey yok diyor burada.
1: Çok enteresan. Ya tabii böyle
0: Burada bir
1: hakemi
0: penaltı
1: görseniz
0: var
1: siz
0: mı
1: de
0: peki?
1: şey
0: Şurada bir
1: yaparsınız.
0: penaltı var mı?
1: Bakalım.
0: Evet
1: Bir
0: göz.
1: çekme gördüm gibi ben de son anda
0: Gerçi yayıncı
1: ama
0: kuruluş sağ olsun.
1: 0-5 saniye
0: Zaten
1: gösterdi.
0: evet 2 saniye gösterip
1: Evet.
0: sonrasında
1: 2 bile değil. 2 olsa ben görürdüm. Bir
0: hani
1: saniyede kafayı
0: gördünüz
1: çevirdim.
0: gördünüz görmediniz bizim sorunumuz değil diyor. Ama şey o
1: Ya.
0: yani o değil mi şimdi ben
1: Doğru
0: mi
1: ya o
0: yanlış
1: şekilde
0: söylüyorum
1: bir
0: ya bu
1: şey.
0: nedir
1: Doğru
0: yani?
1: söylüyorsun evet.
0: 2 saniye bile görüyor yani ceza sahasında bir oyuncu yerde kalıyor.
1: Evet.
0: 1 saniye gibi bitti gitti. Bu mu yani?
1: Evet.
0: Ya hizmet
1: Ya
0: satın alıyoruz ya onu söylüyorum
1: daha
0: yani.
1: iyisini hak ediyor bu
0: Ama bu sene
1: millet
0: yapacaklarını
1: yani
0: söylediler
1: gerçekten.
0: yani.
1: Ya işte
0: Şimdi
1: enteresan.
0: bu takımın
1: Ya bunu da çok konuştuk bu
0: milyonlarca
1: arada.
0: taraftarı
1: Tabii
0: var.
1: tabii.
0: Doğru mu?
1: Tabii yani geçen sezonda çok konuştuk bunu yayıncı kuruluş tarafındaki tekrarlar vesaire. Yani
0: Evet.
1: düzelmiyor, bir türlü düzelmiyor. Çok enteresan. Bir türlü düzelmiyor.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray
0: Dakikalar.
1: maçlarında da bu çok var mesela. Hani en alakasız şutlar gösteriliyor. Çünkü biliyorsun hani çok şut çektiği için Galatasaray. Ama bir çekme pozisyonu, bir o şu bu falan bunların hiçbiri gösterilmiyor.
0: Yok
1: Fenerbahçe
0: hayır.
1: tarafında da mesela Anderson Talisca şut çekiyor. 20 kez o tekrarı gösteriyor.
0: Ya şutu niye
1: Ama bir
0: gösterirsiniz
1: penaltı
0: ki?
1: pozisyonu mesela gösterilmiyor yani.
0: Bu arada olay tanına gelmeye çalışıyor. Beşiktaş Černý şimdi sağ tarafta Černý çok bekledi. Yani
1: Yani.
0: Vlahović kaçmıştı orada
1: Çerni
0: ama
1: de çok vasat maalesef.
0: evet bu maç üzerinde bence bu pozisyonda ikinci golü yedirir Beşiktaş'a. Hani gole giderken ama burada
1: Değil mi?
0: hani bence bir şekilde pozisyonu evet hakem Adnan Hoca ilginçtir. Devam ettirdi. Yani burada da aslında bir faul vermesi lazımdı. Yani onun standardına göre
1: Değil mi? Sanki bir
0: tabii tabii yani
1: foul.
0: herhangi bir ikili mücadele faul.
1: Evet.
0: Faul sayılarına bakabilir misin?
1: Şimdi ona bakalım.
0: Oo, bu arada Göztepe inanılmaz bir gol attı ama ofsayt mı var? Evet.
1: Ah ah ah. Çok da güzel.
0: Rövaşata'dan gol attı ama bir bakalım.
1: Eli
0: Kemin
1: havada.
0: eli
1: Hakem, evet.
0: havada ama yere koyun diyor. Ofsayt mıydı pozisyon?
1: Bir bakalım.

0: Evet, ofsaytmış
1: tabii,
0: ya.
1: Ben
0: gerideki
1: ama vuruş
0: oyuncu
1: çok estetik
0: yalnız
1: yani.
0: Müthiş bir vuruştu evet. Gerçekten. Ben gerideki oyuncu çıktı vurdu sandım.
1: Ben geriden çıktı
0: evet,
1: sandım adam.
0: Aynı şekilde.
1: Evet.
0: Evet, Alanya'da 1-0 önde Alanyaspor, dakikalar 64'ü gösteriyor.
1: Evet, Alanyaspor maçı genelinde 26 faul var. 26.
0: Toplam mı?
1: Evet, kart yok.
0: Alanyaspor'un mu yoksa toplam,
1: toplam
0: mı?
1: Toplam.
0: Toplam. Evet,
1: 26 faul var. Yani 85 dakikada 26 faul. 3 dakikada 1 faul. Ve maçta kart yok.
0: İşte bu da aslında evet yine bir faul daha geldi.
1: 27 oldu.
0: Daha var. Yani
1: dahası var gibi.
0: 30'u
1: evet.
0: 32 falan görürüz.
1: Yani maçta şu an kart yok hala.
0: Kart yok. Ve hani bizim gördüğümüz bir kırmızı daha 10.
1: 3-4 basma var.
0: 3-4 basma var.
1: Evet.
0: Bu arada ikisini Beşiktaş görüyordu. Yani ama
1: tabii,
0: vermeliydi hakem. Yani burada Beşiktaş'ı Alanya
1: hakem bağımsız.
0: Evet.
1: Takım bağımsız.
0: Değil.
1: Evet.
0: Dakikalar 86 ve mücadelede 1-0 önde Alanyaspor. Gençler Birliği 1-0 önde Göztepe deplasmanında. Onlar da çok kritik bir galibiyete bakalım imza atabilecek mi? Beşiktaş beraberlik golü için gelmeye çalışıyor. Ama istediklerini şu ana kadar yapamadı siyah beyazlar. İlk yarıda bence yine iyi bir oyun vardı ama ikinci yarıda çok daha vasat bir oyundan bahsedebiliriz herhalde, değil mi?
1: Ya, iyi oyun dememek lazım.
0: Yani
1: ben bundan bahsediyorum işte.
0: Daha fazla.
1: Sezon başı hani hep ben eleştiriyordum ya oyun evet. Tarafında. Artık hani oyuncu seçimiyle de tabii alakalı, bu Endidi'nin olağanüstü kötü performansıyla da alakalı ama çözüm üretecek bir oyun değil hocanın oyunu. Öyle bir sıkıntı var. Her maçı da 1-0 kazanamazsınız. Yani rakipleriniz size karşı bir reaksiyon gösterdiğinde, bugünkü Alanyaspor duran topu olduğu gibi, hani 2-1'e 3-1'e gitmeniz gerekir oyun gücü tarafında.
0: Evet.
1: Yani bunu Çorum Spor bile yapıyor. Yani yeni çıkan bir takım, hani camiadan hani bağımsız söylüyorum. Yoksa hani büyüklüğü ufaklığı anlamında demiyorum. Hani alt ligden yeni gelmiş bir takım gidiyor son şampiyona 2 gol atıyor ama 3 puan alamıyor. Neden? Çünkü takımın oyunu belli. Rakip takımın oyunu belli. Güçlü bir oyun. Fenerbahçe tarafı mesela. Konyaspor. 2 gol atıyor ama kaybediyor. Neden? Çünkü güçlü bir oyun var. 4 atıyor Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Yani Beşiktaş'ın da bu oyun seviyesinin çıkması lazım. 1-0 oyunuyla Serie A'da oynar gibi bu ligde oynayamazsınız.
0: Ya bir yere kadar
1: bunu hep
0: olur.
1: Söyledim yani.
0: Bir yere kadar gidersiniz evet. Ama hani daha fazlası olmaz.
1: 3. olursunuz yani.
0: Aynen öyle. Hani bunu aslında dediğin gibi ben de bu arada söyledim. Birkaç gün önce.
1: Ki hani skor alırken Beşiktaş bunu söyledim ya. Öyle bir durum var.
0: Evet.
1: Hani
0: doğru sen ısrarla bunu söyledin. Ben bu konuda seni tebrik ediyorum. Yani ısrarla aslında dezavantajlı ya da Beşiktaş'ın avantajlı olmadığı birçok şeyi söyledin. Şu anda da bu maçta bunu bayağı bir gördük. Ama tabii hocanın da burada hani özellikle 2 aydır çalıştığı Ndidi'den artık
1: çıksın.
0: Bir yani. 8 olmadığını anlamış
1: anlamalıydı.
0: Olması lazım yani.
1: Evet yani bu bir hata. Evet. Bu bir hata.
0: Sürekli şey yaptık. Nedir
1: övdük.
0: Övdük ama evet. Hani burada da ben yine de hocanın ilk yarıdaki oyuncu, yani mesela Murillo niye
1: 80. dakikada giriyor,
0: 82'de oyuna evet. Giriyor yani çok mu önemli Zagris maçı mesela?
1: Evet. Yani zaten skoru almışsın.
0: 3-0 kazandığım bir mücadele. Değil mi? Evet, bu arada Beşiktaş şimdi gelmeye çalışıyor. Vlahović ceza sahasına girdi. Boşta bir arkadaşını arıyor. Kimseyi bulamadı. Geriye döndü. Sonrasında Olaytan yerde kaldı. Penaltı bekliyor. Beşiktaş Vlahović hala kendisinde ama Adnan Hoca'nın faulü Olaytan'ın yaptığını işaret etti. Bir kez daha bakalım. Sen de bir bak bakalım Alper. Burada Olaytan mı faul yapıyor?
1: Bence pozisyonda faul yok.
0: Yalnız bütün maç boyunca aynı savunma oyuncusu her pozisyonda faul alır mı ya?
1: Değil mi?
0: Ya her pozisyonda yani hakem çalar mı yani faul?
1: Çok aktif.
0: Ya şurada nasıl faul olabilir? Daha Olaytan'ın ayağı gelmeden oyuncu kendisini yere bırakmış. Ya da Otar mı ne bilmiyorum. Evet, ilginç bir faul kararı. Yani ben tebrik ediyorum oyuncuyu.
1: Yani bak, çok savaştı da tabii sahada olmasının
0: şey
1: sebebi de belli
0: sürekli
1: açıkçası.
0: Sürekli hakeme faulü gösterdi ve aldı o faulleri.
1: Tabii aldı ama yani dakika 9'da yaptı işi. Normalde kırmızı kart oyuncu.
0: Evet, mesela netmedi. Orada kırmızı kart.
1: Yani direkt maçın
0: belki
1: kaderi değişecek orada. Evet.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet, dakikalar 89'u gösteriyor. Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında ligdeki ilk mağlubiyetini, hatta ilk yediği golde de mağlup olabilir.
1: Gol atamayarak.
0: Gol atamayarak olacak. Aynen öyle. Şimdi İlhan'la gelmeye çalışıyor Beşiktaş. Uzaklardan bir vuruş kalecinin kurtarışı.
1: Altıncı kurtarış
0: Altıncı
1: olmuş oldu.
0: Altıncı kurtarış evet geldi ama Göztepe maçında ne diyorsun? Yani 10 kişiyle hücum ediyorlar bir türlü.
1: Biri
0: ne şut fırsatı. Evet, evet yani orada da 1-0 gerideler. Hani inanılmaz hücum oynuyorlar ama şu ana kadar hiçbir şekilde rakip kalede etkili olamadı Göztepe. Yani hocayı bu kadar övüyorum ediyorum Göztepe hocasını.
1: Stoylov.
0: Evet Stoylov'u. Ama bu maçta da bilmiyorum yani bir türlü çözüm bulamadı.
1: Evet Gençler Birliği tarafının teknik direktörü yanlış hatırlamıyorsam Metin diye dedim.
0: Evet evet Metin Hoca.
1: Metin Hoca da bu yerleşimleri birinci bölge yerleşimlerini iyi yaptırıyor. O da bir net gerçek.
0: Kesinlikle.
1: Bu kadar direnebildiyse Gençler Birliği bu kaliteyle. Tabii Göztepe de yani dalga dalga geliyor da bir türlü o kaliteyi hani kalite dediğimiz konu işte bu 3. bölgede bir Romulo Cardozo'nun olmaması konusu mesela bir Olaytan'ın evet. olmaması konusu. Transferlerde sürekli bunu sezon öncesinde konuşmuştuk ya artık hani Göztepe'nin böyle maçlardan.
0: Bu arada Vilovic yerde kaldı bir penaltı bekliyor Beşiktaş takımı ama ne verdi burada?
1: Hiçbir
0: Oyuncu
1: şey.
0: Değişikliği diyor. Bir dakika.
1: Bakalım.
0: Yok mu burada bir müdahale?
1: Yani çok süzemedim pozisyonu ama sanki bir çelme gibi mi acaba?
0: Şimdi Vilovic gitmeye çalışıyor.
1: Çekme var zaten. O ayrı konu. Bir de indirmiş gibi de. Ya anlamadım.
0: Ne verdi?
1: Sanki bir şey vermeyecek gibi.
0: Hayır ne verdiğini de anlayamıyoruz çünkü.
1: Out mu verdi? Evet. Kuruluş da göstermiyor.
0: Acaba out mu
1: vermiş? Korner vermiş. Evet,
0: korner vermiş.
1: Pozisyon devam demiş o zaman. İkili evet. mücadele olarak değerlendirilmiş.
0: İkili mücadele olarak değerlendirildi. Pozisyon şimdi Antalya Alanya Spor 2-1 yakaladı ama offside.
1: Çok kötü
0: evet.
1: kullandı.
0: Offside, offside. Evet. Yani boşuna koşuyorlar şimdi ama offside pozisyon. Evet yani evet. boşuna koştular. Ya mesela burada şöyle bir şey var.
1: Ya bu artık çok, çok açık bir offside.
0: Hani burada gereksiz bir
1: değil
0: devam.
1: Değil mi? Evet yani.
0: Hani, ya oyuncu 3 metre önde.
1: Hani devam ettirin.
0: Hayır bakar mısın yani?
1: Ya artık yani.
0: Tartışılacak bir şey diye. Şurada niye 50 metre koşturuyorsun herkesi?
1: Değil mi yani? Evet.
0: Şaka gibi ya. Bu arada İrfan Can'dan bir kurtarış daha sevgili dinleyiciler. Orada da evet. İrfan Can Eribayat 2 haftadır resmen 6 puan kazandırdı Gençler Birliği.
1: Kötü bir kaleci değil zaten kesinlikle İrfan Can.
0: Ben büyük takım kalecisi olduğunu düşünmüyorum.
1: Ama
0: ben.
1: Evet işte büyük yani takım kalecisi değil.
0: Bu tabii de.
1: Dün bu hani Ederson Muslera konusunda olduğu gibi hani büyük takım kalecisi yeri gelecek o maçı ipten alacak.
0: Evet aynen öyle.
1: Yani böyle olmalı.
0: Sana. Kolay gelsin Caner abi yayındaki arkadaşa selamlar. Beşiktaş Kasım'da yine havlu atar gibi gözüküyor demiş sevgili Cesur Bey.
1: Ya ben söylediğimde çok eleştiriliyorum ama artık söylemek istemiyorum. Ya oyun tarafında Italiano'nun yani çok övenler oldu hocayı. Onu söyleyeyim. Çok hani o pozitif havayla birlikte işte şöyle olacak, böyle uçacak, şöyle kaçacak ama yani Serie A'da da zaten böyle maçları kapatamadığı için ilk 6 tarafında bir iddia gösteremedi, varlık gösteremedi. Böyle çok maçı var hocanın İtalya'da. Yani takip edenler bilir, doğru takip edenler bilir. O yüzden sürpriz değil.
0: Bu arada Burak Bey'in 41 oranlı kuponu da geldi. Beşiktaş'ın 4 isabetli şutu.
1: Oo çok sevindim.
0: Bulduk diyor.
1: Harika
0: çok
1: tebrikler.
0: Sevindim. Bugün ben 5'te 5 yaptım. O yüzden dükkanı iyi kapatıyorum yani
1: evet,
0: bana.
1: Evet. Maç da bitti.
0: Evet mücadelenin son düdüğü Alanya'da Alanya Spor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı sevgili dinleyiciler. Önemli bir galibiyet. Beşiktaş'ta da herhalde bu mağlubiyetten sonra bence hayırlı mağlubiyet mi derler buna? Hani artık bir şeyler
1: doğru,
0: hızlanır diye tahmin
1: ama doğru
0: ediyorum.
1: Tahmin yani şöyle doğru tahlil edilirse hayırlı bir mağlubiyet. Yani şimdi
0: herhalde ederler.
1: Yolda olur bir mağlubiyet de olsun gibi korumalar olursa çok hayırsız bir mağlubiyet olur. Yani şöyle bir istatistik var. Sezon öncesi ben bundan da bahsetmiştim hatırlarsın. Şimdi Beşiktaş %65 topla oynamış. 14 şut çekmiş.
0: Evet.
1: 6 isabet var. 0.71 x gol var.
0: Evet.
1: Yani sezon başında ne demiştik burada? Vincenzo Italiano'nun takımları şut çekiyor. Topa hakim oluyor. Ama çok düşük x gol üretiyor. Net pozisyon üretemiyor. Bunu söylemiştik. Pek çok böyle maçı var demiştik. Hatta seninle birlikte detaylı analiz yaparken sen maçların da detayına inmiştin. Bologna tarafında. Hani
0: doğru.
1: Pek çok maç vardı. İşte Udinese maçı, işte ne bileyim Pisa maçı, o şu bu pek çok örneğini de bakmıştık. Hakikaten de öyleydi yani. Hani
0: %65. Bu bir tesadüf değil demiştik
1: değil,
0: hatta.
1: Değil yani. Çünkü hocanın oyunu bu kadar. Yani bunu geliştirmesi gerekiyor. Bunun da oyuncu kalitesiyle bir alakası yok. Çünkü şu an elinde Trossard'lar, Trossard'lar, Vlahovic'ler, Orkun'lar var. Orada

0: oynattığınız oyun Sayın Fatih Terim'in oyunu gibi, Sayın Okan Buruk'un oyunu gibi, Sayın Şenol Güneş'in oyunu gibi agresif, sert, Sayın belki hani farklı bir örnek ama Jorge Jesus'un oyunu gibi. Hani evet. Yüksek X gol yaratmak zorundasınız bu ligde. Çünkü her takım burada o çomağı bir sokuyor maç esnasında sizin işinize. Yani o problemi sizin çözmeniz gerekiyor. Bir comeback denilir ya, hani geri gelişler yaşanıyor yani. Bu ligde çok fazla yaşanıyor. 2'den 1'ler, 1'den 2'ler, hani ilk yarı 1, ikinci yarı 2'ler vesaire. Yani dolayısıyla hani o reaksiyonu sizin vermeniz lazım. Bu oyunda da veremezsiniz. Çok cılız bir oyun.
1: Peki sadece şey için söylüyorum. Yani bugünkü bu oyunda temel olarak hani İtalyan'ın oyun felsefesinden ziyade oyuncu tercihlerinde etkisi olduğunu düşünmüyor musun? Yani Beşiktaş'ın da aslında kadrosunda bazı oyuncuların yedeklerinin olmadığını biz bir aydır falan söylüyoruz ama
0: doğru.
1: Hani bir an önce oraya artık ya ne alacaksanız alın.
0: Doğru.
1: Hani Orkun'un da bir nefeslenmeye, Salih'in de bir dinlenmeye indiğiyle olmaz bu.
0: Doğru.
1: Olay tanı hani çünkü hoca iki orta saha istemiş. Černý ya da hani işte Rashica kimle devam etmeyecekseniz oraya mutlaka bir iyi oyuncu.
0: Evet.
1: Alın derken herhalde biraz ya bunları öngördük kendimize.
0: Hani oyuncu tarafında da öyle ama bir başka lig maçına bakın söz gelimi. Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Şöyle bir tıklayın maça. Bir girelim hani istatistiklerine bakalım. %66 topla oynama Beşiktaş. 19 şut, 5 isabet, 8 korner. X gol nedir? Yani ne kadar olmalıdır? Bir 2'ye yaklaşık olmalıdır değil mi? 2.5 üstü hatta olmalı. 1.29 X gol. Yani aynen. Bu şut açılarının, şut noktalarının tehditten uzak olduğunu gösteriyor. Yani oyuncuların denedikleri yerleri. Bugün mesela Trabzonspor maçının ilk yarısında ne dedik? Hani 3. bölgeye geliyor Trabzonspor ama ceza sahası içine girip atağı sonlandırması lazım. Hani o Golden Zone, Hikmet Hoca'nın söylediği gibi. Hani assist zone, Golden Zone. O pozisyonlara, o topu oralara getirmesi lazım dedik. Ki ikinci yarıda mesela Trabzonspor bunu çok iyi yaptı. Yani çok iyi demeyelim de iyi yaptı. İlk yarıya nazaran. Ama Beşiktaş'ın oyununda yani sezon öncesi kampta, işte Eyüpspor maçında bu maç yani tesadüf değil. Yani futbolun doğrularından kaçamazsınız. İstediği kadar 1-0 2-0'la gitmiş olsun Beşiktaş sezon öncesi veya sezon başında. Bu oyun yeterli değil. Doğruya doğru yani.
1: Değil mi? Bu oyun yeterli değil diyorsun. Ben de sana hak veriyorum. Bence bu oyuncu topluluğu da yeterli değil.
0: Yani çözüm üretme tarafında evet katılıyorum ama iki kadro tarafında da yani şimdi Alanya Spor tarafında bugün Efecan Karacalar, Junior Fernandezler falan filan yok yani. O kadro yok Alanya Spor tarafında da. Zayıf bir kadro Alanya Spor tarafı. Doğruya doğru yani bu zayıf kadroyla 45 dakika Alanya Spor çok iyi karşıladı. Buna bir çözüm üretemedin. İkinci yarıda da 6'ya çektiğin Endidi'nin oyun kurulumu tarafındaki zafiyetini göremeyip 90 dakika oyuncuya sabrettin. Hocaya yazar.
1: Peki şimdi Alper, hani hocaya yazıyoruz tabii, yazıyoruz, çiziyoruz ama mesela şöyle bir gerçek var. Şimdi dakika 5 Haiti artık dirsek midir, yumruk mudur, hani karate, Osmanlı tokatı mı,
0: evet,
1: tekvando mu?
0: Evet.
1: Yani şurada
0: evet.
1: Kırmızı kartı verse muhtemelen başka bir şekilde konuşabilirdik.
0: Doğru.
1: Bu mesela şimdi Serkan Bey de yazmış yani bunu da lütfen söyler misin? Yani orada çok bariz bir kırmızı kartla çağırmadı.
0: Maç geneli boyunca söyledik. Hatta pozisyondan bağımsız hani Ait ile alakalı bir şey söyledin. Sana ben dedim ki yani zaten oyuncunun 9. dakikada ihraç edilmesi gerekiyordu dedim. Yani,
1: evet.
0: Yani o tarafta bunları söylüyoruz ama hani bunların kaçtığı noktalarda da Beşiktaş'ın artık çözüm üretebilen bir şampiyonluk adayı takımı olması gerekiyor. Öyle ya da böyle.
1: Ama çözümü de işte saha içine atabileceğiniz daha iyi oyuncular ya da benzer nitelikteki oyuncularla yapıyor olmanız lazım.
0: Şimdi, Endidi hariç ben bugün geri kalan 10 oyuncu da.
1: Mesela Taylan'ın şey için söylüyorum yani Alanya Spor gibi yani 6 yıldır yenemiyorsun.
0: Evet.
1: Yani hiç, yine yenemiyorsun. Hani böyle ilginç bir deplasman. Beşiktaş'a ters geliyor ve kazanamıyorsun. Elinde Murillo var. 4 gün sonra Zagris'e gidiyorsun. 3-0 kazanmışsın. Yani Zagris'te örnek veriyorum. Tamamen 7 kadroyla oynasan bir şey fark eder mi?
0: Hiçbir şey fark etmez.
1: Peki niye mesela Černý'yi de daha etkisiz kıldın belki? Hani Murillo'nun
0: değil mi?
1: Varlığıyla beraber çok daha etkili olabilecek. Çok daha belki içeriye kat edecek bir Černý. Yani o koridoru kullanabilecek bir Murillo varken.
0: Doğru.
1: Neredeyse hiç çıkamayan bir Taylan'la 80 dakika, 82 dakikada oynadın.
0: Hiç çıkamayan bir Taylan'la 80 dakika oynadın.

0: Sahada ne yaptığını bilmeyen bir Ndidi ile maçı tamamladın.
1: Bir de öyle bir durum var.
0: Yani hani 8'e koydun, hücumu engelledi. 6'ya koydun, oyun kurulumunu, build up'ı engelledi. Yani artık bu oyuncuyu senin profesyonel bir teknik direktör olarak dakika 55'te oha yaptığın gibi çıkarman lazım. Yani bu konuda ısrar edersen, ya Alanya Spor da eli armut toplamıyor. Yani düşük seviye bile olsa kalite tarafında. Güzel bir analiz yani. 3-4-3 analizi. Yani şöyle düşünün. Çok cesur bir analiz. Birinci bölge tarafında Beşiktaş'ın karşılanması gerektiği konusu.
1: Evet.
0: Yani hangi 3 büyüğe karşı bir hoca 3 forvetle çıkar? Karşılamak için bakın. Yani savunmak için 3 forvetle çıktı bugün Alanya Spor.
1: Ya bu arada Beşiktaş resmi sitesinde bir açıklaması var. 2026-27 sezonu başladı diye Aliti ve Trossard'ın pozisyonu gösteriliyor. Hı. Yani ben tabii Adnan Hoca'yı tanımam etmem ama büyük bir skandal. Yani Adnan Hoca'yı demiyorum. Bardaki hakem büyük bir skandal, bir karar.
0: Ya çok ayrı. Zaten maçın ya genelinde
1: tekrar pozisyonu
0: ya bana soracak
1: ya,
0: olursanız bu hakemin değil. Biraz artık hani dinlendirmek mi denir buna? Çok kötü bir yönetimdi baştan sona.
1: Hakem kötüydü ama bak yine söylüyorum ya, VAR'da izleyip, ya şöyle sevgili Alper, bak burada tamamen takımdan bağımsız olarak söylüyorum. Yani evet. Olabilir, yenilebilirsiniz de.
0: Evet.
1: Ya şu pozisyonda kırmızı kart hakemi çağırıp da izleme tavsiyesi veremiyorsan işte yapmayacaksın bu işi.
0: Ben zaten oraya takıldım.
1: Bak, yani biz şimdi profesyonel hakem değiliz, evet. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Kuralları hakem kadar bilmeyebiliriz.
0: Doğru. Doğru. Doğru.
1: Ama hani Allah iki göz vermiş değil mi? Şu anda iki gözümüz var değil mi?
0: Tabii.
1: Şurada göğüste benim bir pozisyonu var. Ya dönüp diyebiliriz değil mi? Ya evet, ya burada bir vurma var.
0: Tabii.
1: Ya bunu söyleyecek cesaretiniz yoksa,
0: yok mu yani?
1: Ya kuralları bilmiyorsunuzdur ya da art niyetlisiniz.
0: Doğru.
1: Ki ben burada art niyet aramak durumunda kalıyorum.
0: Bir yerden sonra tabii ki.
1: Bir yerden yani sonra şurada yani ne ararsın
0: zaten
1: mesela?
0: Zaten o pozisyonda ben şunu anlamadım.
1: Şurada sana gösteriyorum, bak şimdi tekrar bak. Bak normal çekimde oynatıyorum.
0: Yok, ben %100 kırmızı kart olduğunu
1: ya
0: düşünüyorum.
1: Şuraya bakar
0: zaten.
1: Mısın? Tabii bak ki. Tekrar bir
0: yakın. İlk izlediğimizde de söyledik zaten.
1: Yakın çekime bakar mısın? Şurada evet. Mesela oyuncunun niyeti ne olmuş olabilir bak?
0: Niyeti yani dediğim gibi bu kural kitabında.
1: Yani yüzüne sinek kondu, onu mu ya şey yapmaya ya çalıştı?
0: Kural
1: hani
0: kitabında.
1: Çoluğumuzda çocuğumuzda olur ya. Yo, vallahi ciddi söylüyorum yani. Acaba orada sıcak hava ne oldu?
0: Doğru, sıcak sivrisinek vesaire.
1: Ya peki diyorsun. O zaman yani bu kadar şiddetli bir hareketi VAR'da izleyip 20 açıdan siz çağıramıyorsanız.
0: Yani evet.
1: O zaman.
0: Ya, kural kitabında.
1: Ya şimdi taraftar ne arar mesela zaten. Burada? Beşiktaş taraftarı ne düşünmeli mesela pozisyonda? Ya da Fenerbahçe, Galatasaray. Fark etmez yani hangi maçta olduğunu. Ya
0: şuna takıldım ben açıkçası. Böyle bir pozisyon var. Maç başında bu kadar kritik.
1: Evet.
0: VAR hakemiyle konuşuyorsun. Kısa da konuşmuyorsun yani. Hani VAR hakemiyle böyle bir 2 saniyelik bir diyalog olmadı orada. Yaklaşık bir 30 saniye 1 dakika
1: daha
0: kadar
1: fazla
0: konuştular.
1: Evet,
0: hatta belki daha fazla. 1,5
1: dakika durdu oyun.
0: Hani bu kadar sorunlu bir pozisyonu artık monitörde sen bir izlemek istersin değil mi? Hani için rahat etsin. Sonuçta hani orta hakemimizin kararı sen veriyorsun. VAR hakemiyle konuşuyorsun. Bir bakarsın mesela. Hani niye izlemedi mesela?
1: Bak mesela.
0: Hani izleyip vermese diyeceğim ki.
1: Klasik.
0: Karar verildi hani o şekilde ama izlemedi de hakem.
1: Evet maalesef klasik bir taraftarımızın yorumu. Geçen hafta da saç çekmişlerdi. O zaman hiç konuşulmadı.
0: O da doğru.
1: O da doğru.
0: O da doğru.
1: Ona da verseydik.
0: O da doğru. Evet, yani o da mesela violent conduct olarak geçiyor. Evet. Şeyde hakem bu faullerde. O da net kırmızı kart bu arada. Mourinho'nun pozisyonu galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Yok.
0: Kimin pozisyonu?
1: Jalo.
0: Jalo pardon. Jalo. Çok pardon. Yani Jalo'nun pozisyonu 13 dakika 13-14 civarında
1: evet,
0: o da
1: doğru.
0: Maç başıydı. Ya o da mesela çok net bir kırmızı kart yani. O da
1: geçen
0: çok net bir kırmızı
1: bu arada
0: kart.
1: Hani o vardı. Eyüpspor'da başka bir oyuncunun bir kırmızı kartı daha vardı.
0: Tabii. Hani yani mesela işte bu dengesizlikler bir yerden sonra spekülasyonun çok ötesine geçiyor. Yani hani diyorsun ya sen mesela art niyet konusu.
1: Yok şimdi
0: orayı yoruluyordu
1: ne
0: olarak.
1: Mesela?
0: Tabii ki orayı yoruluyordu olarak.
1: Yani. Ya şimdi gördüğün bir şeyi nasıl yorumlayamazsın Alper? Evet. Ben bunu merak ediyorum. Yani
0: görmezden
1: çekimde,
0: geliyorsun demektir o zaman.
1: Ya yani. Da hani o anda yerinde mi yoksun? Anlayamıyorum evet. Yani. Hakem
0: bir
1: kimle konuşuyor mesela?
0: Gibi.
1: Tam son birisiyle konuştu ama mesela. Evet, evet. Muhtemelen Beşiktaş kulübü diyecek ki bu VAR kayıtlarını açıklayın.
0: Ya nasıl olacak
1: ya
0: yani? Acaba ne konuşuldu?
1: Kanıt evet. Yok mu mesela? Evet. Kanıt yok mu dedi mesela?
0: Evet yani çok enteresan.
1: Ya bu hakemlerin yeterliğini kim test ediyor gerçekten merak ediyorum. Yani şu değil pozisyonda
0: mi?
1: Bak
0: değil
1: kimin
0: mi?
1: Yaptığı önemli değil Beşiktaş. Alanya Beşiktaş'ta oyuncu Alanya Spor'u yapsa. Ya yüzüne bir şey sallıyor yani. Elini
0: ya
1: sallıyor.
0: Bir reaksiyon var bir de oyuncudan da görüyorsun. Oyuncu çok şiddetli bir şekilde bana vurdular diyor. Yani gidersin bir bakarsın en kötü ihtimalle monitörden. Hadi ben de bir izleyeyim dersin. Hani orta karar veren hakem sensin yani konuştun. Hakem diyor ki hani hocam yok vesaire falan. Hadi ben de bir bakayım dersin. Bana da bir göster. Hani çünkü daha maçın başı. İzlesen ne olacak? 30 saniye kaybedeceksin. Artı bir eklersin süreye. Ne olacak yani? Böyle bir teknoloji var. Niye faydalanılmıyor mesela? Gibi.
1: Olabilir. Evet, yani teknoloji var. Faydalanıyorlardır da. Yani işte. Yani onun bir şeyi var. Ahmet Bey demiş, geçen hafta söylemiştim, çok şişirmeyin Beşiktaş'ı. Bir yerde patlar. Peki Ahmet Bey, sizin fikriniz. Hakemler yine aynı ve yine ligdeler demiş sevgili İstemi Bozyal. Mehmet Seattle'dan yazmış. Tamam hoca, ama Alanya kırmızı görse evet, az önceki pozisyonu diyor Serkan Bey, Beşiktaş taraftarı. Caner abi, linçlenmeyeceksem eğer İtalyano yerine Igor Tudor gelse daha iyi olmaz mıydı? Tudor'un takımları genelde taş gibi olur ve pozisyon anlamında zengindir. Bu arada Alanyalı oyuncunun yaptığı %1 milyon kırmızı kart demiş, evet, bir Galatasaray taraftarı.
0: Yani, evet. Yani burada
1: ya bu tartışılacak bir şey.
0: Yani tartışılacak bir şey değil zaten de. Yani, evet. Yani daha ikinci hafta.
1: Çok özür diliyorum. Bak şu oluyor. Tamam da geçen hafta da Beşiktaş'a vermemişlerdi. Orada tam kırmızı böyle kart. Mi konuşalım şimdi bundan sonra? Kart. O zaman geçen hafta 26. haftada da
0: onun günahı mı çıkarırız
1: acaba? Fenerbahçe'ye vermemişlerdi. Böyle mi konuşalım yani? Evet. Böyle mi değerlendirelim? Evet. Ya buna da karşıyım. Çok yanlış. Yani çok o yanlış. Da yanlışsa bu da yanlış.
0: Yanlışa yanlış demek lazım. Renkten, camiadan bağımsız bir şekilde.
1: Caner Bey, yaz boyunca Galatasaray transferde geç kaldı dediniz vesaire, geçelim. Ali Bey ne demiş? Neymiş, transfer yapmamak ya da çok az yapmak daha sağlıklıymış demiş. Peki Sefaköy'den Ali Bey.
0: Yani... Fikstür tarafında Beşiktaş'ın bir dezavantajı var ama yine de sezon başından beri ben söylüyorum ya, Beşiktaş tarafının oynadığı oyun şampiyonluk oyunu değil yani. Değil.
1: Bir de penaltı, evet, pozisyondan bahsediliyor. Filovic'in pozisyonu, o son dakikadaki.
0: Yok, ben orada vereceğini düşünmüyorum. O çok basit yani, bir
1: çekme
0: pozisyon.
1: Falan yok muydu?
0: Yok, o kadar. Yani şiddetli bir çekme yok en azından. Var tabii.
1: Bence bu arada hakem hocaları penaltılayacaklar o pozisyonu.
0: Olabilir.
1: Yani topa doğru gidiyorsun. Şiddetli çekme değil. Sen şimdi öne doğru hareketten, ben seni şöyle kıyafetinden şöyle çekeyim bırakayım.
0: Ya o ikili mücadelede yapılan bir şeydir ama.
1: İşte ceza yani sahasında, ama buna genelde ben yani bir hakem hocamızı
0: riskli
1: duymuştum.
0: Bir hareket.
1: Yapmayacaksın kardeşim.
0: İşte evet, yapmamak lazım. Evet, yani veren de verir, vermeyen de vermez. Yani öyle bir pozisyon. Yani Premier Lig'de verilmez.
1: İhlal mesela var, onu söylüyorum.
0: Tabii. Yani şu anda vermek istesen verirsin. Çünkü evet, çekme sonuçta penaltı yani.
1: Satılmış Bey de yine aynı şeyi söylüyor. Sevgili Yunus abi ne demiş? Bir not vereyim Caner'im demiş. 2021'den beri Alanya'da Beşiktaş son 7 maçta galip gelmemiş. Evet, doğru abi, biz de onu söyledik. Merhaba Caner Bey, Ankara'dan selamlar, Ahmet Bilaloğlu. İşte yine hakim çıktık, daha ikinci hafta hiçbir şey değişmez diyor bu hakemlerle. Merhabalar, ben Hızır Trabzonspor taraftarıyım. Bence geçen haftanın verilmeyen kırmızı kartın affedilmesi için vermediler. Bu arada biz hani adil olmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'da Salah'ın gördüğü sarı kart, son golün iptali.
0: Yani rezillik.
1: Yani sadece bu değil, orada da saçma sapan şeyler, evet, vardı.
0: Yani Salah'a sarı kart gösterdim, kartı çıktı bugün ya.
1: Evet yani.
0: Başka bir şey değil o kart. Yani daha ikinci hafta konuşmaya
1: düşünmek
0: başladık.
1: Düşünmek de istemiyorum ama. Evet. İyi yayınlar, dün kuponumu paylaşmıştım. Çok maç demişti konuğunuz. Kendisine selamlar. Şimdi yayınızdaki beyefendi de bu oyun değildi. Hangi oyun şampiyonluk diyor sana söylemiş.
0: Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın oynadığı oyun bu ligde şampiyonluk oyunudur.
1: Peki.
0: Yüksek x gol, yüksek ya tempo.
1: Sonuçta herkesin bir fikri var tabii.
0: Yani kim şampiyon olur?
1: Öyle bakmak lazım.
0: Yani kim şampiyon olur bilinmez ama yani bu ligde böyle 1-0'larla gidemezsiniz.
1: Ya hoca zaten bunu söyledi. Hani bizim daha fazla gol bulmamız lazım. Yani 2-3'e atmamız lazım. Evet, bu arada trio ekibinde ben de merak ediyorum ne diyecek.
0: Ne diyecekler, evet.
1: Yani ne kadar... Neyse, oralara girmeyeyim şimdi. Hadi gider ayak. Daha fazla şey yapmayayım. Gençler Birliği'ni tebrik edeyim mi?
0: Tabii
1: ki. İki haftada iki galibiyetle beraber. Benim de daha önce de söylemiştim yani. Çok gönülden bağlı olduğum bir kulüp. Ankara'da yaşarken. Tebrik ediyorum valla.
0: Sadece bu arada hani futbol tarafında değil, Gençler Birliği'nin pek çok yönelik çalışması. Bir spor kulübü Gençler, evet, Birliği. Dolayısıyla hani futbolda da bu şekilde başlamaları çok sevindirici. Tebrik etmek lazım.
1: Kesinlikle, en azından düşmeseler. Yani Ankara'dan bir takımımız olsun, evet, onu söyleyelim. Ve harika başladılar. Tekrar söylemekte fayda var. Bugün şöyle bir söyleyeyim. Hani günün özeti, 5 kupon paylaştım sevgili Alper. Toplamda 30 oranlı ve 5'te 5 yaptım. Kendi adıma da muhteşem kapatıyorum bugünü. Haftayı güzel kapatıyorum. Umarım yeni hafta böyle olur.
0: Evet,
1: kuponlarımı da Instagram'dan merhaba derseniz ya da takip ederseniz

0: Oradan görebilirsiniz diyelim. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Hafta içinde takımlarımız var. Sen hafta içinde yoksun malum. Ne diyorsun? Olympique Lyon Fenerbahçe bir iki kelime alayım.
1: Yani zor bir eşleşme. Asensio'nun da 7-10 gün uzak kalacağı söyleniyor. Önemli bir oyuncu Asensio. Bu maça etki edebilecek bir oyuncuydu ki başlangıç tarafında da Fenerbahçe'nin 4-1-4-1 değil 4-2-3-1 ile agresif bir başlangıç yapması gerektiğini de konuşmuştuk. Öncelikle skoru alıp sonrasında 4-1-4-1'e dönüp Lyon'un geçişlerini engellemesi gerektiği senaryolarını konuştuk. Burada da önemli bir oyuncu yani çünkü Talisca 10 numara tarafında o kadar serbestlik yaratamıyor Asensio kadar. Dolayısıyla hani temelde zor bir maç %55'e 45 Lyon tarafı gibi gözüküyor şu an için ama tabii Fenerbahçe'de de çok büyük ve çok kaliteli ayaklar var.
0: Peki hemen diğer maçları da soracağım. Önce Trabzonspor'u sorayım. Zor bir deplasman. 1-0 kaybetti. Yani Beşiktaş'ın turu geçtiğini artık düşünüyorum herhalde.
1: Ya muhakkak
0: Yani bu
1: 90
0: dakikadan
1: diyelim hatta.
0: sonra bu bir şey olmaz.
1: 10 kişi kalsa da geçer Beşiktaş o
0: Aynen
1: skorla.
0: öyle. Arada çok ciddi bir şey var. Kalite farkı var. Ne diyorsun Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında?
1: Gollü bir maç olacaktır. Benim tercihim o tarafta. Karşılıklı gol var. Maç sonucu 2. Ferencvaros da çünkü riski arttıracaktır o tarafta. Taraftarıyla birlikte çünkü çok durağan bir oyun oynayan bir takım değil. Trabzonspor'un da gollere ihtiyacı olacak. Dolayısıyla Ferencvaros 1 atarsa Trabzonspor 2'yi atar. Bir şekilde o maçı kapatır diye düşünüyorum. Hatta belki 2 farkı da bulur eler şeklinde bir yorum yapmış olayım. Yani skor beklentim olarak 1-3 skorunu verebilirim. Fenerbahçe maçında da olumlu senaryo olarak 0-1 diyorum. Hani maçın o şekilde seyredebileceği durumda Fenerbahçe belki 90 dakikada bir Greenwood'la, işte Vedat Muriç'le veya benzeri bir ayakla Guendouzi ile çözebilir maçı ve kitleyebilir. Yani alt bitebilir maç. Ama tabii Lyon'un önde kapattığı bir söz gelimi 45 dakikanın sonrasındaki 45 dakika ikinci yarı söz gelimi bir buçuk üst gibi bir canlı tercihim olurdu o maçta. Ya yani farklı senaryoları var o maçın. İyi başlamak çok önemli o maçta. Öyle diyebilirim.
0: Evet, maçın bugün Alanyaspor mücadelesi maçının oyuncusu Aleti biliyorsun kırmızı kart görmedi. Sonrasında Oh'un golünde iptal edildi.
1: Evet.
0: Sonraki Vlahovic'in için
1: Maçın
0: pozisyonda
1: kahramanı oldu.
0: tabii
1: Evet.
0: tabii yani bilmiyorum bence maçtan sonra açıklamalar falan yapılır diye tahmin ediyorum Beşiktaş yönetimi. Bu arada sosyal medyaya bakıyorum hakikaten ya, taraflı tarafsız herkes bugün hakemin çok kötü bir maç yönettiğini söylüyor sevgili Alper. Son olarak bunu sorayım. Katılıyor musun buna?
1: Yani evet temelde.
0: Benim bu bir süredir gördüğüm en kötü hakem yönetimi.
1: Çok kötüydü.
0: Bir de hani sana da şunu sorayım. Sonra da artık bitirelim. Şimdi Taylor geldi biliyorsun. Hani hakemleri geliştirecek bir hakem direktörü getirdik İngiltere'den.
1: Doğru.
0: Ben bir futbol sever olarak şöyle bir ricam var. Katılır mısın bilmiyorum ama yine de bir söyleyeyim fikrimi. Ya omuz omuza mücadele nedir? Bence hakemlerimize bir öğretsinler ya.
1: Değil
0: Rica
1: mi? Yani
0: ediyorum
1: bu kadar
0: gerçekten. Ya
1: olmaz yani.
0: bu kadar olmaz yani. Kendini yere bırakanlara fauller. Bağırıp çağıranlara fauller. Yani oyuncunun ayağı daha gelmeden, daha faul yapamadan kendini yere atıyor oyuncu ve
1: Doğru.
0: faul veriyor. Yani şu maçta 35 faul olamaz ya.
1: Mümkün değil. Yani faul varsa da artık bir kart
0: Olamaz
1: bir şey olur
0: ya. Ya
1: yani
0: da
1: kartta.
0: yani 35 faule kaç faul
1: Doğru.
0: oldu ya?
1: Evet. Yani
0: Ya
1: 30'un üzerinde.
0: 30'un üzerinde faul var ve sıfır sarı kart.
1: Komedi. Başka bir şey değil.
0: Peki, o zaman bitiriyoruz sevgili Alper. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Güzel bir hafta. 2 gün geldin. İyi ki de geldin. Haftaya biliyorsun izin öncesi son haftam.
1: Evet.
0: Sonra bir süre ben de Anthony Taylor'dan eğitim alacağım artık hakemli konusunda. Hakemleri eleştirmeme konusunda
1: Değil mi?
0: bir
1: Değil mi?
0: eğitim alacağım.
1: Evet.
0: Ya bu sene konuşmayayım istedim ama hani
1: Yani
0: konuşma
1: mümkün
0: vakti
1: değil.
0: çok
1: Yani
0: mümkün değil
1: evet, mümkün değil.
0: gözüküyor. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Sevgili Alper'e çok teşekkürler. Dediğim gibi 2 gündür burada ve sağ olsun bize destek oldu. Sevgili Yücel'e çok teşekkürler. Mesaj yollayan sesli çoğunluğa, bize dinleyip mesaj göndermeyen sessiz çoğunluğa da teşekkür ederiz. Bir gün onların da ses çıkarmasını istiyoruz ki ara ara mesaj yazın, orada olduğunuzu bilelim. Herkese ailesiyle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum ama senin var mı söyleyeceğin bir şey? Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Ve ne diyoruz? Bol
1: Hoşça
0: bol
1: kalın.
0: tebessüm edin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Maç merkezi sona erdi.

Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.